başının üzerinde salah nuru oluşur kişinin. İşte salah nurunun oluştuğu yer, salah makamının, yani göklerin melekutunun gösterildiği, yedi kat göklerin gösterildiği standardın ötesinde, kişi ihlas makamındadır, yedi kat gökler gösterildiği sürece, yedi kat gökler tamamlandığında, yedinci gök katının ne zaman kişi son noktasını, en üst noktasını Sidretül Münteha'yı görürse, o muhteşem renklerdeki ağacı görürse, o kadar güzel renklerle bir ağacı hiçbir zaman bu dünyada görmeniz söz konusu değildir. Onu gördüğünüz zaman Sidretül Münteha'yı gördünüz. Ne olur? O noktada Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Kim diyorsa ki ben Sidretül Münteha'yı gördüm, Allah beni tövbe-i nasuha davet etmedi, bu doğru değildir sevgili kardeşlerim. Tövbe-i nasuh Sidretül Münteha'nın kesin işaretini taşır. Yerlerin melekûtu tamamlanmıştır. Neyle? Ana dergah görüldüğü zaman. Yedi tane yer katı, yedinci de ana dergah. O zaman yerlerin melekûtu tamamlanmıştır. Yedi tane gök katı, yedinci katın Sidretül Münteha'sı, göklerin melekûtu da tamamlanmıştır. Kişi muhteşem bir dünya saadetinin içindedir. Ve bundan sonra ne olur? O kişinin başının üzerindeki salah nurundan sonra Allah onun günahlarını sevaba çevirir bir defa daha. Ondan sonra o kişinin iradesini de teslim alır. İradenin teslimi yolun sonudur. Kişiyi irşat makamının sahibi kılar. Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle icazet verir. Bu bir yetkidir. İrşada memur ve mezun olmak yetkisi. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu yetkinin sahipleriydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. O sahabe Kunel Evelin var ya, onlardan bir kısmı Ensardandı, bir kısmı Muhacirindendi. Bir de Ensara ve Muhacirine tabi olanlardandı, tabiinlerdendi diyor. Hem Ensara tabi olmuşlar hem Muhacirine. Hepsi bu seviyeye ulaşmış. Mutluluktan haberler nasıl bu noktada? Bu noktada kişi iç dünyasında %100 sulh ve sükunu yaşamaktadır. Neden? Nefsinin kalbindeki bütün afetler gitmiştir. Yerine faziletler ve %2'de rahmet gelmiştir. Nefsin kalbi de ruhun kalbiyle aynı özelliklere kavuşmuştur. Hem nefs hem de ruh ikisi birden Allah'ın bütün emirlerine riayet ederler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemezler. Ne olmuştur? Kişi iç dünyasında sonsuz mutluluğa ulaşmıştır. Dünya saadetine ulaşmıştır. Nefsinin kalbinde nurlar %100 oluşmuştur. Karanlığa hiç yer yoktur. Artık nefsle ruh arasında hiçbir kavga oluşmamaktadır. Nefsin de %100'ü, ruhun da %100'ü Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi istemekte, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istememekte. Böylece nefsle ruh arasında iç dünyada tam bir uyum ve sulh ve sükun hali oluşmuştur. Nedir dünya mutluluğu? Kesintisiz bir sulh ve sükun hali, birinci özellik. İkinci özellik, hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda, başka insanlarla ilişkilerinizde, hem de Allah'ın emir ve yasaklarında, yani Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşamanız. Üçüncüsü zaten kesintisiz olmasıdır. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Nasıl bir mutluluk? Kesintisiz bir mutluluk. Bu kesintisiz mutluluğun oluşma standardı sulh ve sükun hali, kavganın bitmiş olması hali. Ne oldu iç dünyanızda? Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitti. İç dünyanızdaki kavga bitti. Bunun tabii neticesi nedir? Başkalarına karşı en güzel davranışlarla ulaşmanız, onlara
bütün güzellikleri yaşatmaya çalışmanız, başka insanları mutluluğa ulaştırmaya yönelik bütün gayretleriniz. Böyle bir statü içinde varsınız. Allah'ın bütün güzelliklerini sadece yaşamıyorsunuz, başkalarını da yaşatmaya çalışıyorsunuz. İç dünyanızdaki kavganın bitişi sebebiyle başkalarına karşı kötü davranamazsınız. Çünkü nefsinizde artık afetler yok. Tam aksine herkese yardım etmeye çalışırsınız. O yardımların sahibi olursunuz. Başka insanların mutluluğu üzerinize vazife olur. O zaman başka insanları sadece mutlu etmek istikametinde çalışansınız. Hiç kimseye karşı ters bir davranışta bulunamazsınız. Hiç kimseye onu huzursuz edecek olan bir davranışın sahibi olarak bir müdahalede bulunamazsınız. Öyleyse dış dünyanızda da sulh ve sükûnu bozabilecek olan bir olay yok. Dış dünyanızda da tam bir huzur içinde, mutluluk içindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir sonrasına bakalım olayın. Ya Allah ile olan ilişkilerde ilişkilerimiz neden ibaretti? Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek. O kişi Allah'ın bütün emirlerine itaat eder. Emrettiği her vazifeyi mutlaka yapar. Daimi zikrin sahibidir. Günde 7 defa 7 vakit namaz kılar. Ve Allah-u Teala'nın onun ötesindeki bütün emirlerini yerine getirir. Herkese yardımcıdır. Kendisini başkalarının mutluluğuna adamıştır. Allah'ın emirlerinin hepsini yerine getiriyor, ek kesintisiz ve Allah'ın yasak ettiği fiillerden hiçbirisini işlemiyor. Ve böylece emir ve yasaklar cephesinde de, yani Allah ile olan ilişkilerinde de, hem iç dünyasında hem dış dünyasında hem de Allah ile olan ilişkilerde tam bir mutluluğu yaşıyor kişi. İşte bu insan mutlu insandır sevgili kardeşlerim. Hepinize vermek istediğimiz Allah'ın mesajı budur. Kur'an-ı Kerim bu hedefe yönelik olarak indirilmiştir. Bütün insanları bu hedefe davet eder. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ederek insanı kamil olmanız. Kemalatın sonuna ulaşmanız. Son teslim iradenin teslimidir. Yerlerin melekûtu önce görülmüştür. Göklerin melekûtu ondan sonra görülmüştür. Kalan sadece Allah'ın zatıdır. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman zatı da görürsünüz. Ve son bilmece orada çözülür. Allah'ın en çok sevdiği insanlardan birisi olursunuz sevgili kardeşlerim. Mutluluktan uçarsınız. Kendinizi tamamen başkalarına adarsınız. Başka insanlar için çalışmaya başlarsınız. Onlara ulaştırabildiğiniz mutluluk sizi mutlulukların şahikasına çıkarır. Başkaları için yaşamanın o sonsuz hazzını kesintisiz bir şekilde yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden bütün gönlümüzle dileyerek hepinize onun sonsuz mutluluklarına ulaştırması için dualarda bulunuruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri ne kadar çok sevdiğimizi bir gün bizatihi ondan öğreneceksiniz. Aynı şeyleri aynı standartlarda duyacağız, yaşayacağız. Şeytanın bütün engellemesine rağmen, unutmayın, kuvvet onda değildir, kuvvet bizdedir. Öyleyse
ne bize ne dostlarımıza iblis bir şey yapamaz ve bunun hüznü içinde biz hayatta oldukça bir ömür geçirecektir iblis. Siz Allah'ın koruması altındasınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgimiz hepimize yeter. Allah Teala'nın indinde hepinizi selamlayarak sözlerimi inşallah tamamlıyorum. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, sizlere mutlu olmaktan bahsetmek istiyorum. Mutlu olmak. Mutlu olmak istemeyen acaba var mıdır bu dünya üzerinde? Ne diyorsunuz? Var mıdır? Bize öyle geliyor ki yoktur. Herkes bir tek amacın peşinde, mutlu olmak. İnsanlar bugünlerde hep stres atmak diye bir şeylerden bahsediyorlar. Zavallılar tasavvufun tesisini bile bilmiyorlar. O aradıkları mutluluğa, bunun dışındaki başka bir yolla ulaşmanın mümkün olmadığından haberleri yok. Bir kör dövüş içinde ömürlerini harcıyorlar. Cehenneme giden bir trene binmişler. Tren onları o hedefe doğru götürüyor. İnsan olduklarının, Allah'ın en sevgili mahlukları olduklarının farkında olmadan bu dünyada bir ömür geçirecekler. Sonra da ölecekler. Ne bu dünyada mutluluğu yaşayabilecekler, ne de kıyametten sonra cennete girebilecekler. Bir ömür böyle geçti olacak. Sevgili kardeşlerim, bir ömür tüketecekler. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Kur'an'ı yaşamayan insanlara dikkatle bakın. Yüzlerinde kin okursunuz, nefret okursunuz. Mutsuzluk okursunuz. Herkese çatmak için bahane arayan, mutsuzluğu yok etmek için başka insanları mutsuz etmeyi amaç edinen insanlar. Ne kadar korkunç bir durum. Hiç mi hiç haberleri yok Allah-u Teala'nın insanlık için çıkardığı fermandan, Kur'an-ı Kerim'den. Oysa ki tatbik etseler dört başı mamur bir saadeti hangi seviyede bir insan olursa olsun hepsi yaşayabilir. Ama bilmiyorlar. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki sevgili kardeşlerim, ne din öğreticiler dinlerinin aslında mutluluğu sağlayan yegane din olduğunu farkındalar. Ne onun dışındaki dinlerini yaşamaya çalışan insanlar. Yani korkunç bir tuzak, iblis tarafından kurulmuş. Önce Musevileri almış devreye, mahvetmiş. Sonra Hristiyanları almış devreye, iblis mahvetmiş. Mutluluğun bütün boyutlarını unutturmuş insanlara. Öyle ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine öğrettiği dini etrafındakilere öğretirken Museviler ve İseviler, Yahudiler ve Hristiyanlar çok büyük oranda dinlerini kaybetmişlerdi. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, mürşide ulaşmayı, ruhu Allah'a teslim etmeyi, fizik vücudu teslim etmeyi, nefsi teslim etmeyi, irşad olmayı ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi içeren kainatın tek dini, bir başka ifadeyle Hazreti İbrahim'in dini, önce
Musevilerde unutuldu. Sonra Hristiyanlarda unutuldu. İki din de aslında birbirinin aynıydı. Hazreti İbrahim'in diniydi. Hazreti İbrahim'in dini de Hazreti Nuh'un diniydi. Hazreti Nuh'un dini de Hazreti Adem'in diniydi. Başka bir din hiç olmadı sevgili kardeşlerim. Ama şimdi konunun dikkat çekici noktası, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebligatını yapmaya başladığı zaman Museviler de İseviler de adlarına Kur'an-ı Kerim kitap sahipleri diyor, çoktan dinlerini unutmuşlardı. Yani saydığım 7 safa artık büyük kitleler tarafından yaşanmıyordu. Yani insanların %99'undan fazlası Museviler arasında da İseviler arasında da artık dinlerini yaşamıyorlardı. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği şeyler onlara çok tuhaf görünüyordu. Dinin bir muhtevası olarak görmüyorlardı onun söylediklerini. Çünkü kendileri atalarının yaşadığı gerçek dini çoktan unutmuşlardı. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısında oldular. Ama onların arasında küçük gruplar vardı. Hristiyanların da Yahudilerin de arasında küçük gruplar. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaşadığı İslam'ın aynını yaşıyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ayetler indikçe, o da onları açıkladıkça gözyaşları döküyorlardı, sevinç gözyaşları, aynı şeyleri söylüyor diye. Onların yaşadıklarının aynını söylüyor diye. İşte sevgili kardeşlerim, 14 asır sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bugün İslam alemi de dinlerini, dinin insanları cennet saadetine ve dünya saadetine taşıyacak olan bütün unsurlarını unutmuş vaziyetteler. Ve din adına bir öğreti yapılıyor. Alabildiğine geniş bir İslam hukuku, fıkıh öğretisi. Bu öğreti gerçekten başarılı. Ve fıkıh konusunda alimlerimiz gerçek bir bilginin sahibi. Ama gelin görün ki o öğrendikleri ilim, fıkıh öğretisi onları cennete ulaştıramaz, dünya saadetine hiç ulaştıramaz. Geri kalan kesimin tasavvuf tarafı da Kur'an'daki köklerle tasavvufu birleştirebilmiş değiller. Tasavvufu ayrı bir olay, Kur'an'ı ayrı bir olay olarak görüyorlar. Veya tasavvuf ve şeriat diye bir ayrım yapmışlar. Şeriatı yaşayanlar ve tasavvufu yaşayanlar diye ikiye ayırmışlar. Kur'an'ın tasavvufun ta kendisi olduğunun farkında değiller. Hangi açıdan şu mutluluk meselesine bakarsanız bakın, İnsanlar her şeyden önce dinlerini unutmuşlar. Din yok olmuş. İslam alimleri tarafından bitkisel hayata sokulmuş. Peki bunu kasten mi yapmışlar? Hayır, kesinlikle değil. Asla böyle bir olay yok. Özellikle dini yok etmek üzere bir gayret, dinin temel esaslarının unutulması konusunda bir gayret, kasıtlı bir gayret asla geçerli değil. Böyle bir olay yok. Ama insanlar şeytanın kendilerine öğrettiği şeyleri kendi düşüncelerinin mahsulü olarak değerlendirip adım adım Kur'an'daki İslam'dan bugün yaşanan İslam'a ulaşmışlar. Ve bugün yaşanan İslam hiç kimseyi cennet saadetine ulaştıramaz. Dünya saadetine hiç ulaştıramaz. Benim sevgili kardeşlerim,
biz size Kur'an'daki İslam'ı anlatıyoruz ki bu Kur'an'daki İslam'ın bir kelimeyle anlatımı söz konusuysa onun adı mutluluktur. Allah-u Teala insan adı verilen mahlukunu kainatın en üstün mahluk olarak yaratmış. İşte Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Emrine hasrettim diyor. Sizlerin emrine amade kıldım diyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi. Yedi kat gökler, yedi kat yerler hepsi insanlar için. Ve yarattığı bütün canlılar da melekler de insanlar için, cinler de insanlar için yaratılmış. İblisin en çok içerlediği, öfkelendiği nokta burası zaten. Allah'ın yakınlarında biriyken cin tayfesinden olan iblis Adem Aleyhisselam'a secde edilmesi üzerine dehşetle itiraz ediyor. Ben onun önünde secde etmem diyor. Sen beni ateşten yarattın. Dumansız ateş yani enerjiden yarattın demek istiyor. Onu ise diyor çamurdan yarattın diyor. Ben onun önünde secde etmem diyor. Allah Teala da diyor ki öyleyse huzurumdan kovuldun. Ve diyor seni cehennemde cezalandıracağım. O da diyor ki bana kıyamet gününe kadar izin ver. Bütün bu insanları yoldan çıkarmam için bana yetki ver, müsaade ver. Allah Teala buyuruyor atlılarınla, yayalarınla insanları nasıl kandıracaksan kandır diyor. Ama sen ve sana tabi olanlar, sana uyanlar, onların hepsini, hepinizi cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım diyor Allah Teala. Ve diyor sen benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir macerayla yola çıktık. İblis bir tarafta, biz de onun tam terazinin karşı kefesindeyiz. Biz bütün insanları cennete çağırırız. İblis de bütün insanları cehenneme çağırır. Şimdi konunun can alacak noktasına ulaşmak istiyorum. İslam alemi dinlerinin yedi safhasını da unutmuş vaziyette. Şu anda bütün üniversitelerde öğretilen İslami ilimlerde, bütün İmam Hatip liselerinde öğretilen İslami ilimlerde yeter mi? Hayır, yetmez. Bütün dünyada öğretilen İslami ilimlerde İslam'ın yedi safhası yok olmuş. Ve insanlar dünya saadetinden de mahrum, cennet saadetinden de. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. Adına ameni olmak diyor Allah-u Teala bunun. Veya münip olmak diyor. Biliyorsunuz Arapçada bir kökten tam 28 tane kelime türetilebiliyor. Bu türetilen kelimelerden münip, münibine, yünip gibi kelimeler, enivü de aynı kökten geliyor. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemek manasına kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir kelime daha var, amenü olmak. O da Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümini ifade ediyor.
Öyleyse mümin demek iman eden demek. Allah'a iman eden demek. Bizim insanımız, bütün İslam alemi zannediyor ki kim Allah'a iman ederse, inanırsa, Allah'a inanan herkes kalbinde zerre kadar iman olan, Allah'a inanma konusunda zerre kadar iman olan bir kişi, yani zerre kadar inanan bir kişi mutlaka cehennemde cezasını çektikten sonra cennete girer diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de girmez diyor. Ne dersiniz şimdi sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim girmez diyorsa, Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'i öğretmişse, bu insanlar da yani biz şimdi cehenneme mi gireceğiz deyince ne dememiz lazım? Onların hatırı için hayır siz cennete gireceksiniz diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Kur'an-ı Kerim bize Allah Teala tarafından öğretildi. Ve Kur'an-ı Kerim ne derse bütün şartlar altında biz yalnız Kur'an-ı Kerim'in söylediğini söyleriz. Ama bütün insanlara ters düşermişiz. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'e hepsi ters düştükten sonra ne yazar ki? Eğer biz Kur'an-ı Kerim'i temsil ediyorsak bugün, onlar da Kur'an-ı Kerim'in her şeyini unutmuşlarsa, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün faktörlerini unutmuşlarsa, o zaman elbette bizi karşılarında göreceklerdir. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir şey. Peki biz onları suçluyor muyuz? Neden yanlış öğrendiniz diyor muyuz? Hayır demiyoruz sevgili kardeşlerim. Bunu demeye hakkımız yok. Neden yanlış öğrendiklerini söyleyerek onları küçültmek gibi bir hedefin sahibi hiçbir zaman olmadık. Ve bu açıdan gayretlerini küçümsemiyoruz. Fakat bizi üzen şey hakikatleri Kur'an ayetleriyle onları açıklamamıza rağmen istiflerini bozmamaları. Yani söylediklerinin doğru olduğunu zannetseler de zannetmeseler de yanlışı söyledikleri için insanları gönderecekleri yer cehennem oluyor sevgili kardeşlerim. İşte onun için mutluluktan uzak bir toplumu yaşıyoruz. İslam'ın 7 safhası Allah'a ulaşmayı dilemek. Farz mı? Farz. Bütün sahabe yaşamış mı? Yaşamış. Allah'a ulaşmayı dilemek.

birkaç saniye içinde kişi yedinci basamağa ulaşmıştır. Allah Teala tarafından ulaştırılmıştır. Gözlerinde, kulaklarında ve kalbindeki engeller alınmıştır. Görme, işitme ve idrak etme hastalarındaki engeller alınmıştır. Ve o kişinin kalbine idraki sağlayan ihbat konulmuştur. Bu kişi bu noktada yedinci basamaktadır. Bundan sonra bu kişinin yapması lazım gelen şey mürşidine ulaşmak için Allah-u Teala'dan talepte bulunmaktır. Talepte bulunup da ulaştığı zaman kişi 14. basamaktadır. Kim Allah'tan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidini sormuş, ona ulaşmış ve tabi olmuşsa bu kişinin gireceği cennet ikinci kat cennettir. Dünya saadeti başka insanlardan farklı mıdır? Farklıdır. Allah'a ulaşmayı diledikten itibaren üçüncü basamak, ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar, Allah'ın zatında yok edinceye kadar 21 ve 22. basamaklar, o kişi müstesna bir mutluluğu yaşar. Neden yaşar? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin şeytanla olan ilişkisini bıçakla keser gibi keser. Şeytan o kişiye en ufak bir tesirde bulunamaz. Asla ona negatif bir tesir icra edemez. Kişiyi mutsuz kılamaz. Allah-u Teala o kişiye şeytanın ilkasını önlediği için o kişi mutsuz olmaz. Üçüncü basamaktan 22. basamağa kadar olay böyledir. Allah-u Teala bir koruyucu kalkanla o kişiyi şeytanın bütün ulaşmalarından engellemiştir. Onlara mani olmuştur. Ve böylece kişinin şeytan sebebiyle yanlış fikirlerde donanarak mutluluğunun yok olması Allah-u Teala tarafından engellenmiştir. Ne zaman ki o kişi 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır ve ruhu Allah'ın zatında derhal yok olur, burası da 22. basamaktır. O zaman sevgili kardeşlerim, nefsin kalbindeki muhtevaya dikkatle bakın. Nefsin kalbi %51 nur ile dolar. 7 gök katını aşarken ruh her seferinde %7 nur birikimi olur kalpte. Başlangıçta alınan %2 nurla beraber o kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman nefsinin kalbi %51 nurlarla dolar. Yani nurlar karanlıkları aşmıştır. Ruhu Allah'a ulaşana kadar bir kişi şeytanla ilişkisi tamamen kesildiği için mutlu bir hayat sürer. Bu 5-6 aylık bir süreci kapsar. Mutluluktur gerçekten. Bu devreyi geçirenler o devreyi hep en güzel devre olarak hatırlarlar. Çünkü vuslattan sonra ruh Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olduktan sonra Allah'ın o kişi üzerindeki koruyucu kalkanı yok olur. Şeytan bütün hışmıyla tekrar devreye girer ve kişiyi Allah'ın yolundan çevirebilmek için olmadık yalanlar söyler ona. İşte herkesin mutsuz olduğu bir ortamda Allah'ın Kur'an'ını yaşayanlar mutlak saadeti yaşayanlardır. En az 6 aylık bir mutluluk.

Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci kat cenneti garanti eder. Bu kişiye Allah mutlaka mürşidini sevdirecektir ve gösterecektir ona mürşidini. Mürşidine ulaşan kişi tabiyetini gerçekleştirdiği anda ikinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinde bir değişiklik yoktur daha. O şeytanın hakimiyetinin önlenmesi sebebiyle mutluluğu üst seviyede yaşamasının dışında başka bir değişiklik yoktur. Nefs tezkiyesi diye bir olay daha hiç gerçekleşmemiştir. Ne zaman bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırırsa nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Nefsin kalbinde %100 afetler varken %51 nurla dolması o kişinin kalbinin o kişiye dünyada yarı yarıya %51 mutluluğu mutlak olarak sağlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman ne olur? O zaman kişi mürşidine tabi olduğu noktadan ruhunu Allah'laştırdığı noktaya gelinceye kadar mutluluğu adım adım daha üst boyutta yaşar. Ama şeytanın müdahale edememesi sebebiyle kişi dünya mutluluğunu yeterli boyutta yaşamıştır. 5-6 aylık bir sürenin sonunda ruh Allah'ın zatında yok olur. Bu noktaya kadar mutluluğu yaşayan kişi bu noktadan sonra mutluluğunu devam ettirebilir ama özel bir gayretin sahibi olmak kaydıyla. Yoksa mutluluğu devam etmez. Kişi bu noktadan sonra bu noktaya kadar düşme konusunda, Allah'ın yolundan saptırılma konusunda Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren, Allah Teala tarafından kabul gördüğü andan itibaren dilek o kişiyi hiçbir kuvvet Allah'ın yolundan saptıramaz. Ne şeytan, ne onun yandaşları, ne insan şeytanlar hiç kimse bunu başaramaz. Ama ruh Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olduktan sonra koruyucu kalkan devre dışı kalır. Allah sözünü yerine getirmiştir. Allah'ın sözü mü var? Evet, sözü var. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Neymiş neymiş? Allah dilediğini yani insanlardan %90'dan fazlasını kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onları Allah'a ulaştırır. Bu rakam da her zaman %10'un altındadır. Ve insanlardan Allah'a Allah'a ulaştırdığı insanlar hiçbir devirde %10'u aşmamıştır. Sevgili kardeşlerim, sayı önemli değil. Çok küçük bir azınlık. Yüzde rakamı önemli değil. Çok küçük bir azınlık Allah'a ulaşmayı diler ve bu mutluluğu yaşar. Ama geri kalanlar yaşayamazlar. Ve bu mutluluk bütün insanlar tarafından belki hayatlarının en güzel devresi olarak hep anılarda yer alır. Kişi sevincinden mutluyum diye bağırmak arzusunu duyar. Bu noktaya kadar şeytanın o kişiye müdahalesi mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, mutlu olmak isteyen için gayret bundan sonra gereklidir. Bu kişi şunu bilecektir. Allah Teala ruhunu Allah'a ulaştırdıysa bunun arkasında kişinin talebi vardır, Allah'a ulaşma talebi.
Ama Allah Teala da Zümer suresinin 13. ayet kelimesi gereğince ona söz vermiştir ki sen bana ulaşmayı dile, ben mutlaka kendime seni ulaştıracağım. Ve Allah Teala sözünü tutmuştur. Kişi bu sebeple bir hakikati görmüştür. Dört vasıfla harekete geçmiştir. Bir, bu kişi Allah'a inanmıştır. İki, Allah'a insan ruhunun o kişi hayattayken ulaşacağına inanmıştır. Üç, bunun üzerine farz olduğuna, bunun farz olduğuna inanmıştır. Kendisi için de farz olduğuna inanmıştır. Dört, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına da inanmıştır. İşte Bakara suresi 46. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki vellezine yezunnune ennehum milaki rabbihum illa alel haşiyin diye başlıyor. İlla alel haşiyin. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihum ve ennehum ileyhi racun. Diyor ki Allah Teala onlar Allah'a mülaki olacaklarına, yani yaşarken, hayattayken ruhlarını Allah'a ilka edeceklerine, ulaştıracaklarına kesin şekilde, yani yakin hasıl ederek inananlardır diyor Allah Teala. İşte bu kişi dört imandan yola çıkmıştır. Allah Teala onu kendisine, o kişi kendisine ulaşmayı dilediği için ulaştırmıştır. Dilemeseydi Allah Teala onu asla kendisine ulaştırmazdı. Şimdi muhtevaya bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor Allah Teala. Diyor ki onlar Allah'a karşı takva sahibi değildirler. Bir, onlar şirktedirler diyor. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar diyor Allah Teala şeytanın kullarıdır. Üç, onlar diyor şeytanın dostlarıdır. Dört, onlar hidayete değildirler diyor. Beş, onlar hüsrandadırlar diyor. Altı, onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Yedi, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Sekiz, onlar dalaletedirler diyor. Dokuz, onların amelleri boşa gider diyor. On, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan bütün negatif faktörleri üzerinde topluyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren beklemediği bir muhteşem mutluluğu yaşıyor. Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Ulaştıktan sonra da bu mutluluk devam edebilir mi? Devam edebilir. Ama kişinin bundan sonra Allah Teala devreden çıkacağı için, kendisini ulaştırmakla Allah Teala sözünü yerine getirdiği için, çünkü sözü nereye kadardı? Bir defa daha bakalım ayet-i kerimeye. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın sözüdür. Mutlaka yerine getirir. Getirdi Allah Teala. Kişi ruhu mutlak olarak o kişi hayattaysa Allah'a ulaştı. Hayatta değil.
Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Birinci kat cennet onun. Mürşidine ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi. Bu ihsanla tabiyettir. 12 tane ihsan almıştır. Ertesi gün öldü, ikinci kat cennet onun. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, ertesi gün öldü. Üçüncü kat cennet onun. Peki kişi yaşıyor. Dördüncü kat cennete ulaşabilmesi o kadar kolay değil sevgili kardeşlerim. Çünkü artık koruyucu kalkan kalkmıştır. Kişinin şöyle bir inanç sahibi olması lazım. Ya Rabbi, ben senin emrin üzere sana ulaşmayı diledim. Sen de beni sana ulaştırdın. Çünkü bu konuda sözüm vardı. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım diye sözüm vardı. Hakikaten bu sözü gerçekleştirdin. Öyleyse bu benim dileğim üzerine olan bir şey ve gerçekleştirilmesini ben yaşadım. Şimdi ey yüce Allah'ım, ben sana fizik vücudumda teslim etmeyi dilersem ve bu dileği sen benim kalbimde görürsen beni gerçekten fizik vücudumda teslim alır mısın? Allah-u Teala'nın suali daima evettir böyle bir. Allah-u Teala'nın cevabı böyle bir suale daima evettir. Eğer kulun talebi varsa o kulunu mutlaka fizik vücudunda Allah'a teslim kılar Allah-u Teala. Böyle bir talebin sahibi üzerine düşen vazifeyi yaparak ispat edecektir. Bu talebin, fizik vücudunu teslim etme talebinin sahibi olduğunu. Bunun işareti ise zikrinin kişinin devamlı olarak artmasıdır. Eğer kişinin zikri geçen günlere, aylara, yıllara paralel olarak artış gösteriyorsa, ister yavaş olsun artış, ister hızlı olsun, ama artış gösteriyorsa, o kişi hayatının sonuna kadar bu artışı yavaş yavaş da olsa devam ettirebiliyorsa, o kişi giderek daha üst cennetlere ulaşır. Nefsinin kalbindeki nurlar 51'i bulan kişi dedik, ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. 7 kat gökleri aşması %7 fazla %49'dur. Önce kazandığı %2 rahmetle bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51 olmuştur. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ve Allah'ın zatına yok olduktan sonra da kişi zikrini arttırmaya devam ederse o kişiye bir taht ihsan edilir, zikri artar. O kişinin zikri daha sonra günün yarısını aşar. Kişi bu gayretin sahibi ise bunu gerçekleştirebilir. Mutluluğun gerçek anlamda peşindeyse bunu gerçekleştirebilir. Çünkü kişinin zikrini günün yarısından öteye taşıması, her gün 12 saatten fazla zikretmesi demektir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şeyi bütün insanlar gerçekleştirebilirler. Ve Allah-u Teala o kişinin kalbindeki talebe bakar. Kişi bu inançtaysa, ya Rabbi, sen bana dedin ki, sen bana ulaşmayı dile, ben seni kendime ulaştıracağım. Ben diledim ve gördüm ki sen gerçekten beni kendine, benim ruhumu kendine ulaştırdın. Bana bu büyük mutluluğu yaşattın. O zaman sen gene diyorsun ki, ben senin fizik vücudunu da teslim alırım. Yeter ki sen zikrini arttırmaya devam et. Bu talebin sahibi ol, benden iste. Fizik vücudumu da sana teslim etmek istiyorum. Ya Rabbi, beni kendine, fizik vücudumu sana teslim al. Benim fizik vücudumu teslim al tarzında kişinin bir talebi, kalpten bir talebi Allah'a ulaşırsa, kişinin bu talebinin kalpten olup olmadığını Allah Teala tahkik eder. Kalpten olduğu o kişinin zikrini giderek arttırmasından anlaşılır. Öyleyse ispat Allah'a ait değildir, ispat kulağa aittir. Kim ya Rabbi ben fizik vücudumu da sana teslim etmek istiyorum deyip de zikrini daha yukarılara doğru çıkarıyorsa,
İşte bu çıkış sevgili kardeşlerim, o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasından sonra geçen standardı ifade eder. Ve zikri o kişinin iradesiyle her geçen gün, ay, yıl yavaş yavaş artar. Bu noktaya dikkat edin sevgili kardeşlerim. Burada tehlike vardır. Kişi 15.000'de birinci gök katındadır. 17.000'de ikinci gök katındadır. 19.000'de üçüncü gök katındadır. 21.000'de dördüncü gök katındadır. 23.000'de beşinci gök katındadır. 25.000'de altıncı gök katındadır. 27.000'de yedinci gök katındadır. 29.000, 31.000 ve 33.000 yedinci gök katında yedi tane alemin aşılmasını ifade eder. Ve bu alemler aşıldığı zaman kişi 33.000 zikirle Allah'ın zatına ulaşır. Bu konuda geniş spektrumlu bir tatbikatı düşünelim. Yedi tane alem geçmesi söz konusuysa, bu kişi burada daimi zikirde, daimi zikirde diyorum, bu konuda zikirlerini arttırırken yavaş bir seyir takip etti. O zaman yedi defa 2000 arttırdığını düşünün. 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41.000. Ağır bir gidişin insana ulaştırdığı yer orasıdır. Ama normal standartlarda 33.000 zikre ulaşan herkes ruhunu Allah'a ulaştırır. Asıl ulaşma noktası 33.000 zikirdir. Öyleyse insanlar hangi açıdan düşünürlerse düşünsünler, ruhlarının Allah'a ulaştığı nokta o insanlar için ermiş evliya oldukları noktayı ifade eder. Bu noktadan sonra düşmemek için her gün kişinin zikrini 33.000'in altına düşürmemesi temel hedefi olmalıdır. Ve de zikrini arttırabilirse Allah Teala'nın ona gök katlarında özel hediyeleri olacaktır. Hedef daimi zikirdir. Kişi Allah'a ulaştı 33.000 zikirde, 33.000 zikrini devam ettiriyor. Bu onun yoldan düşmesine engel olacak olan kesin bir tatbikattır. 33.000 zikrin kesintisiz devamı o kişiyi asla yoldan çıkmayacak, devamlı Allah'ın velisi, ermiş evliyası kılacak olan bir tatbikattır. Ama böyle bir tatbikat insanı tereddüye götürür. Bir süre sonra bu kişi de 33.000 zikir de çekmeme eğilimi oluşabilir. O zaman aşağı doğru bir iniş başlar ki sonuç düşmektir. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'ı ispat edeceğiz. Fizik vücudunu teslim etmek istediğimizi, biz Allah'a 33.000'nin ötesinde artan zikrimizle ispat edeceğiz.
günün yarısından daha fazla zikre ulaştığımızdan kısa bir müddet sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Nefsimizin kalbinde biz günün yarısından daha fazla zikre ulaştığımız, yani zahit olduğumuz zaman %71 nur birikimi gerçekleşmiştir. Bu bizim zikrimizin giderek artışıyla %81'e kadar ulaştığında fizik vücudumuz da Allah'a teslim olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizin bu dizaynına dikkatle bakın. Burada fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuştur. Bu noktadan sonra çok kısa bir zamanda mutlaka daimi zikre ulaşırsınız. Güç olan şey zahit olmanın, günün yarısından daha fazla zikretmenin başarılması ve fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Bu noktadan sonra daimi zikir kolay ulaşılan bir nesnedir. Çünkü kişinin nefsinin kalbindeki afetler %81 yok olduktan sonra zaten o fizik vücut %19 asi olan nefsin afetlerini dikkate almaz, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesi ise o kişinin daimi zikre ulaşmasının sembolünü teşkil eder. Çünkü daimi zikre ulaşacağı yer orasıdır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlememek, kişinin daimi zikirle ulaştığı noktadır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir noktada hepiniz için daimi zikre ulaşmadan evvel ki son durağınızın fizik vücudun teslimi olduğunu düşünün. Ondan sonra düşme olayı son derece nadir bir olaydır. Yok denilebilir. Çünkü kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra nefsinin kalbindeki afetleri zaten dinlemediği için alışacaktır Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlememeye. Bu sebeple Allah onun zikrini arttırmakta ona mutlaka yardımcı olacaktır. Ve de kişi daimi zikre ulaşacaktır. İşte asıl mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah-u Teala'nın size ulaştırdığı birinci özellik daimi zikrin sahibi kılmaktır size. Zannetmeyin ki daimi zikre sadece kendi gayretinize ulaştınız. Allah'ın sizin gayretinize kattığı, sizinkinin kim bilir kaç katı sizi sonuca ulaştıracak yardımı söz konusudur. Fizik vücudun teslimini gerçekleştiren herkes Allah'ın yardımıyla bu noktaya çıktıktan sonra birazcık ömrü varsa mutlaka daimi zikre ulaşır, ulul elbab olur. O zaman dünya gerçekten yaşanacak bir yerdir sevgili kardeşlerim. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü bu noktada kişi daimi zikre ulaşmıştır. Birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Yani Allah'ın emirlerini yapma diyen bir afet, yasak ettiği fiilleri işle diyen bir afet artık yoktur. Allah'ın bütün emirleri otomatik olarak yerine getirilecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili işleyebilecek bir talep gelmeyecektir kişinin içinden. Bu kadar mı? Hayır, daha ötesi var. Bu iki vasfa sahip olduğu için kişi Allah onun kalp gözünü açar, kalp kulağını açar. Bu fiziğin ötesinin başlangıcıdır sevgili kardeşlerim. Kalp gözünüz açıldığı zaman Allah-u Teala'nın size hiç görmediğiniz alemleri gösterdiğini göreceksiniz seviyenize göre. Ve size bir şeyler söylediğini işiteceksiniz. Her zaman
sizinle beraber olacak, her zaman size bir şeyler söyleyecek sahibiniz. Allah Teala bizim sahibimiz. Her zaman hamdolsun ki bizimle konuşur. Bu mutluluğumuzun arkasında Allah var sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize öğrettiği Kur'an var. Allah'ın bize ulaştırdığı, bizim gayretimizde oluşmayan, Allah'ın vehbi olarak ulaştırdığı bir daimi zikir var. Daimi zikre biz kendimiz ulaşmadık sevgili kardeşlerim. Daimi zikre bizi Allah ulaştırdı. İstikak etmedik. O bizim için bir istikak değildi. Onu hak etmedik. Bir hakkın gayret ederek daimi zikre ulaşmadık. Bizi daimi zikre Allah ulaştırdı. Bu Allah'ın vehbi olarak bize hibe ettiği bir muhteşem hediyedir. Bu sebeple Rabbimize sonsuz minnet ve şükran duyarız. İşte daimi zikrin sahibi olduktan sonra kainatın bütün güzelliklerini bize yaşatan Allah'ımıza hamd ve şükrederiz. Bize yerlerin melekutunu idik kat cehennemi birer birer gösterdi Allah Teala. Tüylerimiz ürpererek onları gösterdi. Korkuyla tüylerimiz dehşetten ürpererek sorduk. Yoksa buraya mı gideceğiz diye. Hamdolsun ki hayır. Ama bunu mutlaka görmen lazım. Böyle buyurdu. Her cehennem katı ayrı bir özellikteydi. Sevgili kardeşlerim, o zaman insanlara gerçekten acımamanız mümkün değildir. Onların cehennemde hangi noktalara geldiklerini gördüğünüz zaman. İşte sevgili kardeşlerim, tam Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın açıkladığı gibi bütün söylediklerinin gerçek olacağı o gelecek günleri gösterdi. Cehennemdeki gelecekte olacak olayları. Sevgili kardeşlerim, Allah'a göre zaman yoktur. Zaman biz kullara göredir. Çünkü Allah-u Teala sıfır zaman aralığında kainatın ve yokluğun her noktasına ulaşabilecek olan sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple Allah zamandan münezzehtir. Zamandan münezzeh olduğu için mekandan münezzehtir. Öyleyse biz insanlar için mutluluk mu daimi zikirle başlayan bir vetiredir. Bütünlenmesi mutluluğunuzun. Orada Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibi olursunuz, ehli tezekkür olursunuz. Orada da daimi zikrinin sebebiyle ehli hayır olursunuz. Ve Allah size Kur'an'ın her ayetini ayrı ayrı öğretir. Hangi ayete baksanız onun Kur'an'ın 28 basamağından bir 7 kademesinden hangisine ait olduğunu bir çırpıda çıkartırsınız. Bu noktaya ulaşmış olan bir insan Allah'ın karar mekanizmasıyla hareket eder. Daima Allah'tan sorar, ehli tezekkürdür. Bu noktadan sonra burada yerlerin melekûtunu gösteren Allah Teala sonra göklerin melekûtunu gösterir. Birinci gök katını, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını ve her gök katındaki olayları, gök katlarını anlattığımız o derslere yeniden göz atın.
Özellikle yedinci kat birçok sırrı muhtevasında tutar. Yedi alem oradadır. Diğer katlarda sadece birer alem olduğu halde yedinci katta yedi alem vardır. Ve nihayet Sitret-i Müntaha, oradan da Allah'ın zatına ulaşma. Ne zaman iradenizi Allah'a teslim ederseniz, o zaman Allah'ın zatını da görürsünüz. Son bulmaca orada çözülür. Mutluluk mu diyorsunuz? Saçlarınızın ucundan topuklarınıza kadar vücudunuzun her zerresi mutluluğu yaşar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olmak Allah'ın öylesine bir mazhariyetidir ki ona mazhar olan kişi Allah'a ömrü boyunca hep hamd ve şükretmekte devam eder. Hele Allah Teala kendisine vehbi olarak vermişse, hibe etmişse tüm bu muhteşem güzellikleri, onu seçmişse, işte şu anda şu dünyada verilen gezegendeki en ağır görev bizim omuzlarımızda, ama bu bize hiçbir zaman zorluk vermez. Çünkü her şeyi ona havale etmek imkanını bahşetti bize. Bizim omuzlarımızda hiçbir şey kalmaz. Siz bize ulaştırırsınız dertlerinizi. O an biz de sizinle beraber hüzünleniriz. Ama Allah Teala derhal alır kalbimizdeki hüznü. Bizi bir iki dakika içinde her türlü hüzünden kurtarır. O zaman sevgili kardeşlerim, öyle mutlu bir hayatınız olur ki Allah'a her an hamd ve şükretmek sizin için doyulmaz bir zevk olur. Bir vazife değil, bir zevkten bahsediyorum sevgili kardeşlerim. O kadar çok güzellik yaşarsınız ki mutluluktan uçarsınız. Mutluluk bir uyum halidir. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk, üçünde de sizi sonsuz bir mutluluğun içine ulaştırır Allah Teala. İçinizde nefsinizle ruhunuzun kavgası bitmiştir. Dışınızda sizin başka insanlarla kavganız bitmiştir. Onların sizinle kavgası hiç bitmeyecektir. Ama sizin bitmiştir. Ve üçüncüsü, Allah ile olan ilişkilerde hem emirler cephesinde bütünü yaşarsınız, hem de nehirler cephesinde bütünü yaşarsınız. Allah'ın katında bütün güzellikleri yaşamak imkanının sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Eğer değilseniz arkasında sadece bir tek sebep yaşar. Allah'a ulaşmayı dilememeniz. Onun bütün kademelerini yaşamış ve şu anda dünyadaki insanların içinde en üst noktada bulunan biz konuşuyoruz. O en üst noktadaki görev, o görev bize verildi. Hidayete erdirme görevi. Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetine
hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden bütün gönlümüzce, gönlümüzle dileyerek, gönlümüzce dileyerek ve gönlümüzle dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Mutluluğunuz daim olsun. Cennet mutluluğu da, dünya mutluluğu da sizlerin olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Bu akşam sizlere İslam nedir? Tasavvuf nedir? İsimli serinin tasavvuf bölümünü anlatmak istiyorum. Tasavvuf nedir? Tasavvuf, İslam'ın yaşanmasıdır. Tasavvuf, İslam'ın ihya edilmesidir. Tasavvuf, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Adem'in, bütün peygamberlerin yegane dini olan, kainattaki tek din olan Hanif dininin hayata geçirilmesinin adıdır. Kur'an'ı bilmeyen insanlar tasavvufu bir lüks, bir fantazi veya gene tasavvufu bir aşırı dincilik olarak telakki etmişlerdir. Tasavvufu bir orta yoldan git kaidesinin sınırlarını aşan, onun ötesinde olan, yaşanması gerekmeyen bir takım zavallı insanların kendilerini telef ettikleri aşırı dincilik olarak düşünmektedirler. Bir kısım insanlar da tasavvufa İrtica diye bakarlar. Gericilik. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar böyle düşünmekte haklı mıdırlar? Evet, haklıdırlar. Çünkü onlara öğretilen Kur'an'daki İslam, yani tasavvuf değildir. Onlara öğretilen asırlardan beri insanların yazdıkları kitaplardaki bilgidir. Bu bilgi Kur'an'dan tamamen ayrı bir din vücuda getirmiş dünyada. İslam alemi Kur'an'ı yaşamıyorlar. Kur'an'ı terk ettiler. Yani Kur'an'ın hedef gösterdiği İslam'ı yaşamıyorlar. Yani tasavvufu yaşamıyorlar. Tasavvuf aşırı dincilik değildir. O irtica dedikleri şeyle neyi kastetmek istiyorlarsa tasavvuf o da değildir. Tasavvuf İslam'ın ta kendisinin, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin, ihya edilmesinin adıdır. Tasavvuf 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadıkları Kur'an'daki İslam'ın adıdır. Onlar
dört başı mamur bir tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresinde halkın çoğunluğunun, askerin bütününün, ulemanın büyük kısmının, esnafın tamamının yaşadığı bir vetiredir. İki defa Kur'an yaşandı dünya üzerinde. Bir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Araplar tarafından. İki, Osmanlı zamanında, Osmanlı'nın yükselme devrinde. Osmanlı nizam-ı alem olduğu zaman, aleme nizam veren Osmanlı olduğu zaman, bunun arkasında sadece tasavvuf vardı. Onu terk ettiğimiz zaman ne hallere geldiğimizi şimdi görün. Dünyaya avuç açan parası olanlardan para dilenen bir ülke olduk. İçimizdeki işbirlikçiler ve İlluminati. Sevgili kardeşlerim, tasavvufu bir düşman gibi görenler, yaşanmaması lazım gelen bir hayat olduğunu iddia edenler, Kur'an'ı bilmedikleri için böyle söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf, acaba bu ismi nereden almış? Tasavvuf kelimesinin var olmasında iki alternatiften bahsediliyor. Birincisi, sof kelimesi. Sof, yün demek. Ve bundan 14 asır evvel tasavvufu yaşayan, yani İslami hayatı yaşayan sahabe, hepsi yün giyiyorlardı. Tasavvufun temelinde yün giyen insanların davranış biçimleri, dini yaşayışları esas alınmıştır. Diğer bir alternatif, ikinci alternatif de sofa kelimesi. Tasavvuf ehli sofadır, sufadır denir. Sufa kelimesi bizim zamanımızda sofa diye kullanılan kelimedir. Medine'deki mescidin arkasında üstü örtülü, kenarları tamamen açık bir kesim vardı. 50-60 kişilik bir grup sahabe orada yatıp kalkarlardı. Görevlileri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her söylediğini harfiyen öğrenmeye çalışmak ve o sohbeti dinleyemeyenlere anlatmaya çalışmaktı. Ehli sufa kelimesinden sufa kelimesi alınarak tasavvuf kelimesi üretilmiş. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun bir kısım insanlar 8-9 asırlık bir hayatı olduğunu zannederler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde tasavvuf yokmuş. Ondan 6 asır sonra tasavvuf oluşmuşmuş. Allah'ın Kur'an'ını incelemeyen,
kendilerine Allah'ın Kur'an öğretmediği, dini insanların yazdığı kitaplardan öğrenen zavallı insanlar hep yakıştırmalar yapmışlar. Vaktiyle onlardan birine rastlamıştık. Bir din adamıydı. Sohbette demişti ki Osmanlı'nın mahvolmasının sebebi tasavvuftur. Biz de ona ispat etmiştik ki Osmanlı'nın yücelmesinin sebebi tasavvuftur. Tasavvufun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 5-600 yıl sonra başladığını iddia edenler aslında tasavvufun ne olduğundan habersiz olan zavallılardır. Sevgili kardeşlerim, ilmi bir kariyere sahip olan insanlar eğer ellerindeki kitapları Kur'an'la karşılaştırmıyorlarsa bize bizim okuduğumuz kitaplar yeter diyorlarsa o zaman Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın onlar için ne söylediğine dikkat edin. Onlar kitabı bilmezler diyor Allah-u Teala. Onlar sadece zanlarıyla, kuruntularıyla hareket ederler. Emaniye ile hareket ederler. Onlar emaniyenin sahibidirler diyor Allah-u Teala. Dünyada şu anda İslam öğreten birçok üniversite var. Bir de bizim bu duvarsız üniversitemiz var. Allah'ın üniversitesi. İşte İslam'la tasavvufun birinin Allah'ın koyduğu kaideler, mutlaka emrolması lazım gelen temel esaslar İslam. İkincisinin de İslam'ın hayata geçirilmesi, yaşanması tasavvuf. Bu kadar. Tasavvuf bir hayat tarzıdır. Bir yaşam biçimidir. Ve kainattaki tek dinin Adem Aleyhisselam tarafından da yaşanan, bütün peygamberler tarafından da yaşanan, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından da yaşanan kainatın yegane dininin hayata geçirilmesi demek olduğunu söylemek istiyoruz. Tasavvuf İslam'ın, tasavvuf Hanif dininin, tasavvuf kainatın tek dininin hayata geçirilmesinin, yaşanmasının adıdır. Bir yaşam biçiminden, hayattan bahsediyoruz. Allah'ın farz kıldığı değişmeyen tek kitap olan Kur'an'daki bütün temel esasları gerçekleştiren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini buna ilave ederek gerçekleştiren sevgiyi temel alan bütün insanlığa dostluğu, kardeşliği, sülh ve sükunu ulaştırmaya çalışan kainatın din saliklerinin tek dininin yaşantısıdır. Sevgili kardeşlerim,
Bugün İslam şeriatına baktığımız zaman bu şeriatın kainatın tek dininin temel esaslarını yani İslam'ı ihtiva etmediğini görüyoruz. İslam yaşantısı bütün dünyada İslam'ın 5 tane şartından ibaret olmuş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5 tane şart. Bu 5 tane şartı yaşıyorsan diyorlar kardeşim, sen mutlaka Allah'ın cennetine girersin. Eğer yaşamıyorsan gideceğin yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Dikkat edin, Allah'ın emirleri iki cepheyi ihata eder. Bir, hedef emirler. 7 tane hedefi İslam'da tahakkuk ettirmek mecburiyetindesiniz. Bunları yaşayabildiğiniz zaman tasavvufu yaşamış olursunuz. Siz bir mutasavvıf olursunuz, aynı zamanda siz bir gerçek İslam olursunuz. Gerçek insan, gerçek İslam'ı yaşayan insandır. İnsan olduğunun bilincinde olan, kainatın en üstün mahluku olarak yaratıldığının idrakinde olan ve kendisini böyle yaratan Rabbine şükran borçlu olan ve hayatını Allah'a adayan bir insanın yaşadığı hayattır tasavvuf. Tasavvuf mutluluğun kaynağıdır. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Tasavvuf, İslam'ın 7 safhasını da içerir. Bugünkü din öğretimine bakarsanız, üniversitelerde müfredat programlarını alın, teker teker inceleyin, inceleyin, inceleyin, neticede İslam'ı bulamazsınız. İslam, o öğretinin içinde mevcut değildir. İslam, 7 tane safha içerir. Tasavvuf da bu safhaların, 7 tane safhanın yaşanmasının adıdır. Kimdir ehli tasavvuf? Mutasavvuf kimdir? Bir, Allah'a ulaşmayı dileyendir. Sahabe dilediler. Kimdir mutasavvuf? İki, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'tan alacağı 10 tane ihsanla, Allah'tan mutlaka alacağı 10 tane ihsanla Allah'ın mürşidine ulaştırıp o mürşidin

altında ruhu yok olmuşsa, o kişi ehli tasavvuftur, mutasavvuftur. O kişi bu noktada üçüncü safhadadır. Bütün sahabe üçüncü safhaya da ulaştılar. Birinci safhayı da, ikinci safhayı da, üçüncü safhayı da yaşadılar. Tasavvufun dördüncü safhası fizik vücudu veçhi, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete getirerek Allah'a teslim etmektir. 25. basamakta gerçekleşir. Bu İslam'ın da tasavvufun da dördüncü safhasıdır. Dördüncü kat cennete kişiyi ulaştırır. Dünya saadetinin %80'inden fazlasına ulaştırır. Ne zaman kişi daimi zikre gelmişse, ulaşmışsa, o kişi 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahibi olur. Bütün sahabe bunu da gerçekleştirmişlerdi. Buraya kadar olan bütün kesimleri gerçekleştirmişlerdi. İslam'ın 6. safhasında irşada ulaşmak söz konusudur. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı ve 7. safhasında iradeyi de Allah'a teslim etmek söz konusudur. Allah'ın vasiyetine, Allah'ın ahdine uygun olarak. Burası son safhadır. Kişiyi irşat makamına ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bunların her biri Allah-u Teala'nın temel emirleri, bütün insanların oraya ulaşmasını istiyor. Kendisinden sonra gelecek nesilleri irşada ulaştırmak için irşat makamının sahibi kılmak istiyor Allah-u Teala. Biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe irşat ehliydi. İrşat makamının sahibiydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, son noktaya ulaştıklarını, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve irşat makamının sahibi olduklarını ve tabiini irşada ulaştırdıklarını kesin olarak ifade ediyor Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugün tatbik edilmekte olan dinin temellerine indiğiniz zaman kocaman bir saha göreceksiniz. Bu saha fıkıh sahasıdır. Alabildiğine genişletilmiş ve bu konuda çok alimler yetişmiş, halen hayatta bu konunun gerçek alimleri dünyada bu ilmi layıkı veçiyle temsil ediyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, fıkıh ilmi insanı kurtaramaz. Fıkıh bilen alimler kendi dinlerinin 14 asır evvel tatbik sahası bulan, adına tasavvuf dediğimiz İslami yaşantının bütününü gerçekleştirmedikleri sürece hep ne kadar hazin bir tecellidir ki, kurtuluşun, felahın

dışında kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, kanunları Allah koyar. İşte tasavvuf dediğimiz hayatta İslam'ın tatbikatında ruhun da bir, fizik vücudunda iki, nefsin de üç ve iradenin de dört Allah'a teslimi esastır. 14 asır evvel yaşanan İslam'la bugünkü İslam'ı karşılaştırdığınız zaman din ilminin, İslamiyet'i öğreten din ilminin Allah'ın temel hedeflerinden ne kadar saptığını net bir şekilde görmek söz konusu olur. Onun için tasavvuf, yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanması, bugünkü din adamlarının mutlaka öğrenmeleri gereken bir hak gerçektir. Hakkın bir hakikatidir. Ve alimlerin çok büyük bir kısmı dinlerinden haberdar değillerdir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel sahabenin yaşadığı din İslam diniydi. Onlar mutasavvuftu. Tasavvufu bütün boyutlarıyla yaşayanlardı. Öyleyse tasavvuf nedir dediğimiz zaman söylediğimiz şeyler birçok insana yaşanması lazım gelenin ötesinde bir lüksün yaşanması gibi, farz olmayan bir şeylerin yaşanması gibi bir zehap uyandırıyor, bir zanna kapılıyorlar. Kendilerinin yaşadığı İslam'ın 5 şartını yeterli zannediyorlar. Hep zanna, yani emaniyeye dayalı bir öğrenme ve öğretme tekniği bugünün din camiasını bütün boyutlarıyla esaretine almış durumdadır. İblis daha evvel kitapları değiştirmiş. Tevrat'ı da, Zebur'u da, İncil'i de değiştirmiş. Ama temele dokunamamış. Allah'a teslim mevzuu hepsinde aynen duruyor. Tek Allah mevzuu hepsinde aynen duruyor. Allah'a teslim standartları da hepsinde duruyor. Geri kalan kesimleri değiştirmeyi başarmış. Bir değişiklikler yapmış. Ama bütün dinlerin içinde, şu anda Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de, bütün dinlerin içinde de %10'dan daha küçük topluluklar Allah'ın kainattaki yegane dininin esaslarını, yani tasavvufu hala yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, şu anda Allah-u Teala'nın Kur'an'daki gerçeğinin standartları içinde bütün dünyadaki bütün milletlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki Müminin 44'te, biz bütün milletlere ard arda Resul göndeririz. Dikkat edin, ard arda diyor, ardı arkası kesilmeksizin diyor. Ard arda Resul göndeririz
ve hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdekiler o Resulü mutlaka yalanladılar diyor Allah Teala. Mutlaka inkar ettiler diyor. Hiç istisnası olmamış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün kavimlerdeki Resuller o kavmin halkı tarafından hep inkar edilmiş, inkar edilmiş ve inkar edilmiş. Bugün de aynı şey oluyor. Bütün kavimlerdeki Resuller inkar ediliyor. Şu anda hangi dinden olurlarsa olsun, bütün ülkelerde Allah'ın Resulleri yaşıyor ve oradaki din öğretisini değil, Allah'ın kendilerine öğrettiği Hazreti İbrahim'in Hanif dinini insanlara anlatıyorlar. Ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesini insanlara anlatıyorlar. Dünya sulhunu neticede kuracak olanlar da onlardır. Anlaşılacaktır ki sadece tek bir din vardır. İşte o dinin yaşanması, onun adı tasavvuftur. Türkçemizde Allah'ın evliyasına ermiş denilir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Allah'ın emri üzerine ruhunu 12 defa üzerine farz kıldığı bir hüviyette o kişi ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmış. Ruhu Allah'a ermiş. Bu sebeple adı ermiş olmuş kişinin, yani evliya olmuş. Her devirde ehli tasavvufla Allah'ın Kur'an'daki İslam'ını yaşamayanlar arasında hep anlaşmazlıklar olmuş. Bugün de olması çok tabii görünüyor bize, eşyanın tabiatına uygun. Her zaman tasavvufa ve tasavvufu yaşayanlara saldırılıyor. İnsanlar bunu usul haline getirmişler. Bizim en çok acıdığımız husus insanlara şurası ki, tatbikatlarının yeterli olduğunu zannediyorlar. Tasavvufu bir lüks, bir fantazi olarak görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, şimdi sizinle 14 asır evvele dönüyoruz. Ve görüyoruz ki sahabe tasavvufun 7 safhasını da yaşamış ya da sahabe İslam'ın 7 safhasını da yaşamış. Eğer sahabenin hayatı Kur'an'daki İslam hala birçok insana bir şey söylemezse, o insanların kurtuluşunun mümkün olmadığı vakası bizi sadece hüzne boğar. Hep acırız o din alimlerine ki, ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Sevgili kardeşlerim, 4 yıl İlahiyat Fakültesi okuyacaksınız. Bilmem kaç yıl master yapacaksınız. Bilmem kaç yıl doktora yapacaksınız. Doçent olacaksınız, profesör olacaksınız. Din öğreteceksiniz insanları kurtarmak için. Ama ne siz kurtulabileceksiniz ne de öğrettiğiniz insanlar. İşte İslam gerçeğini, tasavvufu inkar edenlerin durumu. Sevgili kardeşlerim, ne kalmış geriye İslam'dan? Fıkıh kalmış. Ne kalmış geriye İslam'dan? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Ne fıkıh,
ne İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseyi kurtaramaz. Kurtarabilir mi? İslam'ın 5 tane şartı sadece vasıtaları ifade eder. Allah-u Teala ise hedef gösteriyor. Hedeflerle vasıtaları birbirine karıştırmayın. İblis insanlığın başına en büyük çorabı böyle örmüş. Namaz kılmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de, hepsi sadece bir vasıtadır. Sizi Allah'a teslim olma hedefine götürecek olan bir vasıtadır. Allah Teala sizden sadece Allah'a kul olmanızı, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi ister. Farz kılmıştır üzerinize. Bu teslimleri gerçekleştirirken namaz da kılacaksınız, oruç da tutacaksınız, zekat da vereceksiniz, hacca da gideceksiniz, kelime-i şehadet de getireceksiniz. İslam'ın 5 şartı o hedeflere sizi ulaştıracak olan vasıtalardır. İslam'ın 5 şartı İslam'ı yaşamanız için, yani tasavvufu yaşamanız için mutlaka kullanmak mecburiyetinde olduğunuz vasıtalardır. 4 tane menzile gideceksiniz. Bunun için bir araba kullanıyorsunuz. Bu kullandığınız araba bir vasıtadır. Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi ve bütün bunların üzerinde, bunların hepsinden daha önemli olan, toplamından da daha önemli olan zikir yapmayı ihata eder. Zikir de dahil olmak üzere hepsi vasıtadır. Hedef değildir. Hedefler, demin söylediğimiz hedeflerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu muhsin kılıp Allah'a teslim etmek, nefsi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi de Allah'a teslim etmek. 7 tane safha, tasavvufun esasını teşkil eder. Tasavvufi yaşantının, tasavvufun İslami hayatın hepsi birer aşamasıdır. Hepsi ard arda gelen hedefleridir. Ve Allah Teala hepsini farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, bu yolun, tasavvufun en sonunda iradenin Allah'a teslimi gelir. Bu Kur'an-ı Kerim'de hakka tukatihi takva olarak adlandırılıyor. Takvanın 7. mertebesi. Ve herkesin üzerine farz. Ya eyyühellezine aminittekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Allah Teala diyor ki, ey amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Bu hakkul yakin takvası olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslimi külli ile her şeyinizle teslim olun, sonra ölün. Öyleyse lafın uzununa gerek yok. Şimdi sizlere ispat edeceğiz ki bundan 14 asır evvel sahabe 7 tane safhanın hepsini yaşamışlar. Bu sadece en sonuncusunu söylediğimiz olay hepimize farz ise, diğerleri de
farz değil mi dersiniz? Zamanımızın din adamlarına ilk sualimiz, zikir farz mı? Değil diyorlar. Sonra ispat ediyoruz ki zikir farzdır. O zaman biz onlara soruyoruz. Zikrin farz olduğunu ispat ettikten sonra farz mıdır diyoruz. Farz diyorlar o zaman. Peki madem farzdır, neden sizin 32 farzınızın içinde de 54 farzınızın içinde de zikir yok? Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var ama zikir yok. Kaldı ki zikir de sadece bir vasıtadır. Hedef değildir. Hedefe ulaştıracak olan vasıta. İslam, biliyor musunuz? Silim kökünden geldiğine göre neden kafanızda bir çağrışım vücuda getirmiyor? Demek ki bu silim kökünün bütün dünyaya yayılmış olan temel anlamı teslimdir. Allah'a teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, iblis devreye girmiş ve bu dini bildiklerini düşünen insanlara demiş ki, İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve İslam'ın da Allah'a teslim olmanın da 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kim bunları yaparsa İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiştir. İslam da Allah'a teslim olmak olduğuna göre bu kişi kendine düşeni yapmıştır. Allah'a teslim olmuştur. Gördünüz mü? İblis meseleyi çözmüş bile. Ama bu yüzden insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. 73 fırkadan 72'si. Sadece onlar, İslam'ı yaşayanlar, sırat-ı müstakimin üzerinde olanların kurtulabileceği ifade ediliyor. Sevgili kardeşlerim, şimdi beraberce 7 safhaya bakıyoruz. Ve beraberce Ra'd suresinin 20, 21, 22. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak. Misaklerini, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusunda Allah'a verdikleri yeminlerini bozmazlar. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yugafune su'el hesap, kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olması sebebiyle cehenneme gitmekten korkarlar. Ve yahşemne rabbehum, Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve lezine sabir iptigae ve çe rabbehum, ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ne olmuş bu insanlar? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Kimmiş bu insanlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Sadece Allah'ın zatına ulaşmak değil, aynı zamanda Allah'ın zatını görmeyi de içeriyor konu.
Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabeye bakıyoruz. Acaba hepsi hidayete erdiler mi? Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdılar mı? Hepsinin ulaştırdığını görüyoruz. Hepsi hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruhun hidayeti nedir? Allah Teala Ali İmran 73'te buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bakıyoruz sahabe hidayete ermişler mi? İki ayet kesinleştiriyor bunu. Birincisi Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi: Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline uyarlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala sahabe için. Ama bir evvelki ayetle birleştirirsek daha güzel bir sonuca ulaşabiliriz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi: Allah Teala buyuruyor: Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî. Onlar şeytana kul olmaktan iştinâb ettiler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayet erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Hepsi hidayet ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler de ruhlarını Allah'a ulaştıranlar olduğuna göre Rad suresinin 20 ve 21. ayetlerinden ve 22. ayetlerinden çıkardığımız sonuç o oluyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz, eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ifadesinin tasavvufun bu temel mevzunun bütün sahabe muhtevası içindeymişler. Sonraki kesime bakıyoruz. Bundan sonra ne oluyordu? Allah'a ulaşmayı dileyen kişilere Allah Teala 10 tane ihsan veriyordu. Bu 10. ihsanla onlar mürşitlerine ulaşıyorlardı ve tabi oluyorlardı. Bütün sahabe tabi olmuş mu? Kesin. Allah Teala diyor ki Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde: Habibim, sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Onlar orada Akabe'de sana tabi oldukları zaman o ağacın altında onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Biat kesin. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a biat etmişler. Demek ki 14. basamaktaki tasavvufun ikinci kesimi de tamamlanmış sahabe tarafından. İslam'ın ikinci safhası, tasavvufun da elbette aynı standartlarda ikinci safhası. Sonra devam ediyoruz. Acaba sahabe hidayete ermişler mi? Demin gördük ki üçüncü safhayı da 21. basamağında tamamlamışlar. Hidayete ermişler. Hepsinin ruhu Allah'a ulaşmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konunun 4. safha, 25. basamakta fizik vücudu, beşi Allah'a teslim etmek. Peki onlar 14 asır evvel veçlerini de fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi etmişler. Allah Teala çok net olarak söylüyor bunu. Diyor ki Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde: Habibim, o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben
ve bana tabi olanlar. Biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onların arasında da teslim olanlar var mı? Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir diyor Allah Teala. Yani daha evvel onlar mutlaka ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Bir defa ayet net olarak bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini kesinleştirmiş. Ama yetmez. Daha evvel hidayete erdiğini de bir defa daha vurguluyor. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi bütün sahabenin. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil, hayattayken görenler değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerden ona tabi olanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onlar sahabe. Şimdi kendileri tabiyeti kabul etmedikleri için sahabenin tarifini de değiştirmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir diyorlar. Oysa ki putperestler de görmüşlerdir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Şeytana tapanlar da görmüşlerdir. Hristiyanlar da görmüşlerdir. Yahudiler de görmüşlerdir. Ama hiçbirisi sahabe olmamıştır. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Öyleyse hepsi tabi olmuşlar. Peki ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Demek ki dördüncü kat cennetin hepsi sahibi olmuş, dünya saadetinin de %81'ine ulaşmışlar. Ama o kadar da kalmıyor. Onlar daimi zikrin de sahibi olmuşlar. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin hidayet erdikten sonra ulul elbab olduğunu da söylüyor. Allah Teala Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayetlerinde diyor ki: "Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." O ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse hep Allah'ı zikretmek. Daimi zikir, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmektir. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe etmişler. 27. basamakta daimi zikirle nefs Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 27. basamak. 5. safha ve bütün sahabe daimi zikrin sahipleri, yani 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahipleri olmuşlar. Nefslerinde hiç afet kalmamış. Tam bir mutluluk yaşamaya başlamışlar. Bu sebeple o devre asr-ı saadet deniyor. Asr-ı saadet denmesinin arkasında insanlar acaba dünya zenginliğine mi sahip oldular zannediyorlar. Sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Çünkü daimi zikre ulaştılar. İç dünyalarında da kesintisiz bir sülh ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dış dünyalarında da kesintisiz bir sülh ve sükun hali,
mutluluk yaşadılar. Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali mutluluk yaşadılar. Dünya saadetinin %100'üne sahip oldular. Bu sebeple onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Tasavvufun dördüncü safhası, affedersiniz, beşinci safhası daimi zikre ulaşmak, nefsi teslim ve altıncı safhasına bakıyoruz. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. Allah Teala buyuruyor ki Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde, ey sahabe, biriniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini o kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'ın farz kıldığı her hususun gerçekleştirildiğini görüyoruz sahabe tarafından. Allah Teala fizik vücudun teslimini de nefsin teslimini de farz kılmış ve bütün sahabe fizik vücutlarında, nefslerinde Allah'a teslim etmişler. Allah Teala beçinizi Allah'a teslim edin ve böylece takva sahibi olun buyuruyor. Bütün sahabe beşlerini Allah'a teslim edip takva sahibi olmuşlar. Allah Teala nefsin Allah'a teslimini de farz kılıyor. Onları dinde halis kullar olmayı emretmekle. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış dinde halis kullar olmakla emrolundular. Böyle bir farz müessesesi gerçekleşmiş. Bakıyoruz ki bütün sahabe daimi zikre ulaşmış ve ihlas sahibi olmuş. Sonra bundan sonraki kademe salah makamının dördüncü mertebesindeki irşada ulaşmak. Görüyoruz ki bütün sahabe irşada ulaşmış. Peki irşada ulaşmak farz mı? Elbet farz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Ucubi davetet da'i izade'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi lealehum yarşudun. Diyor ki dua edenin davetine dua ettikleri takdirde icabet ederiz. Ama herkesin değil diyor. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah Teala. Öyleyse irşada ulaşmayı Allah Teala üzerimize farz kılmış. Bundan 14 asır evvel sahabe gördük ki hepsi irşada ulaşmışlar. İrşattan sonra bir hakkın takvaya ulaşmak,
iradenin teslimi söz konusu. Bakıyoruz ki bütün sahabe bu hedefe ermişler. Allah Teala Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinde teslimi külli ile teslim olanların, yani iradenin de teslim edenlerin muhtevasını veriyor. Onların Allah'a teslimleri bir hakkın teslim, teslimi külli ile teslim ve ölçüsü de وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölümdeki bütün teslimler tamamlandıktan sonraki ölüm olayı. Bakara 102'de de farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Yani siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Yani bir hakkın takvanın sahibi olduktan, iradenizi de Allah'a teslim ettikten sonra ölün diyor Allah Teala. Ve bakıyoruz bütün sahabe öyle yapmışlar. Bakara 136'da, 132'de Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakup'un ve orada sayılan kişilerin nasıl Allah'a teslim oldukları, bir hakkın teslimi, teslimi külliyle teslimi anlatıldıktan sonra 136. ayet-i kerimede sahabenin o teslimle teslim oldukları, Müslümun oldukları ve ölmeden evvel iradelerini de Allah'a teslim ettikleri kesinleşiyor. Ama bu teslim kişiyi irşat makamına ulaştırdığına göre bir başka yönden daha sağlamasını yapabiliriz bu konunun. Sahabenin bir hakkın takvayla teslim olup olmadıklarını, acaba sahabe irşat makamının sahibi oldular mı? Başkalarını Allah'a ulaştırdılar mı? Kesin. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, sahabenin hepsinin Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar olduklarını görüyoruz. Diyor ki tövbe yüzde Allah-u Teala o sabikunel ebelin var ya, hayırlardaki müsabakalarda yarışanlar. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara, ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe 28. basamağın 5. kademesine de ulaşmışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler ve Allah'ın bu teslimden sonra söylediği irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmuşlar. Tabiini de irşat kademesine ulaştıracak kadar onların tabiiyetini mutlak olarak gerçekleştirmişler. Tabiiyetin gerçekleştirilmesi 14. basamakta. Hayırlarda yarışmaksa en az 26. basamakta gerçekleşir. Hikmet sahibi olmuş. Kim? Tabiin de hikmet sahibi olmuş. Tabiin de Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesindeki Fevzül Azim'in sahibi olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşat makamının sahibi ne yapar? Kendisini nasıl kendi mürşidi irşada davet etmişse ve aynı zamanda Allah'a davet etmişse Allah'a davet eder. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a davet ediyor muydu? İşte Allah Teala Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde
net olarak bunu söylüyor. Çok net olarak Allah Teala buyuruyor ki sahabe için ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. De diyor Allah Teala. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe tasavvufu yaşamışlar. Sadece ruhlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Böylece ruhlarını Allah'a teslim etmemişler. Onunla yetinmemişler. Fizik vücutlarını da teslim etmişler. Nefslerini de teslim etmişler. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Takvaların en sonuncusu olan bir hakkın takvaya ulaşmışlar. Hakkül yakin takvasına ulaşmışlar. Ve böylece hepsi Allah'ın zatını da görmüşler. Rüyetullah, Allah'ın basiret üzere görülmesi ancak hakkül yakin takvasındadır. Ve Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şey, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabenin de rüyetullah olduğu, yani Allah'ın zatını gördüğü kesinleşiyor. Hakkül yakin takvasının sahibi oldukları o ayet-i kerimeden de belli. Bir taraftan irşat makamının sahibi olduklarını ispat eden Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesiyle belli, hepsinin hakkül yakin takvasında olduğu. Bir taraftan Bakara Suresinin 132 ve 136. ayetleriyle sabit. Üçüncü cepheden de Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesiyle sabit. Allah'ı görmüşler, hakkül yakin takvasının sahibi olmuşlar. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf denilen şey insanın Allah'a teslimi ve her teslimde daha büyük bir mutluluğu ve daha üst seviye bir cenneti elde etmesidir. Ve Allah-u Teala bunu istiyor. Herkes en üst seviyede cennetlerin sahibi olsun. Herkes Kur'an'ı yaşasın, yani tasavvufu yaşasın. Öyleyse bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. İrşat zamanımız ulemasınca reddediliyor. Deniyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. Artık irşat yok. İrşat onunla birlikte kapanmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resul'dü diyorlar. Ondan sonra Risalet de yok. İkisi de Kur'an'a hiç uymuyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki, Muhammed, İçinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur diyor. Resullerin sonuncusudur demiyor. Ve şunu görüyoruz ki emani bilgilerin sahipleri tasavvufa karşı çıkıyorlar ama her açıdan yanlışlıkların sahipleri olarak. Tasavvufu bilmiyorlar, İslam'ın 7 safhasını bilmiyorlar, İslam'ın 28 tane basamağından, 4 tane 7 basamaktan haberleri yok. Ve en kötüsü, İslam'ın ve tasavvufun temeli olan Allah'a ulaşmayı dinlemiyorlar. Yani kurtulmaları mümkün değil. İşte Bakara Suresinin, affedersiniz, Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri. Ellezine la yercune likayna
ve radu bil hayatet dünya ve tmeennü biha ellezine hum an ayatina gafilun bilayke mevahimin naru bima kani yeksibun buyuruyor Allah Teala. Diyor ki Yüce Rabbimiz, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Onlar dünya hayatı ile mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Dikkat edin, bu iki ayet, Yunus 7 ve Yunus 8, çok büyük bir Kur'an hakikatini sürüyor gözlerin önüne. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. İrşad yolunu seçmeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde. Ve zamanımızın din adamları bunların hiçbirini bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Tasavvufu, yani İslam'ı yaşamıyorlar ama İslam'ı en üst seviyelerde öğrettikleri iddiasındalar. Öğrettikleri sadece İslam'ın 5 tane şartıyla fıkıh ilmi. Sevgili kardeşlerim, ikisi de bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırabilecek olan yeterliliğe sahip değildir. Şimdi bir sonuca ulaşıyoruz. Tasavvuf 7 tane safha içerir. İslam'ın 7 tane safhasını, o 7 safhayı yaşayan insan Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği dünya saadetinin de cennetlerden, Adın cennetinin de en üst kattaki cennetlerinde sahibi olur. Allah Teala'nın ne söylediğine dikkatle bakın. Söylediği şey, insanları bu hedefe ulaştırmayı alıyor muhtevasına. Teslim. Allah Teala bu söylediğimiz bütün standartları farz kılıyorsa ve diyorsa ki, ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin. Sizde benim bir emanetim var. Size ruhumdan üfürdüm, geri almak üzere üfürdüm. Dünya hayatını yaşarken onu bana iade etmekle mükellefsiniz diyor Allah Teala. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını Allah Teala üzerimize tam 12 defa farz kılmış. Tasavvuf en büyük boyutta bu farzların üzerine oturmuştur. Çünkü tasavvufla, Kur'an'daki İslam'la, Kur'an dışı öğretilen bugünkü geleneksel İslam öğretisi birbirinden en geniş anlamda burada ayrılırlar. Kitaplardan öğrenilen emaniye bilgilerin temelini teşkil ettiği, tamamını teşkil ettiği geleneksel İslam ne Allah'a ulaşmayı kabul eder, ne Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul eder, ne mürşidi kabul eder, ne fizik vücudun, nefsin, iradenin Kur'an hakikatlerinde söylediğimiz standartlarda Allah'a teslimini kabul eder. Ne kalır geriye? Sadece İslam'ın 5 şartı. Sevgili kardeşlerim, Allah hedeflerden bahsediyor. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz diyor. Bunu emrediyorum size diyor.
Bırakınız teslim etmeyi. Dilemiyorsanız diyor bunu. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız hiçbir zaman benim cehennemimden kurtulamazsınız diyor. Ama bizim bu devirdeki din öğreticilerimizin bundan haberleri bile yok. Sevgili kardeşlerim, çok ciddi bir trajediden bahsediyorum. Bütün insanların, İslam'ı yaşadığını zanneden insanların topyekün cehenneme doğru gidecekleri, %10'dan çok daha az insanın kurtulacağı bir devre yaşıyoruz. Dini öğrettiklerini zannedenler bir şey öğretemiyorlar. Kurtuluşa ulaştırabilecek olan hiçbir şey öğretemiyorlar. Bunların arasında o kadar az insan İslam'ı yaşıyor ki, bu İslam'ı yaşaması zaten en güzeli ifade ediyor. Ama onlar da büyük hüzün içerisinde. Neden? İslam'ı yaşayanlar, yani tasavvuf erleri, eğer öğretim üyesi olmuşlarsa, o öğretim müessesesinde Allah'ın emirlerinin hiçbirisinin insanları kurtuluşa ulaştıracak olan emirlerinden bahsediyorum. Hiçbirisinin tatbik edilmediğini görmenin hüznü onları dilhun ediyor. Büyük hüzne sürüklüyor. Ne yazık ki bunlar böyle olmasına rağmen hangi üniversitelerse o üniversitede sadece müfredat programını öğretebilecek olan bir yetkinin sahipleridir. Bu da ayrıca üzüntü konusu. Neden? Hem ilim öğreteceksiniz, hem de insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir ilmi öğretme pozisyondasınız. Ama öğreteceğiniz ilim hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramıyor. Böyle büyük bir handikap, bir büyük aldanış ve şeytanın insanları büyük kitleler halinde cehenneme doğru, milyarlarca insanı yolcu etmesi. Bunun arkasında sadece İslam'ın yaşanamaması, yani tasavvufi hayatta olmayış yatıyor. Tasavvufu yaşayamamak yatıyor. Sevgili kardeşlerim, iblis insanları cennetine ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine ulaştıracak olan temel faktörleri yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Daha burada her şey bitiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşitlerine ulaşmıyorlar, mürşide inanmıyorlar ve ruhlarını Allah'a tabiatıyla ulaştırmaya inanmadıkları için ruhlarını Allah'a daha ölmeden evvel ulaştırmıyorlar. Ne kadar azim bir tecelli ediyorlar ki ruh insana hayat verir. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o kişi mutlaka ölmüştür. Ondan sonra ruhu Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir dayanağı olmayan, Kur'an'ın hiçbir ayet-i kerimesine dayanmayan yanlışlarla bugün bir din eğitimi bütün dünyayı kaplamıştır üniversitelerimizde. Bütün dünya üniversitelerinde. Ve sadece tasavvufun yaşanamamasından, tasavvufi hayatı lüks görerek, fuzuli görerek, aşırı kabul ederek, irtica zannederek tasavvufu insanların reddetmelerinden kaynaklanıyor. Bu cehaletin sadece o cehaletin sahiplerini cehenneme götürmesi söz konusu olmaktadır.

Bu dünya bir şey değil. Şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın. Orada en az 2 milyar sene yaşayacaksınız. İki rakamıyla başladığı için 2 milyar sene diyorum. Belki 2 katrilyon sene yaşayacaksınız. 2 trilyon sene yaşayacaksınız. Sonsuz bir hayat ya cehennemde geçecek ya cennette geçecek. Bu dünyada yaşayacağınız hayat 100 sene olsa ne yazar, 200 sene olsa ne yazar? Ama bu dünyada onu kazanacak olan bir tek dileği dilemiyor bugünkü din adamları. Dilemedikleri zaman da ne yazık ki gidecekleri yer cehennem olacak, tasavvufu yaşamadıkları için. Tasavvuf denilen müessese mürşitleri içerir. Mürşit en üst seviyede irşat makamını temsil eden devrin imamının emrindedir. Allah Teala devrin imamı için bakınız ne diyor? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eyyimeten yehdune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yuqinun. Diyor ki Allah Teala onlardan, insanlardan imamlar kıldım diyor. Emrimizle hidayete erdirsinler diye insanları. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için yani ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin seviyesinde ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için, sabrettikleri için değil. Onun çok daha ötesinde bir vaka, sabrın sahibi oldukları için. Sabrın sahibi olmak irşat makamını ifade eder. Sadece sabırlı olmak değil, bütün sabra, sabırsızlığa mütealik sistemlerden %100 kurtulmak ve 12 mertebe bunun üzerine müzeyyen olmak. O insan sabrın sahibidir. O insan irşat makamının sahibidir. Tasavvufun temelinde hidayet vardır. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Fizik vücudun hidayeti Allah'a bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyetle fizik vücudun Allah'a teslim olmasıdır. Nefsin ahsen kılınarak Allah'a teslim olmasıdır. Yani gene aynı muhteva geçerli. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir nefs. O nefs Allah'a teslim olmuştur. Ve iradenin Allah'a teslimi kişinin 12 mertebede nefsin kalbini müzeyyen kıldıktan sonra iradesini Allah'a teslim etmesi hali. İşte tasavvuf bunların hepsini gerçekleştiren İslam dininin kainatın tek dini olan Hanif dininin yaşanmasıdır, hayata tatbik edilmesidir, bir yaşam biçimidir ve teslimlerin dördünü de içerir, 7 tane safa ifade eder. Şeytan mı? 14 asırda insanlara emaniye bilgileri öğreterek vasıtaları hedefler haline getirmiş. 7 safanın 7'si de hedeftir.
ve bu 7 safa

Dünyanın yedisini de yok etmeyi başarmış iblis. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı, Osmanlı'nın yükselme devresini boyunca çok büyük bir kısmının yaşadığı, Allah'ın İslam dininin hayata geçirilmesi, yok edilmiş iblis tarafından. Ve bu hedefler yerine vasıtaları hedef göstermiş ve kabul ettirmiş herkese. Bir trajedi oynanıyor. Üçüncü milenyumun trajedisi. İnsanlar kütle halinde cehenneme doğru yol alıyorlar ve Allah'ın öğrettiklerini bilenler, tasavvufu yaşayanlar, Kur'an gerçeğiyle hayatlarını süsleyenler, kendi hayatlarının kurtulmasına rağmen bu kitle intiharına kaygıyla ve hüzünle bakıyorlar. Bu bir kitle intiharıdır. Nasıl intihar edenler cehenneme girerlerse, tasavvufu yaşamayanlar için de, en azından temenni etmeyen için de, etmeyenler için de cehennem söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun temeli başlangıç noktasındadır. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek bir kişiyi mutlaka cennete götürür veya mutlaka cehenneme götürür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, ayet-i kerimeyi söyledik, Yunus 7 ve 8, onların gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Din öğreticileri bugün insan ruhunun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmasına inanmıyor. Mürşide inanmıyor. Zikrin farz olduğuna inanmıyor. Aşamaların hepsinin insanlar tarafından kullanılmaz hale gelmesini iblis 14 asırda kabul ettirmiş, tasavvufun yaşanmasına, tasavvuf yaşantısına kesinlikle son vermiş iblis. Öyleyse yok artık tasavvuf. Büyük kitleler, her dinin içinde insanların %90'dan fazlası tasavvufu yaşamıyorlar. Ama gene hamd edilecek, şükredilecek bir taraf var ya, bütün dinlerin içinde %10'dan az bir kitle şu anda tasavvufu yaşıyorlar. Bizim yaşamakta olduğumuz tasavvufu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı tasavvufu, Hazreti Adem'in, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Yakup'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam'ı yaşıyorlar. Kainatın yegane dinini yaşıyorlar. Bütün peygamberler aynı dini yaşadılar. Adına Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor Allah-u Teala. İşte onu yaşamak, o tasavvuf adını alıyor. Şimdi Kur'an'ın bütün bu gerçeklerinden habersiz olan insanlar din öğretiyorlar. Diplomalı bir cehalet içerisinde din öğretiyorlar insanlara. Dinden murat kurtuluş iken, felah iken, insanların iflah olması mümkün olmayan, felaha ermesi mümkün olmayan bir uçuruma sürüklenmesine, gözümüzün önünde bunların cereyan etmesine sadece seyirci kalabiliyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf yaşanmıyor. Yani İslam hayata geçirilemiyor. İşte bu devirde, içinde bulunduğumuz devirde İslam'ın hayata geçirilebilmesi, ihya edilmesi emriyle bu görevin sahibi kılındık.
Allah Teala bu çağa, içinde bulunduğumuz çağa hidayet çağı diyor. Ve hidayet çağındaki hidayet görevi bize tevdi edildi. Böyle bir dizaynda bizler İslam'ı, tasavvufu sahabe gibi yaşayanlarız. Ve din öğretiminin yanlış ve yetersiz olduğunu herkese anlatmak mecburiyetindeyiz. Bu emri aldık. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, etrafınızdaki insanlara anlatmaya çalışacaksınız tasavvufu. Tasavvufun, dinin, İslam'ın ta kendisi olduğunu, hiçbir fazlalık ihtiva etmediğini, onu fazlalıklarla, Allah'ın emretmedikleriyle mücehhez bir anlayış veya yaşam biçimi kabul edenlere, düşündüklerinin, kendilerine öğretilenlerin yanlış olduğunu ispatla mükellefsiniz. Onlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Bilmedikleri için bu feci huzursuzluğu yaşıyorlar. Hem bu dünyada huzursuzlar, hem ahirette ne yazık ki cennette olamayacaklar. En çok üzüldüğümüz husussa sadece bir tek talebin, Allah'a ulaşma talebinin bütün insanları mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracağı, yetmez, dilerlerse Allah-u Teala'nın mutlaka onları Allah'ın evliyası yapacağı tasavvufun omurgasıdır. Ve insanlar inkar ediyorlar. Allah-u Teala emrediyor, 12 defa üzerimize farz kılıyor ruhumuzun Allah'a ulaşmasını. Tasavvufun ve İslam'ın temeli budur. Ve Allah-u Teala diyor ki, yalnız bana ulaşmayı dileyeceksiniz, sizi ben kendime ulaştıracağım. Diyor ki, men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhü leyat. Kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Zaten ifade son derece açık. Tasavvufun şekillendiği ayet-i kerime, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor ki, Allah kullarından dilediğini, dilediklerini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Ama kendisine ulaştırır diyor. Yönelenleri hayattayken, ölmeden evvel Allah'a ulaştırır ve Kur'an baştan aşağı bunun için vardır. En azından ruhunuzun Allah'a teslimi Kur'an'ın şaşmaz vazgeçmez bir simgesidir. Tasavvufun da simgesidir, İslam'ın da simgesidir. İslam'la tasavvuf arasında fark var mı? Birinin konulan kaidelerin bütünü oluşu, ötekinin o kaidelerin tatbikatı oluşu. Ama ikisi de netice itibariyle aynı şeydir. Aynı şeyi yaşamaktır. İslam ve tasavvuf mutluluğa eşittir. Dikkat edin, tasavvufun daha ilk safhasında Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet mutluluğunu elde ettiniz. Ertesi gün öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah kalbinizde olan talebi gördü, işitti, bildi. Ertesi gün öldünüz.
Hiçbir ibadetiniz yok. Ama cennete gireceksiniz. Çarpıcı bir misal olsun diye veriyorum. 80 yaşında ölen birisini düşünün. 15 yaşında başlayan sorumluluğunu müdrik olmuş. İslam'ın 5 şartını hayatına hep uygulamış. 65 sene namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. Ve bu insan Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemediyse. Allah'a ulaşmayı dilemeyen benim cennetime giremez diyor Allah-u Teala. Şimdi insanların reddettikleri, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur denilen müessese Allah-u Teala tarafından tam 12 defa üzerimize farz kılınmış. Hadi gelin ayetlere beraberce bakalım. 1. Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbüküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a ulaşın ve böylece Allah'a teslim olun diyor Allah-u Teala. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyorsun ve la tünserun. Sonra yardım edilmezsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu birinci ayet-i kerime. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Allah-u Teala'ya dönerek ulaş. Ve böylece takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Ruha hitap ediyor Allah-u Teala. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geldiğin yer Rabbindir. Ve Rabbine tekrar geri dön. Allah'a ulaş diyor. O kişi hayattayken emrediliyor bu. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana dönmüş, ulaşmışsa yönelerek kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Her biri bir emir, iradesi olan, yaşamakta olan bir insana Allah'ın kesin farz emirleri. Altıncı ayet-i kerime Yunus 25. Allahü yedü darüsselamü yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı mustakim. Allah selam yurduna, selam yurdu olan Allah'ın zatına davet eder. Ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Buradan selam yurdunun Allah'ın zatı olduğu kesinleşiyor. Çünkü sırat-ı müstakim Allah'ın zatına ulaştırıyor. Nisa 175'te Allah-u Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı, fena fillah olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaşan, Allah'a ulaşan sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimine ulaştıracaktır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre, selam yurduna ulaştıracaklarını da Allah sırat-ı müstakime ulaştıracağına göre konu kesindir. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. 7 ayet. 8. ayet-i kerime Rad 21. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ 20 ile 21'i beraber söyleyelim. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ
وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَى. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, özellikle misaklerini bozmazlar. Neymiş misaklerini? Misakleri neymiş? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakleri, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmak. Ne oluyor? Allah'ın emrettiği bir şey. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak, Allah'ın emrettiği bir şey. Allah'ın 8. farzı. Farz olduğu emir kelimesiyle kesinleşiyor. 9. ayet, ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının farziyetine ait 9. ayet. Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde diyor ki, üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti neydi? Allah'ın zatına davet. 10. ayet-i kerime Enam 152. Ve bi ahdillahi efu haza sıratı müstakimu fettebihu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Ayet-i kerimenin gerisinde de diyor ki, sakın o sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birisine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane yolundan, sırat-ı müstakimden saptırırlar. Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etme işlemlerini ifa edin, yerine getirin, farz kılıyorum üzerinize diyor Allah Teala. 10. defa. 11. ayet-i kerime Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, o gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de diyor üzerinize misakinizi farz kıldık. Misakimiz ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması, onu üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. 11 oldu sevgili kardeşlerim. 12. ayet-i kerime Nisa 58. İnna Allahe ye'murukum an tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, emanetlerin sahibi tek, emanetler çoğul, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Allah'ın emri bir defa daha tahakkuk ediyor. 12. 12 defa Allah ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasını, yani tasavvufu yaşamamızı üzerimize farz kılmış. Ve diyor ki, kim bana ulaşmayı bırakın diyor bir tarafa, kim bana ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor. Ulaşmak daha sonraki iş. Ama ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir diyor. Bir adım daha öteye geçmiş. Kim de diyor ulaşmayı dilerse onları da mutlaka cennetime alırım diyor. Yetmez. Onları hidayete erdiririm diyor. Evliyam yaparım diyor. 3. kat cennetin sahibi kılarım diyor. Ve diyor onlara dünya saadetinin de %51'ini mutlaka teslim ederim diyor, karşılıksız. Sadece bana ulaşmayı dilemeleri bunun için yeterlidir diyor.
kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Üçüncü basamakta Allah-u Teala o kişiyi 21. basamağa ulaştırıyor. Tasavvufun temeli her şeyden evvel ruhun Allah'a teslimidir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışsa, ulaştırabilen kişi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'indeki İslam'ı yaşıyor demektir. Tasavvufun ehlidir. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun insanı ulaştıracağı yer bütün teslimlerden sonra iç dünyadaki saadet, dış dünyadaki saadet ve Allah ile olan ilişkilerindeki saadettir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o hep nefsi emarede kalacaktır. İş dünyasında hep huzursuzluk olacaktır. Çünkü nefsi ile ruhu arasında devamlı bir kavga onu devamlı huzursuz kılacaktır. Kim daimi zikre ulaşıp da nefsindeki bütün afetleri temizlerse nefsi faziletlerle dolacak. Nefsinin bütün talepleri ruhunun taleplerine paralel olacak. İş dünyasındaki kavga bitecektir. Nefsle ruh arasındaki savaş bittiği için o kişi sülh ve sükun içinde yaşayacaktır. İç dünyası sülh ve sükun içinde olan bir insan olacaktır. Devamlı bir mutluluk ve sülh ve sükun hali. İşte tasavvufun insanı ulaştıracağı yer iç dünya saadeti olarak budur. Dış dünyasında insanlar neden mutsuzdur? Başkalarına kötü davrandıkları için nefslerindeki afetler sebebiyle Allah onlara devamlı azap verir. Arkadan kötü davrandıkları kişi onlardan intikam alır. İntikam aldıkları zaman bu kişiler bir defa daha huzursuz olurlar. Arkadan onlar da karşı taraftan intikam alırlar. İntikam aldıkları zaman yeni bir günah işledikleri için yeniden Allah-u Teala onları azap eder. Bir defa daha mutsuz olurlar. Eğer karşılarındakinden intikamlarını alamıyorlarsa bu sefer de stres sebebiyle mutsuzdurlar. Dış dünyalarında da mutsuzdurlar. Ama ya daimi zikre ulaştılarsa, nefslerinin afetlerini yok ettilerse, o zaman bu insan nefsindeki afetler mevcut olmadığı için başkalarına kötü davranamaz, onları huzursuz edemez. Ve bu sebeple hep kendisi huzur içinde yaşayacaktır. Başkalarına da huzur verecektir. Her başkasına huzur verici davranışında Allah ona mutlaka huzur verecektir, mutluluk ulaştıracaktır. Azaplandırmak şöyle dursun. Arkasında hiç kimse bu kişiden intikam almayacaktır. O da hiç kimseden intikam almak gereğini duymayacaktır. Ve bu kişi strese de hiçbir zaman ulaşmayacaktır. Çünkü nefslerinde afet olmayan insanlar bunlar. Öyleyse bu kişinin iç dünyasındaki mutluluğun ötesinde dış dünyasında da sonsuz bir mutluluk duruma hakim olacaktır. Ve sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu mutluluğu o kişi Allah ile olan ilişkilerinde de yaşayacaktır. Başlangıçta Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmeyen, yasak ettiği her fiili mutlaka işleyen bir insan, daimi zikre ulaşıp da nefsindeki afetler yok olunca, nefsiyle ruhu aynı şeyleri isteyince, Allah'ın bütün emirlerine itaat edince, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyince, bu kişi Allah'ın emirleri ve yasakları cephesinden de mutlak bir saadetin, mutluluğun içine girecektir. Bütün emirlerini yerine getirdiği için Allah-u Teala'nın her emrinin yerine getirilişinden sonra Allah ona mutluluk verecektir, huzur verecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için her fırsat çıkıp da işlememe olayından sonra Allah ona o cephelerden de mutluluk verecektir, huzur verecektir. Görüyorsunuz ki tasavvufun yaşantısı
insanı daimi zikre ulaştırıyor. Nefsin ve iradenin teslimine ulaştırıyor. O noktada bulunan bir insan hem iç dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, hem dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, devamlı bir sülh ve sükun halinin sahibi, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerde de. İşte İslam, işte tasavvuf, işte mutluluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizin mutluluğunuzdan başka sizden hiçbir şey istemez. Hepinizin Allah'ın emirleri çerçevesinde ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim ederek tasavvufu yaşamanızı ve onun sonsuz dünya saadetini hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda hem Allah ile olan ilişkilerinizde yaşamanızı ve mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala'nın bir zikir sohbetinde, bir gönül sohbetinde daha birlikteyiz. Gönüller hoş olsun. Sevgili kardeşlerim, etrafımızdaki herkes bizim mutluluğumuz için bir imkandır. Allah Teala'nın kanunu kime ne kadar mutluluk verebilirseniz aynı mutluluğu siz de yaşarsınız şeklinde. Öyleyse görevimiz hep etrafımızdaki insanlara mutluluk vermek olmalıdır. Biz bir kişiyiz, onların sayısı çok. 10 kişi olsa etrafımızda, biz bir kişiye verdiğimiz mutluluğun 10 katını yaşayabiliriz. Her birine A kadar mutluluk veriyorsak, 10 kadar mutluluk. Bize Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Sevgili kardeşlerim, sadece iki türlü davranabiliriz. Ya insanları memnun ederiz, ya da huzursuz ederiz. İşte Allah-u Teala'nın hepimizden istediği husus odur ki, bizim her davranışımız başkalarına mutluluk saçan bir davranışımız olmalı. Her seferinde birilerini memnun etmeliyiz, mutlu etmeliyiz. Onlar bizimle beraber oldukları zaman bir mutluluğu yaşamalıdır. Ama bunun aslındaki mutluluk olayı, olayı vücuda getiren için en üst seviyeyi ifade eder. Biz etrafımızdaki insanlara ne kadar mutluluk verebilirsek, onların toplamı kadar mutluluğu yaşayan birisi oluruz. Kime ne kadar mutluluk verebilirsek, biz Allah katında o kadar kazanan birisi oluruz. Kimi ne kadar üzersek, Allah katında o kadar kaybeden birisi oluruz. Her an hayatımız devam ediyor sevgili kardeşlerim. Her an derecat kazanmak veya kaybetmek söz konusudur. O zaman davranış biçimlerimiz her an Allah ile beraber olmanın hedef tayin edildiği bir vasatta gerçekleşmelidir. Sevgili kardeşlerim, başka insanlara mutluluk verdiğimiz zaman, bunu başardığımız zaman, madem ki biz mutlu oluyoruz, biz bir kişiyiz, onlar etrafımızda birçok insan. Her birine mutluluk vermek istikametinde bir gayretimiz olursa, o mutluluk verdiğimiz insanların toplamı kadar, mesela 10 kişiye mutluluk verdiysek, 10 kişilik mutluluğu biz yaşarız. Onların her biri bizimle beraber bulundukları sürece bizim onlara verdiğimiz mutluluk kadarını yaşar. Ama biz bir kişiyiz. Onların da her birisi bir kişi. Ama biz 10 kişiye hitap ediyorsak, onların her birine verdiğimiz mutluluğun 10 katını yaşayan birisi oluruz. Allah Teala neden istiyor herkesi mutlu etmemizi? Bunun için istiyor. Biz mutlu olduğumuz zaman
Bunu usul edinirsek eğer, herkesi mutlu etmek suretiyle mutlu olmayı usul haline getirirsek, hedef tayin edersek kendimize, o zaman sevgili kardeşlerim, her an birilerini mutlu eden bizler, kendimiz mutlu oluruz. Evvela A ile bir konuşma yapmışız, onu mutlu etmişiz. Sonra B ile bir konuşma yapmışız, onu mutlu etmişiz. Sonra C ile bir konuşma yapmışız, onu mutlu etmişiz. Sonra da toplantı halinde birçok insana birden hitap ederek mutlu etmişiz insanları. Ama her birinde mutluluğu biz yaşadığımız için onlara ulaştırdığımız mutlulukların toplamı kadarını biz yaşarız. Yani 4 saat süreyle insanlara mutluluk yolunda hitap eden, onları mutlu eden birisi 4 saatlik mutluluğun sahibi olur. Dinleyenler de eğer gerçekten mutluluğu yaşamışlarsa işte Allah-u Teala'nın istediği hedef budur. Görevimiz insanları mutlu kılmaktır. Onlara en güzeli ulaştırabilmektir. Hedefimiz böyle olursa, onları mutlu etmek olursa, bu konuda elimizden gelen her türlü gayreti gösterirsek, mutlaka onlar bizimle birlikte geçen o zaman süresince mutluluğu yaşarlar. Ne kadar çok insana mutluluk verirsek, biz o kadar çok mutlu oluruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse başkalarını mutlu etmek Allah-u Teala'nın temel emri, ama arkasında bizim mutluluğu yaşamamız söz konusu. Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Ne kadar çok kişiye mutluluk verirsek, o kadar çok kişinin yaşadığı mutluluğun toplamını biz yaşarız. Sevgili kardeşlerim, insanları seviyor musunuz? Kendinize dikkatle bakın. Eğer seviyorsanız, siz mutlu bir insansınız. Çünkü her seven, sevdiğini memnun etmek görevini kendisine yüklemiş olan bir insandır. Seviyorsa, sevdiğini memnun edecektir. Mutlu edecektir. Böyle yapmaya iş dünyasının ve davranış biçimlerinin hudutları içinde mutluluk ulaştıracaktır. İşte burada Allah-u Teala'nın istediği şey herkesin, etrafındaki herkese mutluluk vermeye çalışmasıdır. O zaman A, B'ye mutluluk verecektir, mutlu olacaktır. E de A'ya mutluluk verecektir, mutlu olacaktır. Ama aynı kişiler C'ye, D'ye, E'ye de mutluluk vereceklerdir. C, D, E de onların her birine mutluluk verecektir. Yani İnsanlar bir araya geldiği zaman ortaya çıkan sonuç onların mutlu olmasıysa, bunu başaran bu insanlar Allah'ın emrini gerçekleştirmişlerdir. Ama bu beraberliğin, konuşmaların sonunda bir nefret hali yaşanıyorsa, huzursuzluk söz konusuysa, İnsanların negatif istikamette
cereyan alması söz konusuysa, bunu hissetmesi söz konusuysa, orada bir yanlışlık vardır. Bu Allah'ın emrettiği bir şey değildir. Bu şeytanın kandırmasıdır. Hiç kimseyi mutsuz etmeyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Hele bir adım daha öteye geçerseniz, size düşman olanları da mutsuz etmeyeceksiniz. Size dost olanları da, düşman olanları da dost etmeye, mutlu etmeye gayret ederek, bir zaman sonra bunu başardığınızda Allah-u Teala'ya çok hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz. Çünkü göreceksiniz ki siz onları mutlu ettiniz ama asıl mutluluğu siz yaşadınız. Öyleyse insanlar var, ellerinde olmayarak başka insanların kalplerini kırarlar. Farkına vardıkları zaman da üzülürler. Ama birinci devre için iş işten geçmiştir. Ne olacaktır? İkinci devre başlayacaktır. İkinci devre o arkadaşına karşı onu üzecek şekilde konuşanın af dileme noktasıdır. Eğer bunu başarırsa o zaman o kişinin, yani kötü davrandığı kişinin onu affetmesi kuvvetli bir ihtimaldir. Siz sevgili kardeşlerim, her biriniz, birisi size kötü davransa, sonra da davranışının farkına varıp da gerçek anlamda üzülerek sizden af dilese, onu affetmez misiniz? Ben affedeceğinize inanıyorum. Öyleyse bu muhtevada hepiniz için asli unsur, başkalarını mutlu ederek o mutlu ettiğiniz insanların toplamı kadar mutlu olmak hedefine her zaman yönelmiş olmalısınız. Böyle yaparsanız sevilirsiniz sevgili kardeşlerim. Onlar sizin onları çok sevdiğinizi ve bu sebeple onları mutlu etmek üzere harekete geçtiğinizi konuşmanın başından sonuna kadar hep idrak edeceklerdir. İnsanın davranışından, konuşma stilinden, kullandığı kelimelerden her şey açık ve kesin bir şekilde belli olur. Biz sevgili kardeşlerim, sizleri mutlu etmek için varız. Hepinizin mutlu olması, Allah'ın güzelliklerini yaşaması bizim için temel hedef olduğu sürece biz sizleri mutlu eden bir insan olarak görevimizi gerçekleştiririz. Ama insanlar vardır, öfkelidir. İnsanlar vardır, kızgındır. Nefslerinin afetlerine tabi olurlar. O zaman onlar etrafındaki insanlara mutluluk ulaştıran değil, onları huzursuz eden, onlara sıkıntı veren, onların üzülmelerine sebebiyet veren birileridir. İşte onlar kendi kendilerine sormalıdır. Ben insanlarla konuşuyorum ama her konuşmamda onları kırdığımı, mutsuz ettiğimi görüyorum.
Allah Teala'nın emri bu değil ki. Allah Teala'nın emri her konuşmamda konuştuğum insanları mutlu etmem. Öyleyse bu yanlışlığı mutlaka düzeltmeliyim. Allah Teala'nın emrettiğini yapmalıyım. Öyle ki benimle konuşan herkes konuşmamız bittiği zaman oradan mutlu olarak ayrılmalı. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek öyle güzel bir müessese ki sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah'ın kanunu sevenler sevilir. Nefret edenlerden de normal standartlarda nefret edilir. İki şık da elinizde. Neden insanları mutlu ederek, onların da sizi mutlu etmesini sağlayacak olan bir sağlam sığınağın altında olmuyorsunuz? Neden başka insanları rahatsız edesiniz de onların da size karşı olan her birinin davranışı sizi rahatsız edici hüviyette olsun? Neden? Herkes muhatap olduğu davranış biçiminin karşılığını verir. Bizim bütün insanlar için gösterdiğimiz hedef, başkalarını da mutlu edin ki siz mutlu olasınız. Bir, bu birinci fasıl. Siz ona mutluluk vermeye çalışıyorsunuz, bunu başarıyorsunuz ve siz mutlu oluyorsunuz. Ama orada bitmiyor ki iş. O kişi de sizden aldığı o güzel davranışın karşılığı olarak size karşı güzel davranmak mecburiyetini hissedecektir. Kendisini üzmeyen, sıkıntıya sokmayan ve mutlu eden birisi var karşısında. İçinden gelen şey kendisini mutlu eden kişiyi mutlu etmek olacaktır. Hepiniz için sevgili kardeşlerim, kapılar ardına kadar açık. Nereye giderseniz gidin. İnsanlarla konuşacaksınız. Her birinin hissiyatı var. Davranış biçimleriniz mutlaka onlara tesir edecektir. Ya pozitif istikamette bir tesir oluşacaktır ya da negatif istikamette. Yani siz onları mutlu ederek bir toplu bir konuşma standardını tamamladığınız zaman onlar sizden memnun ve mutlu olarak ayrılacaklardır. Sizden razı olarak ayrılacaklardır. Çünkü onları mutlu eden bir davranış biçimleri dizisiyle konuşmanızı tamamladınız. Aksi olsaydı siz onu üzen birisi olacaktınız. O kişi veya kişilere huzursuzluk veren, sıkıntı veren birisi olacaktınız. Ve bu konuşmanın sonunda sizi sevmediklerini hissedecektiniz. Bu sevmeme noktası nefrete kadar dayanabilir. Sizin davranış biçimlerinize bağlı olarak. Ama sevgili kardeşlerim, biz inanıyoruz ki bizim kardeşlerimiz başka insanları mutlu etmeyi görev edinenlerdir. Onlar öğrenmişlerdir ki başkalarını mutlu ettikleri kadar mutluluğu kendileri de yaşayacaklardır. Öyleyse bir kişiye değil, o gün beraber oldukları herkese onları mutlu edecek şeyleri söyleyerek onları mutlu etmeye çalışmaları her gün esas teşkil edecektir onların davranış biçimlerine. O zaman ne olacaktır?
etrafındaki insanların her birine verdikleri mutluluk kadar, bu mutlulukların toplamı kadar kendileri mutlu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, önemli bir şey mi bu mutluluk? Çok önemli bir şey. İnsanlar bu hakikatleri bilmedikleri, gözlerine getirmedikleri için genel anlamda başkalarını rahatsız eden davranışların sahipleri her zaman olabilirler. Ve etrafındaki insanlara verdikleri mutluluk kadar kendileri de mutsuz olurlar. Ondan sonra da bunlar hep başkalarını sorumlu tutarlar. O bana kötü davrandı, o beni üzdü. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki birisi size kötü davranıyor. Siz onlara kötü davranmak mecburiyetinde misiniz? Nefsinizin afetleri bunu ister. Size kötü davranana sizin ondan daha kötü davranışlarla cevap vermeniz. Nefsinizin afetleri bu istikamette dizayn edilmiştir. Ama sevgili kardeşlerim, sizin nefsiniz değil de ruhunuz duruma hakimse, siz nefs tezkiyesini, tasfiyesini gerçekleştirmişseniz, o zaman onların size karşı yaptığı kırıcı davranışlar sizi üzemez. Nefsinizin afetleri mevcut olmadığı cihetle siz o kişiye kin duyamazsınız. Size yaptığı kötü davranış sebebiyle ondan intikam almak sizin hedefiniz olamaz. İnsanları sevmeyi öğreneceksiniz. Elbette zaten size en güzel davranışlarla yaklaşan insanları otomatik olarak seversiniz. Onlar sevilmeyi hak edenlerdir. Ama biz sizden onu istemiyoruz. Onun daha ötesini istiyoruz. Sizin tarafınızdan mutlu edilmeyi hak etmeyenleri de mutlu kıldığınız zaman Allah'ın temel emrini yerine getirmiş olursunuz. İyiliğe karşı iyilik, iyiliğe karşı bir şey yapmamak, kötülüğe karşı İyilik, kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak. Kötülük sebebiyle intikam almak. Bunlar ayrı ayrı hedeflerdir. Bir, Allah'ın tarafı var. Allah Teala size iyilik yapana iyilik etmenizi, size kötülük yapana da iyilik etmenizi ister. Bundan muradı nedir? Bundan muradı böyle bir olay karşısında muhtemeldir ki kötülük eden kişi bundan utanç duyacaktır. Belki de o günden itibaren size karşı olan kötü davranışlarını sona erdirmiş olacaktır. İşte bu hedefe dayalı olarak sevgili kardeşlerim, hepinize diyoruz ki, seviniz, nefret etmeyiniz. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Bir, sizinle o kişi arasındaki bir olay. İki, sizin o kişiyle konuşurken onunla başkaları arasındaki olayların dizaynında da ona en güzeli tavsiye etmeniz. Affetmeyi bilsek, bize iyilik edenleri zaten severiz. Ama o zaman affetmeyi bilirsek,
Kötülük edenlerden de nefret etmeyiz. Daha ötesi var mı? Evet var. Bize kötülük edenleri de sevmek. Bize kötülük edenleri de iyilik etmek. Böyle bir noktaya ulaştığımız zaman o kötülük yapan insanların yaptıkları kötülük sebebiyle utanç duyduklarını göreceksiniz. Eğer idrakleri açıksa, sizin söylediklerinizi idrak etmişseler ve kalplerine bu girmişse, o zaman onlar huzursuzluk duyacaklardır, af dilemek gereğini duyacaklardır. Siz bunu onlara kötülük ederek, intikam alarak gerçekleştiremezsiniz. Böyle bir hedefe ulaşabilmek ancak kötülük eden o kişiye en güzel davranışlarda bulunmanızla mümkündür. Ve bu da sizin insanlara karşı olan sevginizin bir sembolüdür. Kötülüğe, iyilikle mukabele etmek. Ne olur kötülüğe iyilikle mukabele ederseniz? O kişiyi, size kötülük eden kişiyi utandırmış olursunuz. Ama hedefiniz hiçbir zaman bu olmamalı. Hedefiniz ona, onun size yaptığı kötü davranışlara karşı hep en güzel davranışlarla cevap vermek ve onun yanlışlarına iştirak etmediğinizi, onun idrak etmesini temin etmek olacaktır. Peki sonuç nedir? Sonuç mutlaka o kişinin adım adım değişmesidir. Sizinle arkadaşlık ettikçe ne kadar zorlarsa zorlasın, ne kadar yanlış davranışlarda bulunursa

cennetler noktasına ulaştırdınız o vadide. İşte bunu gerçekleştirmenizin arkasında nefret olamaz. Nefret böyle bir hedefe hiçbir zaman sizi götüremez. O size kızmıştır, size kötü davranmıştır, siz de ona kötü davranmışsınızdır, intikam almışsınızdır. Onun size yeniden kötü davranması için zemini hazırlamışsınızdır. Neden sevgili kardeşlerim? Neden böyle yapalım? Başkaları bize karşı her zaman yanlış davranabilir. Nereden biliyoruz onların Allah ile olan ilişkilerinin derecesini? Belki Allah ile hiç ilişkisi olmayan insanlarla karşılaşırız. Ve onlar kötü davranacaklardır. Eşyanın tabiatına uygun sonuç budur. İşte bizim bütün bunları hesaba katarak o kötü davranan insanlara en güzel davranışlarda onları değil kıracak, değil onlardan intikam alacak, onları mutlu edecek davranışlarla cevap vermemiz onların kafalarında kocaman bir soru işareti oluşturur. Bu kim derler? Biz şimdiye kadar alıştığımız dünyada herkes bize zaten kötülük ediyordu. Biz de onlara kötülük ediyorduk. İntikamımızı alıyorduk. Şimdi intikam almamız gerekmeyen birisi var karşımızda. Bize hiçbir kötü davranışı olmadı bugüne kadar. Bu düşünce standardı onları güzele, daha güzele götürecektir. Başka bir alternatifin oluşması mümkün değildir. Siz o kişilerin, size kötü davranan kişilerin bütün davranışlarına başka insanları olsaydı sizin davranışınız onları nasıl mutlu edecekse bunları da mutlu edecek hüviyette bir cevaplar dizisi ulaştırmanız halinde hedefe varırsınız. Mutlaka varırsınız. O kişi öfkelenecektir, sinirlenecektir. Sizin de kendisine aynı sinirle, öfkeyle cevap vererek kavganın başlaması ve insanların birbirini incitmesine ulaşan bir noktaya yaklaşmanızı temin edecekti. Ama sizin güzel davranışınız onun bütün kötü davranışlarının toplamına karşı sizin hiçbir zaman o vadiye girmediğinizi, o kapkaranlık dünyaya adım atmadığınızı göreceklerdir. Siz onlara aydınlık götüreceksiniz. Siz onlara nur götüreceksiniz. Siz onlara Mehir Vakfı'nın mensupları olarak huzur ve sükunet ulaştıracaksınız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, güzel dostlarım, bir tarafta Allah var. Size kötülük edene de, iyilik edene de iyilik etmenizi emreder. Bir tarafta şeytan var. Size kötülük edene de, iyilik edene de kötülük yapmanızı emreder. Hiçbirinizin şeytanın esiri olmayacağınıza inanıyoruz. Belki başlangıçta bizi tanımadan evvel bu istikamette yanlış davranışlarınız olmuştur. Size kötü davrananlara siz de kötü davranmışsınızdır. Bunu bir hak da telakki etmiş olabilirsiniz. Çünkü böyle bir imkan
Kur'an-ı Kerim'de var.

Adına kısas diyor Allah Teala. Böyle bir davranış biçimi yapmak da mümkün. Ama size kötü davranan birinin yaptığı kötülüğün aynını ona yapmak suretiyle ondan intikam almanız sizlere yakışmaz sevgili kardeşlerim. Mihir Vakfı'nın mensuplarına yakışmaz. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Sizler ilmi bizim doğrudan Allah'tan almamız sebebiyle Allah'tan alanlarsınız. Biz sadece bir telefonuz. Allah Teala bize ne öğretirse size ancak onu öğretebiliriz. Hiçbir zaman görevinizin başka insanları mutlu etmek olduğunu unutmamalısınız. Allah Teala'nın hepimizden istediği şeyin bu olduğunu unutmamalısınız. Bir gün dünya sulhu kurulacaktır. Bu sulhun ana hamurunun kötülüğe karşı da iyilik olduğunu hiçbir zaman unutmamalısınız. Sevgili kardeşlerim, insanların mutlu olmasına sebebiyet veren her davranışınız size derecat kazandırır. Biliyorsunuz ki cennete girenler kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olanlardır. Cehenneme gidenler de kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlardır. Öyleyse hedefinizin neden başka insanları mutlu etmek olduğunu, böyle bir düşünce tarzı, böyle bir felsefe, böyle bir alternatifler dizisi size hep başka insanları mutlu etmenin göreviniz olduğunu hatırlatmalıdır. Onlar sizi mutlu ederse zaten siz de onu mutlu etmeye otomatik olarak çalışırsınız. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Size zararı dokunmayan kişiye sizin de bir zararınız dokunmaması hali gene eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ama size kötülük edenlere iyilik etmek burada eşyanın tabiatını aşmanız lazım. Siz Allah yolunda olan devrin imamının etrafındaki birinci daireyi teşkil edenlersiniz. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı hep başka insanları mutlu ederek mutlu olmaya yönlendirin. İnsanları mutlu etmeye adayın kendinizi. Her başarınız sadece onları mutlu etmez, sizi de mutlu eder. Her başkasına zarar veren kişi aslında kendi huzursuzluğunu yaratan insandır. Her başkasına mutsuzluk verdiği olayın arkasından kendisi sıkıntı ve huzursuzluk duyar. Çoğu zaman da buna pişmanlık eklenir. Normal bir anlayış standartına sahip olan insan yaptığı kötü davranıştan başkasına zarar vermişse bundan pişmanlık duyması normal bir olaydır. İşte hepiniz için bir davranış biçimi
edep alınmalıdır. Başkasına iyilik ederseniz zaten bundan mutluluk duyarsınız. Ama başkasına bir yanlış sebeple onu üzecek bir davranışta bulunmuşsanız derhal af dilemelisiniz. Onun sizi affetmez süresince de ona en güzel davranışlarda bulunmalısınız. Bu davranışınız ondan sonra da devam etmeli. İnsanları seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Hepinizden bunu istiyoruz. İnsanları sevin. Ve o sevdiğiniz insanları mutlu etmeye çalışın. Huzur içinde yaşamalarını temin etmeye çalışın. Buna metaldar olun. Onlara verdiğiniz mutluluk kadar siz de mutluluk yaşayacağınız için, her birine verdiğiniz mutluluk için etrafınızda hep insanlar her zaman var olacağı cihetle bir ömür boyu mutluluğu yaşamanız mümkün olacaktır. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı, hepinizin huzur içinde yaşamanızı, hepinizin başka insanlara mutluluk vererek mutlu olmak hedefine dayalı olarak etraflarına en güzel davranışlarla hitap eden kişiler olmanızı Yüce Rabbimizden diliyoruz. Allah Teala'nın hepiniz için hedefi aynıdır. Mutlu edin ve mutlu olun. Biz de sizlere söylüyoruz sevgili kardeşlerim. Mutlu edin ve mutlu olun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir sohbette yeniden birlikteyiz. Dinimize giren birçok hurafeden birinden bahsetmek istiyoruz size. Dünyada rahat yoktur diyorlar. La rahate fid dünya. Kur'an-ı Kerim hiç böyle söylemiyor. Tam aksini söylüyor Kur'an-ı Kerim. Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olmak üzere yaratmıştır diyor. Kulluksa hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin adım adım daha ilerisine geçmektir. Öyleyse Allah insanlardan ne ister? Zümer suresi 56. ayet-i kerime. Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, Allah'a, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'a kul olmak.

Öyleyse Allah'a kul olmanın standartlarına bakıyoruz. Tam 7 safhada gerçekleşiyor. Birinci kulluk aminular kulluğu. Bu insanın başka insanlardan, dini yaşamayan insanlardan bir farklılığı yok. Ama Allah'a kul olduğu andan itibaren bu kişi büyük değişiklikler geçirecektir. Suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki onlar diyor tağuta kul iken bundan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve bu sebeple tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Arapçası şöyle ayet-i kerimenin vellezî neştenevut tâgûte en yâbuduha ve enâbü ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibadî. Onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yaparak kurtarmışlar? Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri anda da tağuta kul olmaktan iştinab etmişler, kaçınmışlar, kendilerini kurtarmışlar. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala, kullarımı müjdele diyor. Öyleyse onlara müjdeler var. Kullarımı müjdele. Yani şu adına sahabe dediğimiz herkes, bütün sahabe, bütün insanlar gibi başlangıçta tağuta kul idi. Yani onlar için de dünyada rahat yoktu. Zaten her türlü yanlışlık bütün sahabe tarafından, sahabe olmadığını belki hayatlarında tahakkuk ediyordu. Yol kesip kervan soyuyorlardı. Fal oklarına bakıyorlardı. Küçücük kız çocuklarını küçücükken, 2-3 yaşındayken, belki de daha henüz bebekken diri diri mezara gömüyorlardı. Bütün kabileler arasında kan davası vardı. Herkes birbirini öldürüyordu.

kadınlara saldırmak, yanlış davranışların hepsi sahabede, sahabe olmadan evvel mevcuttu. Öyleyse bunlar için gerçekten dünyada rahat yoktu. Her an tetik üzerindeydiler. Her an düşmanlarından biri onları öldürmek için gelebilirdi kan davaları sebebiyle. Onun için Allah Teala siz birbirinizin can düşmanıydınız diyor. Sonra diyor Allah sizin kalplerinizi telif etti de can dostları oldunuz. Siz diyor Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız da Allah Teala sizi o ateş çukurundan kurtardı. Kalplerinizi telif etti ve sizleri birbirinize dost kıldı diyor Allah Teala. Birbirinize sevdirdi. Birbirinizin dostu kıldı, can dostları yaptı. Öyleyse ondan evvel sahabe de dünyada rahat yüzü görmeyen insanlardı. Ama ya sahabe olduktan sonra ya daimi zikre ulaştıkları zaman, o zaman dünyadaki en mutlu insanları oluşturdular. Şu mutluluğa gelin beraberce bakalım. Allah Teala insanları Allah'a kul olmayı emrettiği cihetle acaba nereye yönlendirmek istiyor? Mutluluğa sevgili kardeşlerim. Şu dünyada rahat yoktur iddiasının aksini ispat etmeye çağırıyor Allah Teala. Mutluluk Allah'ın temel emridir. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü nefs tezkiyesini de, nefs tasfiyesini de farz kılmış üzerimize. Nefsimizin kalbindeki nurların yarıdan fazlasını giderdiğimiz zaman nefs tezkiyesinin sahibi oluyoruz. Üçüncü kat cennetin sahibi oluyoruz. Dünya saadetinin yarısına ulaşıyoruz. Daimi zikre ulaştığımız zamansa dünya saadetinin %100'üne ulaşıyoruz. Cennetin de 5. katının sahibi oluyoruz. İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz zamansa hem dünya saadetinin %100'ü bizlerin oluyor, hem de ahiret saadetinin en üstünü, çünkü 7. kat cennetin, adın cennetinin sahibi oluyoruz. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi bu dizayn içerisinde olaylara bakıyoruz. Gördüğümüz ne? Allah'ın bütün saadetleri bize emretmiş olması. İslam 7 safhadan oluşur. Bütün sahabe de bu 7 safhayı yaşamıştır. Onlar mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayanlardı. Dünyadaki mutluluğu öylesine yaşadılar ki devrin adı asr-ı saadet oldu. Mutluluk devri oldu. Saadet devri oldu. Dünyada rahat yoksa, mutluluk yoksa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaşadığı asr-ı saadetten ne haber? Demek ki Kur'an-ı Kerim mutluluk vardır demiyor. Mutluluğu farz kılıyor üzerimize. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakın. Ruhumuzu Allah'laştırmayı farz kılmış üzerimize.
bütün teslimleri farz kılmış. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Ve eynibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekumul azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Yani ki mutluluk başlasın diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ondan sonra da asıl emrini veriyor ve Allah'a teslim olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ruhunuzu teslim etmeyi dileyin demek zaten. Sonra da ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Her teslim mutluluğunuzu biraz daha arttıracaktır. Cennette cennete gidecekler olan, cennete gidecek olanlar için mutluluğun olduğuna, neyse bizim bu dünyada rahat yoktur diyen zümrede inanıyor. En azından cennette mutluluk var. Peki cennetteki mutluluğu Allah Teala insanlara hedef gösteriyor da dünyada mutsuz mu olun diyor. Emirleri neden teslim? Çünkü her teslim kişinin mutluluğunu biraz daha arttırır. Öyleyse ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetinin yarısına ulaşabilirsiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu rakam %80'e çıkar. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman %100'e çıkar. Ve Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış. Yani nefsinizi de Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Yetmez. İfşada ulaştıktan sonra iradenizi de Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Hakka tukatihi takvanın sahibi olmanızı açık ve kesin bir şekilde Allah-u Teala emrediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an neyi emrederse sahabe aynen gerçekleştirmiş. 28 basamaklı bir İslam skalasında, İslam merdiveninde her şeyin artan bir mutluluğu hedeflediğini görüyoruz. Her kademede daha sonraki bir mutluluk için hazır olmak söz konusu. Ve nihayet sonsuz bir dünya saadetine ulaşmak söz konusu. Ve cennete ulaşan kişi zaten sonsuz bir cennet saadetine ulaşacaktır. Konumuz dünyada rahat var mıdır, yok mudur? Dünyada rahat yoktur diyenler şu sualin cevabını bize vermek mecburiyetindedirler. Neden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı devre, sahabeyle beraber yaşadığı o muhteşem hayata asr-ı saadet deniyor. Eğer mutluluksa söz konusu olan, o zaman mutluluğun muhtevasından bir tanesi rahattır. Yani sulh ve sükun hali. Dünyada rahat yoktur demek, dünyada sulh ve sükun yoktur, mutluluk yoktur demek. Acaba rahattan ne kastediliyor? Ne zaman rahat edersiniz, rahat hissedersiniz kendinizi? Probleminiz olmadığı zaman. Nedir rahat olmak? Rahat olmak, mutlu olmak demektir. Rahat olmak ve mutlu olmak neyle ifade edilir? Sulh ve sükun haliyle ifade edilir. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, bir rahatlık hali oluşmalıdır. Dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk hali, bir rahatlık hali oluşmalıdır. Allah ile olan ilişkilerinizde de kesin bir mutluluk hali oluşmalıdır. Kesintisiz bir rahatlık, bir mutluluk. Öyleyse konumuz Kur'an-ı Kerim bunu farz kılmış mı? Şimdi farzlara bakıyoruz. Allah-u Teala ve Allah'a teslim olun diyor.
bu teslimin muhtevasının ruhumuzun da veçimizin de nefsimizin de irademizin de Allah'a teslimini içerdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Allah Teala Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde öyle bir takva ile takva sahibi olun ki diyor Allah Teala, bu bir hakkın takva olsun. Hakka tukatihi takva olsun diyor. Bir hakkın takva ise iradenin de Allah'a teslimini gerektirir. Öyleyse bir hakkın takva bir muhteva tayinidir. Bir hakkın takva Allah'ın söylediklerini son noktaya kadar götürebilenlerin ulaşabilecekleri, Resullerin dışında herkesin ulaşabileceği son noktadır. Resuller bundan sonrası için, bütün kavimlerin risaleti için vazifelendirilirler ve bu noktaya da mutlaka Allah-u Teala tarafından ulaştırılırlar. Yani elde ettikleri her şey kesbi değildir, vehbidir. Allah-u Teala tarafından hediye edilmiştir, armağan edilmiştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala demek ki 7. safhayı da iradenin Allah'a teslimini de üzerimize farz kılmış. Ne diyor Allah-u Teala buna Kur'an-ı Kerim'de? Ahdallahi diyor. Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah'ın ahdi ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim etmektir. Bu 4 teslimin hepsi bir araya geldiği zaman bunun adı Allah'ın ahdine riayet etmemizdir. Allah'ın ahdi Allah'ın iradesinin, ilahi iradenin bizim irademizden talebidir. Ve bu ahitle Allah Teala bizi bağlıyor, son kulluğa istikametliyor. İrademizin de Allah'a teslim edildiği noktaya. Ve bunun adına Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi Allah'ın bizden aldığı misak diyor. Allah Teala ruhumuzdan misak almış. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştıralım diye fizik vücudumuzdan ahd almış, fizik vücudumuzu Allah'a teslim edelim diye, nefsimizden yemin almış, nefsimizi Allah'a teslim edelim diye, irademize de müracaat edip ondan misak alıyor, kesin söz alıyor, irademizi de Allah'a teslim edeceğimize dair. Öyleyse mutluluğun bir ölçüsü var mıdır? Vardır. Mutluluk nefsimizin afetlerinden kurtulmakla paralel bir gelişmedir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İkinci özelliği. Üçüncü özelliği, mutluluk iç dünyamızda da dış dünyamızda da, yani başka insanlarla ilişkilerimizde de, Allah ile olan ilişkilerimizde de, hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde tam bir kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Ve Allah Teala bunun sonuna kadar gitmemizi, irademizi de Allah'a teslim etmemizi kesin bir şekilde emretmiş durumda. Öyleyse Allah Teala sulh ve sükuna, yani rahata ulaşmamızı farz kılıyor üzerimize. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olmazsınız diyor Allah Teala. Teslim, bütün teslimler. Ve bunun hakka tukatihi takvaya kadar ulaştığı
Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde kesinleşmiş. Yeter mi? Yetmez. Bütün sahabenin de bunu gerçekleştirdiği tövbe yüzde açık bir şekilde ifade ediliyor. O sahabe Kuner Ebe'nin var ya diyor Allah Teala, onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi. Bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olan tabiindendi diyor Allah Teala. Hem Ensar'ın hem Muhacirinin hem de tabiinin irşat makamına ulaştığını görüyoruz. Bu sebeple sahabe Hazzül Azim'in sahipleridir. Burada bu ayette tövbe yüzde Fevzül Azim'in sahipleri olarak ifade ediliyor ki kim Fevzül Azim'in sahibi ise o irşat makamındadır, iradesini Allah teslim etmiştir. Kim Hazzül Azim'in sahibi ise o iradesini Allah teslim edip bir insanın, normal seviyedeki bir insanın ulaşabileceği son noktaya ulaşmıştır. İrşad makamına tayin edilmiştir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Kim Fazlul Azim'in sahibi ise o da aynı seviyededir. Kim Ecrül Azim'in sahibi ise o da aynı seviyededir. Azim, azami seviyede, en üst seviyede mutluluk onlarındır. Mutluluksa rahata tam bir eşitlik sağlar. Öyleyse şu dünyaya gelen bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedirler. Her şey onunla başlar. Dilerse kişi bu noktadan itibaren mutluluk için ilk adım atılacaktır. Diler dilemez Allah Teala bundan derhal haberdar olur ve derhal Rahim Esması'na tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin o güne kadar görmeyen gözlerini görür hale getirir, işitmeyen kulaklarını işitir hale getirir, idrak etmeyen kalbini idrak eder hale getirir ve Allah Teala o kişinin günahlarını örter. Ne yapar? Daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi cennet mutluluğunu mutlak olarak kazanmıştır. Neyle kazanmıştır? Bir tek dilekle. Dünya saadeti, hayır. Bu noktada o kişi la rahate fid dünyanın içerisindedir henüz. Dünyada o kişiye bu noktada rahat yoktur. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra rahat başlar. Neden başlar? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutla devamlı bir ilişki içerisindedir. Tağut insan ve cin şeytanlar ve tağut o insanlara münkerle ve fuhuşla emrederler. Nur 21'de Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar diyor. Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Yani mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısına dahi ulaşamazsınız. Hep şeytanın, insan ve cin şeytanların telkinlerine açık olursunuz ve hep huzursuz olursunuz, hep büyük sıkıntıları yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre Allah o kişiye 7 tane furkan veriyor. Gözlerini, kulaklarını, kalbini açıyor kişinin bu 7 furkanla ve o kişiyi, kişinin bütün günahlarını örtüyor. O kişiyi Allah'ın cennetine ehil kılıyor. Çünkü cennete girebilmek için sevapları mutlaka günahları aşması lazım. Bir talep üzerine Allah'a ulaşmayı dilemek üzere dilemek söz konusuysa, söz konusu olduğu anda Allah Teala derhal Rahim Esması'na tecelli edip bu olayı tahakkuk getiriyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, hiç ameli olmamış, ertesi gün ölmüş. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sonra
Sonra Allah Teala bu kişiyi eğer 5-6 aylık bir ömrü varsa mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişi ulaşmayacaktır, Allah onu ulaştıracaktır. Öyleyse o safhalarda da mutluluğu giderek artacaktır. Peki bu noktada mutluluğu başlamış mıdır? Evet, başlamıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği anda başkalarından farklı bir insan olmuştur. Neden? Çünkü Allah'ın ilahi iradesi o kulun üzerinde tesir sahası icra etmiştir. Ve bu tesir şeytana karşı bir zırhla onu artık koruyacaktır. Tağut, insan ve cin şeytanlar ve şeytan o kişiye tesir edip de o kişiyi Allah'ın yolundan kesinlikle alıkoyamazlar. Bunun manası bütün alanlarda o kişi Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanıyla şeytanın tasallutundan korunuyor. O zaman şeytanın onu rahatsız etmesi artık söz konusu değil ama hala telkinlerini devam ettirir. Öyleyse böyle bir noktada kişi için Allah'a ulaşmayı dilemekle beraber şeytanın insan ve cin şeytanların tahakkümü kesilmiştir. Artık onlar bu kişiye hükmedemezler. Tek başına bu bir mutluluk vesilesidir. Ama nefsinin afetleri var olduğu için hedefleri daima Allah'ın emirlerinin dışında olacaktır. Çok büyük bir oranda eski hayatının taleplerini isteyecektir kişi. Allah'ın yasak ettiği şeylere karşı arzu duymaya devam edecektir. Böyle bir ortamda olması lazım gelen muhtevaya bakıyoruz. Bu kişi huşu sahibi oluyor, göğsünden kalbine yol açılıyor ve Allah'tan mürşidini talep ediyor. 13. basamak. Hacet namazını kıldığı zaman Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösteriyor ve Allah Teala bu kişiye namaz kılmayı sevdiriyor, oruç tutmayı sevdiriyor, zikir yapmayı sevdiriyor. Bütün ibadetleri sevdiriyor Allah ona. O kişi sevmiyor ibadetleri. Allah ona sevdiriyor. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ve Allah Teala bu kişi üzerinde öyle hususlar vücuda getiriyor ki bu kişi irşat makamını talep ediyor Allah'ın ona verdiği sevgi üzerine ve mürşidine ulaştığı zaman mürşidine karşı derin bir sevgiyle bağlanıyor. Bu sevgi Allah'ın kişide yarattığı sevgidir ve bu sevgi Rabbani'dir. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımı söz konusu. Allah mürşidi sevdiriyor kişiye. Mürşid zaten farzdır. Ve bu farzı yerine getirmek için arada sevgi halesinin mutlaka oluşması gerekir. Bu sebebe dayalı olarak Allah Teala mürşidi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye sevdirir. Öyleyse tabiyet ne sağlar? Mürşidine tabi olan kişi çok önemli bir adım atmıştır. İkinci safhaya geçmiştir. Bu ikinci safhada o kişinin bütün günahları sevaba çevrilecektir. O kişinin kalbine iman yazılacaktır. Başının üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olarak gelecektir. Ve kendi ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacaktır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Bütün bunlar Allah'a ulaşmayı dilediği için tahakkuk ediyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah'ın bütün yardımları başlıyor.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah-u Teala'nın ifadesi açık ve kesin. Şura 13'te diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşahü ve yeşte ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Ama mutlaka ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Allah-u Teala'nın mutlaka insanları kendisine ulaştırdığını görüyoruz. Kimleri? Kendisine ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dileyenleri. İşte nefs bu noktada tezkiyeye başlar. Mürşidimize ulaştığımız noktada zikir yaparız. Allah'tan gelen nurlar göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Ve kalbimizin mührünü aşağı doğru indirerek kalbimizi fazıl, rahmet ve salavat nurları doldurur. Rahmet nurlarından %2'si zaten daha evvel kalbimize girmiştir. Şimdi sıra fazıllardadır. Nefsimizin kalbi %98 fazılla dolacaktır ki nefsimizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolabilsin. İşte bu cümleden olarak nefs tezkiyesine başlarız. Nefs tezkiyesi nasıl gerçekleşir? Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavattan fazla adı verilenler, Allah'ın nefsimizin kalbine yazdığı iman kelimesinin çekim gücünün tersi manyetik alanın sahibidir. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Zıt kutuplar, mıknatıs da birbirini çeker. Ve iman kelimesinin etrafında nefsimizin kalbinde fazıllar, kişiyi faziletli kılmak üzere toplanmaya başlar. İşte böyle bir dizaynda nefsimizin kalbindeki nurların birikimi, nefs tezkiyesi adı verilen bir müesseseyi ifade eder. Bu nurlar ilk %7'yi bulduğu zaman ruhumuz bizden ayrılıp Devre-i İmam'ın dergahına ulaşan ruhumuz oradan ilk yolculuğuna başlar, birinci kata kadar yükselir. Diğer ruhlarla beraber diğerleri ikinci ve üst katlara çıkarlar. O çıkamaz. Birinci kata kadar çıkar. İkinci defa %7 nur birikimi ruhumuzun ikinci kata çıkmasını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nefsimizin kalbindeki birikimler 2, 7, 2, 7 %49 eder. 2'de rahmet birikimi %2'de tahakkuk etmiştir evvelce. %51 nur birikimi gerçekleşir nefsimizin kalbinde. Burada mutluluk oranına bakalım. Nefsimizin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Bunların adı fazıldır. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Hasletlerin ve fazıların özelliği Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmek istemeleridir. Yasak ettiği fiilleri ise asla yapmak istememeleridir. Yani nefsimizin afetlerinin tamamen tersi. Nefsin afetlerine gelince onlar Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemezler. Hiçbir emrini yerine getirmek istemezler. Yasak ettiği fiillerin ise hepsini işlemek isterler. Ona göre dizayn edilmişlerdir. Öyleyse şeytanın nefsimize bir şey yaptırması, herhangi bir talebini nefsimizin vasıtasıyla gerçekleştirmesi hiç zor değildir. Çünkü şeytanın talepleriyle nefsimizin afetlerinin talepleri %100 birbirinin aynıdır. Her ikisi de Allah'ın yasak ettiği fiili işlemeyi, emrettiğini işlememeyi hedef alırlar. Öyleyse şeytan her istediğini nefsimize kolayca yaptırabilecek bir hüviyetedir. Bunun için emir vermesi falan zorlaması gerekmiyor. Onu biraz cazip göstermesi yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, nefsimizin kalbinde %51 nur birikimi tamamlandığı zaman ne olur? Her %7 fazıl birikiminde ruhumuz bir gök katı yükselmiştir. 7 defa yükselip de en son 7. gök katına yükselmiştir. Bunun
alemlerini geçmiştir birer birer. Son alem indi ilahidir. İndi ilahinin en yüksek noktası ise Sitretül Münteha. Buraya kadar ulaşan ruh oradan Allah'ın zatına ulaşır. Bu vuslattır. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Farz mı? Hem de kaç defa farz? İşte bir tanesini söyledik. Zümer suresi 54. ayet-i kerime. İkincisi Müzemmil 8. Diyor ki Allah Teala vezkür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Zariyat 50. Sonra ne diyor Allah Teala? Yunus 125'te Allah Teala buyuruyor ki Allahu yedü daru selamü ve yehdi ileyhi men yunib. Ve yehdi men yeşâhü ilâ sırat-ı müstakîm. Ve yehdi men yeşâhü ilâ sırat-ı müstakîm. Allah selam yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmak isterse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimin de Allah'a ulaştırdığını biliyoruz. Nisa 175'te Allah Teala bunu açıkça söylüyor. Öyleyse burada Allah'ın daveti Allah'ın zatınadır. Nitekim 126. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki bu selam yurduna davet eder dedikten sonra onlara Ahsenül Hüsna vardır ve daha ziyadesi de vardır diyor. Davetin iki veçhesi var. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Bu Allah'ın zatına ulaşmaktır. Ahsenül Hüsna'ya ulaşmaktır. Ziyadesi 28. basamağın 5. kademesinde o Allah'ın zatını görmektir. Öyleyse farklı bir muhtevadan bahsediyoruz. Birisi ulaşmak, herkes ulaşır. Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar olan kesim konusunda hepinize teminat veriyor. Diyor ki aranızdan kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bir dilek karşılığından bahsediyorum şimdi o dileğin. 3. kat cennet. 1. kat değil, 2. kat değil, 3. kat cennet. Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrünüz varsa, uzun ömürler dileriz hepinize, o zaman Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka 3. kat cennete ulaşır. Çünkü Allah Teala sözünü mutlaka tutar. Diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Ve dünya saadetinden bahsedelim şimdi. Şu dünyada rahat yoktur diyenlere ibret olmak üzere. Burada o kişinin dünya saadeti %50'yi aşmıştır. Yani dünyadaki rahatı %50'yi aşmıştır. Neden öyledir? Çünkü nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Gerçekleşirse ne olur? Ruhunun bütün hasletleri Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi düşünüyordu. Başının üzerine gelen devrin imamının ruhunun da muhtevası aynen. Öyleyse 200'ün %100 bölümü ruhun iç dünyasında, ruhun kalbinde bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi diliyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyi dilemiyor. Hepsini reddediyor. Nefste nasıldı başlangıçta durum? Nefsin bütün afetleri Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemiyor.
yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek istiyor. Yani ruhun tam tersi. Böylece dengeyle hayata başladınız. Kendi ruhunuzdaki bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyordu. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyordu. Tamamen negatif faktörler. Nefsinizde, bu nefsinize baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah'ın bütün afetlerini, Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemiyor nefsiniz. Yasak ettiği fiillerin ise hepsini işlemek istiyor. Öyleyse ruhunuz ve nefsiniz iki zıt kardeş olarak iç dünyanızda mevcut. Bu yüzden devamlı savaş var içinizde. Bu yüzden huzursuzsunuz. Bu yüzden dünyada sizin için rahat yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece bu geçerlidir. Dünyada asla rahat edemezsiniz. İçinizde kesilmesi mümkün olmayan bir kavga hep devam edecektir. Ama ne zaman bunun ötesine geçebilirseniz, bu dediğim noktaya ulaşırsanız, nefs tezkiyesini gerçekleştirirseniz, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Nefsinizin kalbi de %51 faziletlerle doludur. Yani 200'de 151 pozitif situation. 200'de 151 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir topluluk. Ruhun hasletleriyle nefsteki fazıllar. Bu 200'lük bütünde sadece 49, 200'de 49, yani %24,5 Allah'ın emirlerine karşı çıkan yasak ettiği fiilleri işlemek isteyenler. Öyleyse burada %50'den daha fazla mutlu olmak imkanınız söz konusu. Şeytanın da tesirleri olunca %50'den daha fazla şeytanın tesirlerine rağmen mutluluğu mutlaka yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, burası Allah'ın söz verdiği kesimdir. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. 21. basamak. Kendi zatında yok eder. 22. basamak. Bu noktada nefsin kalbinde %51 nur birikim olmuştur. Ruh Allah'ın zatına yok olduğu zaman bu rakam mutlaka daha öteye geçecektir. Öyleyse dünya saadeti en az %50'dir. O kişi dünyada, dünya hayatını yaşarken yarı yarıya rahatı yaşayacaktır. Yani mutluluğu yaşayacaktır. Neden? Nefsinin afetlerinin yarısından fazlası Allah'ın emirlerini artık dinliyor. Ruh da ona yardımcı. Şeytansa karşısında. Ama %50'den daha fazla mutluluk mutlaka bu kişi tarafından yaşanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman neden bahsediyoruz? Dünyada mutluluk, rahat vardır. Kaldı ki bu sizin gayretinizde oluşmamıştır. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah da sizi kendisine ulaştırdı. %50'den fazla dünya mutluluğunu da elde ettiniz. Yetmez, 3. kat cennet de sizin. Ama burada bitmiyor olay. Eğer bir sabit kademseniz, ayaklarınızı sağlam yere bastıysanız ve fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek istiyorsanız, bu talebi daha evvelkini gerçekleştirdiğine göre Allah mutlaka bu talebi de gerçekleştirir diye bir düşüncenin sahibiyseniz, o zaman zikrinizi arttıracaksınız demektir. Zikriniz artışa devam ederse mutlaka kısa bir süre sonra fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücudunuzun Allah'a teslim edildiği yerde dünya saadetiniz %80'e ulaşır. %80 sevgili kardeşlerim, dünya saadetiniz %80.
fizik vücudunuz 25. basamakta Allah'a teslim olur. Yani Allah'ın nefsin kalbindeki afetler %80 eksildiği için, %81 eksildiği için geri kalan %19 fizik vücudunuzun artık umurunda bile olmaz. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yesek-i asla gerçekleştirmez. Ne olur? Kesintisiz bir saadeti fizik vücudunu teslim andan itibaren yaşamaya başlarsınız. Dünyada rahat var mıymış? O zaman görürsünüz ki mutluluk sizindir. Ve bununla da kalmazsınız. Kısa bir zaman sonra daimi zikre mutlaka ulaşırsınız. Ulaşınca nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. O zaman o %81 %100 olacaktır. Nefsinizdeki bütün afetler yok olacaktır. Nefsinizin bütün muhtevası Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen %98 fazıllardan, %2 de rahmet nurlarından oluşacaktır. Böylece %100 dünya saadetini 26. basamakta, 27. basamakta ve 28. basamakta yaşayacaksınız. 28. basamakta nefsinizi Allah'a teslim ettikten sonra 27. basamakta, 28. basamakta irşada ulaşacaksınız. Ondan sonra da Allah'a iradenizi teslim etmeyi dileyeceksiniz. Allah iradenizi mutlaka teslim alacak ve bunun neticesinde de sizin için söz konusu olan

Allah Teala nefsinizi tezkiye edin diye farz kılmış. Nefsinizi tasfiye edin diye farz kılmış. Sizi bütün boyutlara ulaşmaya davet ediyor Allah Teala ve bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini biliyoruz. Böylece ilk kulluğa sahip olmuşlar. Sonra irşat makamına ulaşmışlar. Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime. Birincisi de Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediğini ve tağuta kul olmaktan kurtulduğunu, Allah'a kul olduğunu söylüyor. Ondan sonra kainatın en büyük mürşidine tabi olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi. Ondan sonra bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları, hidayete erdiklerini söylüyor Allah Teala. Zümer Suresi 18. ayet-i kerime. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiklerini söylüyor Allah Teala. Sonra Ali İmran 190 ve 191'de bütün sahabenin daimi zikre ulaştığını, ullelebap olduğunu söylüyor. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Hücurat Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde hepsinin irşada ulaştığını söylüyor Allah Teala. Ve Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde hepsinin irşat makamına tayin edildiğini söylüyor. Ne oldu? İslam'ın 7 safhasının 7'sini de 14 asır evvel onlar yaşamışlar. Dünyadaki rahatı %100 yaşamışlar. Bu yüzden de o devre asr-ı saadet demişiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizayna dikkatle bakın. Böyle bir noktada hepiniz için en güzel dizayn oluşmuştur. Dünya saadetinin %100'üne ulaşmış oluyorsunuz. Bu noktaya ulaştığınızda, nihayete ulaştığınızda, cennet saadetinin ise 7. gök katına, en üstüne. Ama kim Allah'a ulaşmayı diler de ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ve bu hüviyete ulaşıp onu devam ettireceğim, Allah'ın evliyası olacağım, öyle devam ettireceğim hayatımı diye düşünüyorsa, buraya ulaşması 4-5 aylık ömrü varsa mutlak olarak Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. O kişinin özel bir gayret sarf etmesi gerekmez. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra zikrini 33 bine ulaştıran bu kişi, 33 binden aşağı düşürmediği sürece aynı mutluluğu ölene kadar yaşayacaktır. Dünyada rahat olduğunu görecektir. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi soruyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyada rahat var mıymış? Hı? Ne diyorsunuz? Biz ve bize tabi olanlar, biz o rahatı hamdolsun ki yaşayanlarız. Ve herkesin de hemen elini uzatıp yakalayabileceği kadar yakın bir yerde mutluluk. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda Allah'ın cenneti sizindir. Kim size derse ki mürşide ulaşmadan kimse cennete ulaşamaz, doğru değil. Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes dilediği andan itibaren Allah'ın cennetinin sahibidir. Kendini aldatmasın. Sözle dilemek başka şey, kalpten dilemek başka şey. Kalpten dilediği zaman o kişinin her şeyi değişir. Namaz kılmayı sevmeye başlar, oruç tutmayı sevmeye başlar, zekat vermeyi sevmeye başlar. Allah'ın bütün güzellikleri ona güzel görünmeye başlar.

O kişi mutluluğu yaşamaya başlamıştır bile. Dünyada rahat, onun için bu ibadetleri yaparken başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Dünyada rahatın var olduğunu gördük. Ve hamdolsun ki bizler bir vakfının mensupları o güzellikleri el ele, gönül gönüle, gönül dolusu yaşayanlarız. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah Teala Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Öyleyse Allah'ın yolunda bir güzelliği daha yaşamak üzere beraberiz. Doğru düşünme alışkanlığı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın dizaynı hep doğrulardan oluşur. Sadece doğrulardır ki insanı hedefine ulaştırabilir. Her yanlış hedeften sadece uzaklaştırır. Öyleyse hedef ne sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hedef ne? Hedef 7 tane Allah'ın yegane dininin, İslam dininin, Hanif dininin, kainatın tek dininin 7 safhasını yaşamak. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. İrşad makamına ulaşıp tabi olmak 2. Ruhu Allah'a ulaştırmak ve teslim etmek 3. Fizik vücudu ve çi Allah'a teslim etmek 4. Nefsi Allah'a teslim etmek 5. İradeyi irşada ulaşmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. 7 safhalı bir işlemle karşı karşıyayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve bunu hiç unutmayacaksınız. Başka bir din hiç olmadı. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber, son peygambere kadar Hanif dininden başka hiçbir din olmadı. Tek Allah'a inanan, Allah yolunda tek bir toplum oluşturan ve ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim eden insanların dini, kainatın tek dini. Hazreti Nuh'un da, Hazreti İbrahim'in de, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de kendilerine tabi olanlarla beraber yaşadıkları tek din. Bu din doğru düşünme alışkanlığının yegane dinidir. Öyleyse neyi doğru düşüneceğiz? Sevgili kardeşlerim, cevap çok basit. Etrafınızdaki insanlara bir bakın. Neyi doğru düşünüyorlar ki? Her şey yanlış. Öyleyse siz doğru düşünme alışkanlığının sahiplerisiniz. Bir düşüncenin, bir talebin, bir niyetin, sadece bir tek niyetin, Allah'a ulaşma dileğinin
sizleri mutlak olarak kurtaracağını biliyorsunuz. Bu bir doğru düşünmedir. Peki dışınızdakiler ne düşünüyor? Hayır, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir olay yoktur. Hem de bu bir saçmalıktır. İnsanlar yüzlerce sene, affedersiniz, ömrü boyunca 50 sene, 60 sene Allah-u Teala'ya ibadet etsinler. Ondan sonra da Allah'a ulaşmayı, dilemeyi bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilememişler diye cehenneme gitsinler. Böyle saçmalık olur mu diyorlar. Siz de deyin ki olur, olur deyin. Hele bu saçmalığı yaparsanız kıyamet günü olup olmadığını görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala son derece net olarak söylüyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَاوْدُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah-u Teala onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir dilekleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ateştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar.

Kimdir Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar? Allah'ın ayetlerini bilmeyenler. İşte onlar yanlışları yapacak olanlardır. Siz doğruları yapacaksınız. Olayların akışı içerisinde Allah'ın doğruları her zaman doğrular, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O doğrulara dikkatle bakın. Sizi kurtaracak olan sadece Allah'ın doğrularıdır.

Öyleyse Allah Teala hükmünü açık açık veriyor. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı dilemezse, dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Ondan sonraki kişinin vücuda getirdiği hiçbir şey onu kurtaramaz. Eğer Allah'a ulaşma dileği yoksa, kişi kendi iradesini kullanmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde iradi talebi yoksa, böyle bir talebin sahibi değilse kişi, o zaman bu kişi kaybetmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman bu kişi kaybetmiştir. Öyleyse nedir doğru düşünme? Burası cennetle cehennemin kapılarını açan veya kapayan son derece önemli bir karar yeridir. Ya sonsuz bir cehennem hayatını seçeceksiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz, o zaman gideceğiniz yer cehennem olacak. Ya da Allah'ın cennetine girmeyi dileyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Öyleyse siz bunları söylediğiniz zaman, İslam'ın 7 tane safhasından bahsettiğiniz zaman, onlar size inanmayacaklardır. Yanlışlardan oluşan, eksik öğrendikleri bir Kur'an kültürüyle sizin karşınıza çıkacaklardır hep. Sizi küçültmeye çalışacaklardır. Ama kaybeden hep onlar olacaktır. Belki hiçbir zaman bu asrın hidayet asrı olduğunu, 21. yüzyıldan bahsediyorum, üçüncü bin yılın başlangıcından bahsediyorum, bilmeyeceklerdir. Ve kendilerine düşeni yapamadan bu dünyadan ayrılacaklardır. Ve tabii kendilerine yazık edeceklerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, doğru düşünme alışkanlığının sahibi olacak sizlersiniz. Ve bundan sizi men edecek olan sadece bir tek düşmanınız var, İblis. Allah'ın bütün doğrularına karşı çıkar. Ve yanlış ilmi kendilerine ilim edinenlerin, faydasız ilmin sahiplerinin devamlı saygısızlıklarına muhatap olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Bunca ilahiyat fakültesi, din öğrenilen imam hatip okulları vesaire ve konunun vahametini
takdir edebiliyor musunuz? Öğrendikleri ilimle hiçbirinin kurtulması mümkün değil. Gözümüzün önünde insanlar ilim öğreniyorlar ama bu ilimle kurtulup Allah'ın cennetine girmeleri mümkün değil. Ve sizlere diyorlar ki siz de bu ilmi, bu yanlış ilmi öğretmek mecburiyetindesiniz. Eğer siz doğruları söylemekte ısrar ederseniz, o zaman biz sizin konuşmanıza müsaade etmeyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün devirlerde çoğunluk hep yanlışın sahibi olmuşlardır. Ve dünyanın son evresinde gene aynı yanlış, aynı standartlarda devam ediyor. Öyleyse doğru düşünce alışkanlığı sadece doğru temeller üzerine oturan ilmin size kazandıracağı bir vasıftır. Öyleyse her şeyden evvel ilk vazifeniz odur ki Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve herkese Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde kurtulmalarının mümkün olmadığını söylemek zorundasınız. Belki onlar hiçbir zaman sizi idrak edemeyeceklerdir. Ama buna rağmen söylemek mecburiyetindesiniz. Belki sizi ellerindeki hukuki müeyyidelerle cezalandırmak isteyeceklerdir. Ama buna rağmen söylemek mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece doğrular ve yanlışlar var. İşte böyle bir dizaynda doğruları ve yanlışları bilenler sizler oluyorsunuz. Onun için sizler geleceğin meşalelerisiniz. İrşat meşaleleri. Sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah'ın insanları cennet saadetine ve dünya saadetine götürecek olan bütün doğrularının kaybolduğu, yok olduğu, insanların din anlayışı çerçevesinde sadece onları kurtarması mümkün olmayan kesimle meşgul oldukları ve onların yeterli olduklarını zannettikleri bir çağda yaşamaktasınız. Her peygamber devrinde insanlar doğrularla bir defa daha karşılaştırılmışlar ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bir defa daha aynı olgu yaşanmış. Kainatın tek dini olan Hanif dini
Arapça adıyla İslam dini, Hazreti İbrahim'in dini, bütün peygamberlerin yegane dini bir defa daha lanse edilmiş. Bir defa daha insanlığa yayılmış. Ama iblis, o sinsi mahluk, elinde çok büyük bir koz var sevgili kardeşlerim. Bu kozun adı zaman. Sonsuz hayatı içerisinde kıyamete kadar yaşayacak. Kıyametten sonra da zaten yine yaşamaya devam edecek. Ama cehennemde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'ı siz bugün yaşıyorsunuz. Ama dışınızdakiler, onların büyük kısmı, %90'dan fazlası yaşamıyor. Bütün dünyanın %90'dan fazlası Allah'ın yegane dinini, hanif dinini yaşamıyorlar. İslam alemi de, Hristiyan alemi de, Musevi alemi de hepsi büyük kısım itibariyle, %90'dan fazlası itibariyle dinlerini yaşamıyorlar. Bu büyük çoğunluğun karşısında dinlerini yaşayanlar olarak sizler varsınız. Allah'ın sevgilileri. Doğru düşünebilen, doğrulara dayalı düşünebilen onlar sizlersiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn içerisinde her şeyi en güzele ulaştıracak olan bir bilgiyle, bir ilimle cihazlandırıldınız. Allah'ın ilmi. Bu ilmi 14 asır evvelle mukayese ettiğiniz zaman tam olarak yerlerine oturduğunu öğrendiniz. Bundan 14 asır evvel sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Sizler de Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Onlar kainatın en büyük irşat makamına, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştılar. Sizler de zamanınızdaki mürşitlere tabi oluyorsunuz. Onlar ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Siz de çoğunuz, çok büyük bir kısmınız ulaştırdınız. Gördünüz ki zor bir şey değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan birkaç ay içinde, 3 ayda, 4 ayda, uzun sürdü diyelim, 6 ayda mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Çünkü bu işi yapacak olan kendileri değildir. Allah yapacaktır. Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, doğrular üzerine kurulan bir dizaynın sahibisiniz. Düşünceleriniz bu devre ışık tutacak doğru düşüncelerdir. Hidayet devrinin, asr-ı hidayetin ışıklarısınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyin en güzel standartlarda olduğu bir nizamı Allah insanları ilk yarattığı andan itibaren kurmuş ve bununla amel edin diye insanlara emretmiş. Adem Aleyhisselam ve ona tabi olanlar yaşamışlar. Sevgili kardeşlerim, kardeşi Kabil tarafından öldürülen Habil'in bir hakkın takvanın sahibi olduğunu görüyoruz. Öyleyse İslam'ı kainat üzerindeki adı olan Hanif dinini Hazreti Adem ve ona tabi olanların hepsi yaşamışlar.
Sevgili kardeşlerim, iblis ne yapıyor? Zamanı, elindeki o en güçlü silahı mutlaka kullanıyor. Her peygamber devrinde, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devrinde de ona bağlı olanlarla beraber yaşanan Hanif dininin 7 safhası o devirde yaşanmış. Ondan evvelki bütün peygamberler devrinde yaşanmış ve aradan 1400 küsur yıl geçmiş. Bu zamanı değerlendirmiş iblis. Bütün insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan konuları insanlara unutturmayı başarmış. Ve insanlara onlar da boş kalmasın, bir şeyler yapsınlar ve bu yaptıkları bir şeylerin kendilerini kurtaracağına inansınlar. Ama onlar, insanlar kurtulamasın, cehenneme gitsinler diye bir temel düşüncenin sahibi olan iblis bunu yapmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte koskoca bir İslam alemi, 1 milyardan fazla insan artık dinlerini unutmuşlar. Dinlerinin temel umdelerini unutmuşlar. Dinlerinin bütün sahabe tarafından yaşanan 7 safhasını unutmuşlar. Hristiyanlar da unutmuş. Museviler de unutmuş. Ve 100'den fazla din çıkmış ortaya. Veya insanların din zannettikleri şeyler çıkmış. Ama kurtuluşları, insanların kurtuluşları özellikle engellenmiş. Şeytan insanlara Allah'a ulaşmayı, dilemeyi unutturmuş. Şeytan insanlara tabiiyeti unutturmuş. Şeytan insanlara ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı unutturmuş. Sevgili kardeşlerim, bunları bugün din adına ahkam kesenlerden kime söylerseniz söyleyin, hepsi sadece reddedeceklerdir. En korkuncu, hiçbir delile dayanmadıkları halde reddedeceklerdir. Ve delilleri hiçe sayacaklardır. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sadece nefslerinin o korkunç kibiri yüzünden ya bizim bildiklerimizin yanlış olduğunu halk anlarsa ve biz artık bu sahip olduğumuz yerlerden ayrılmak mecburiyetinde kalırsak, böyle bir düşüncenin tesiri altında insanlar hakikatleri öğrendikleri halde o hakikatlerden uzak kalıyorlarsa, insanların o hakikatlerden bahsetmeleri karşısında hayır, öyle bir şey yoktur. İslam'da sadece İslam'ın 5 tane şartı vardır. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren herkes Allah'ın cennetine girer ve Allah'a da teslim olmuş olur. Çünkü İslam teslim olmak demektir. 5 tane şartı var. O 5 şartı yerine getiren herkes Allah'a teslim olmuştur. Sevgili kardeşlerim, doğru düşüneceksiniz. Doğru düşünceniz
ancak doğru temeller üzerinde, Allah'ın Kur'an hakikatleri üzerinde gerçekleşebilir. Ne zamandan beri insanlar Kur'an-ı Kerimleri rafa kaldırmışlar artık. Bir kılıf dikmişler, bir torba. Torbanın içine asmışlar Kur'an-ı Kerimleri. Rafa kaldırmışlar. Sevgili kardeşlerim, insanların kurtuluşu sadece Allah'ın söylediklerine bağımlıdır. İblis de her devirde sadece buna çalışır. Allah'ın söylediklerini unutturmak ve doğruların yerini yanlışlarla doldurmak. İşte böyle bir durumda Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah ne demişse bugün hep aksinin geçerakçı olduğunu göreceksiniz. Allah neyi emrediyor? Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanların, bugün dünyada yaşayan insanların %90'dan çok daha fazlası, rakam veremiyoruz daha üstü için. Ama %90'dan fazlası oldu kesin. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bunu ayetlerle hatırlatıp ispat ettiğiniz zaman da sadece kızıyorlar. Oysa ki sevgili kardeşlerim, siz sadece doğruları söylüyorsunuz. Onların size kızmasına rağmen de söylemeye devam etmek mecburiyetindesiniz. İşte probleminiz buradan başlıyor. Yanlışlarının anlaşılacağı endişesine kapılanlar size düşman oluyorlar. En çok hüzün duyduğumuz nedir biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu insanlar kendi kurtuluşlarının bu söylediğimiz standartlarda olduğunu hiç düşünmeden, kendi kurtuluşlarını mahvetmekteler. Öyleyse daha başlangıçtan itibaren her şey çözümsüz oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın insanlık tarihiyle paralel yürüyen hükümlerinin dikkat etmenizi istiyorum burasına. Şeytan sadece insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan parçasını yok etmeyi başarmış. Daha fazlasına özellikle gitmiyor. Düşüncesi şu: insanlar
namaz kılsınlar, oruç tutsunlar, zekat versinler, hacca gitsinler, kelime-i şehadet getirsinler. Bunları yapsınlar ki bunlarla meşgul olsunlar. Bunları yapanların da cennete gireceğini düşünsünler. Bu onları hiçbir zaman kurtarması mümkün olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onları hiçbir zaman kurtarması mümkün olmayan bu vasıtaları kendilerine amaç edinsinler diyor. İşte iblis sevgili kardeşlerim bir defa daha başarmış durumda. Bir defa daha insanlar bütün dinlerde hedeflerini tamamen kaybetmişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın o dizaynına dikkatle bakın. Her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, bu dizaynı içerisinde insanlar bir kazandıkları muhteva üzerinden bir neticeye gitmişler. Öğrendikleri yanlış şeyleri baş tacı etmişler ve asırlardır bu doğrulardan ayrılma işlemini iblis adım adım gerçekleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, iblisin bu konudaki gayretlerini Allah-u Teala engellemek için ne yapmış? Hiçbir kavmi resulsüz bırakmamış. Hiçbir devirde. Her kavimde yaşayan resuller her devirde yaşamakta devam etmiş. Bugüne kadar gelinmiş. Her kavimde yaşayan o resuller insanlara Hazreti Musa ne yapmışsa, Hazreti İsa ne yapmışsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa, yani nasıl Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini teslim etmişlerse, onları bütün zaman devrelerinde, bütün kavimlerdeki resuller hep öğretmeye devam etmişler. Ve her devirde bu insanlar etraflarındaki kendi toplumlarının düşmanlığını kazanmışlar sadece. Ama böyle oluşu onları hiçbir zaman yıldırmamış. Hayatlarını Allah'ın doğrularına adamışlar. Her devirde insanları kurtarmak için hep savaş vermişler. Sevgili kardeşlerim, insanları kurtarma mücadelesinin, fazilet mücadelesinin o büyük onuruna layık olanlarsınız. Sadece doğruları öğrenen ve söyleyenlersiniz. Bu faziletin sonsuz mirasçılarısınız. İşte içinde yaşadığımız bu devirde de bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
bütün kavimlerde %10'un altında bir halk kitlesi Allah'ın doğrularını yaşıyorlar. Onlar için Hristiyanlık, Yahudilik, İslam veya başka dinler diye bir din yok. Başka başka dinler yok. Sadece bir tek dini yaşıyorlar. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini. İşte Musevilere bakın. Hazreti Musa'dan bu tarafa, Hazreti Musa'dan evvel gelmekte olan Hazreti İbrahim'in Hanif dininin muhtevasını yaşayan %10'dan küçük bir grup. Hazreti Musa'dan bu tarafa hep tabiiyetle gelen bir gelenek sürdürmesiyle bugüne ulaşmışlar. Onlar da sizin söylediklerinizi söylüyorlar. Sizin söylediklerinizi yaşıyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Tabi oluyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ediyorlar. Nefslerini Allah'a teslim ediyorlar. Ve iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. Bugün de yaşıyor onlar. Hristiyanlarda da Hazreti İsa'dan bu tarafa aynı geleneği devam ettirenler var. Önce Hazreti İsa'ya tabi olanlar, sonra o tabi olanlara tabi olanlar, sonra onlara tabi olanlar, ondan sonraki gelenlere tabi olanlar ta bugüne kadar gelmiş. Bugün de Hristiyanların içinde bizim yaşadıklarımızın aynını yaşayanlar var. Bizim gibi namaz kılanlar, bizim gibi oruç tutanlar Ramazan ayı boyunca. Bizim gibi zikir yapanlar. Ve Arapça diliyle İslam adı verilen Hazreti İbrahim'in dininin, Hazreti Adem'in dininin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dininin, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın dininin gereklerini yerine getiriyorlar. Aralarında çünkü hiçbir farklılık yok. Tek bir din var olmuş ve var olacak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki, eğer inanıyorsanız bana, diyor Allah Teala, bana güvenin, tevekkül edin. Eğer güveniyorsanız, diyor, en kuvvetli sizsiniz. Sevgili kardeşlerim, karşınızdakiler doğruları öğrendikçe sarsılıyorlar. O da doğruymuş, o da doğruymuş, o da doğruymuş. Nasıl olmuş da biz asırlarca doğrulardan hep sapmışız, sapmışız, sarkmışız diye bir kısmı ciddi bir hüznü yaşıyorlar. En kötüsü, bulundukları yerler, mevkiler ve kurdukları dostluklar itibariyle bunu açıklamaktan kaçıyor din adamlarımızın bir kısmı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dini sadece doğrulardan oluşur. Doğruları da yaşayacak olanlar ve yaşatacak olanlar, onlar sizlersiniz.
Her güzel şeyin güzelliğini düşünün. Her güzel şeyin güzelliği Allah'ın doğrularından hareket ederek yakalanır. Allah sizden ne istiyor? Nefsinizdeki bütün afetleri yok etmenizi istiyor. Ne istiyor? Nefsinizle ruhunuz arasındaki mücadeleyi böylece bitirmenizi, iç dünyanızda sonsuz bir mutluluğu yaşamanızı istiyor. Ne istiyor nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok ederek onların yerine faziletleri monte etmenizi istiyor. Bununla neyi sağlayacaksınız? Bununla başka insanlarla olan kavganızı bitireceksiniz. Onlar nefslerinde hep afetler olacaklardır. Nefs tezkiyesinin ve tasfiyesinin ne olduğunu bilmiyorlar. Bilmeleri lazım gelenlerden hiçbirini bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Bunları hasbelkader bir takım kitaplardan okuyanlar da bunlar mı? Bu daimi zikre ulaşmak, nefs tezkiyesi yapmak, bunlar ifrattır. Siz orta yoldan gidin. Öyle söylüyorlar. Orta yolun ne olduğunu soruyorsunuz. Diyorlar ehli sünnet vel cemaat akidesi. Peki diyorsunuz ne yapar bu ehli sünnet vel cemaat akidesi? İslam'ın 5 tane şartını yerine getirir. Yetmez mi diye soruyorlar. Biz de diyoruz ki yetmez. Asla yetmez. Lütfen Allah'ın Kur'an'ına biraz göz atın. O elinizdeki din kitapları sizi kurtaramaz. Allah Teala onların adına emaniye diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğru düşünme alışkanlığınızı mutlaka kurun. 7 tane temel üzerine inşa edeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Üzerinize farz. Ruhunuzu ölmeden önce Allah'a ulaştırabilmek için önce tabiyetiniz lazım. Üzerinize farz. Sonra tabiyetle birlikte ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması, nefs tezkiyesine başlamanız, fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlaması. Sonra ruhunuzun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında ifna olması, başka bir ifadeyle Allah'a sarılması, başka bir ifadeyle meaba sığınağa sarılması, sığınağa sığınması. Sonra mı? Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Sonra nefsinizi, sonra irşada ulaşmak ve iradenizi Allah'a teslim etmekle vazifelisiniz. Sevgili kardeşlerim, İblis nasıl yakalamış insanları, nasıl cehenneme mahkum etmiş, inanılmaz bir akılcılıkla. Şimdi insanlara şu mukayeseyi yaptırıyor. Ömrü boyunca namaz kılmış bir insan, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş, kendi kendine la ilahe illallah, Muhammed Resulullah demiş. Bu insan Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilememişse kurtulması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Hiçbir şekilde. Öbür taraftan biz şu anda kimlere hitap ediyoruz? Yaşayan insanlara, hayatta olan insanlara. Bu insanlar akıllarını başlarına toplayabilseler, Allah'a ulaşmayı dileseler, diledikleri anda kurtuldular. Mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İblisin bu şu korkunç tuzağının şuradaki kurnazlığına bakın.
insanları o istikamette kışkırtıyor ve o insanlar olur mu canım diyorlar, biz ömrümüz boyunca namaz kılmışız, oruç tutmuşuz, zekat vermişiz, hacca gitmişiz, kelime-i şehadet getiriyoruz. Biz kurtulmayacağız da şu Allah'a ulaşmayı dileyip ertesi gün ölen adam mı kurtulacak? Evet. Aynen öyle olacak. Onun için bize siz bizim söylediğimizi söylemedikçe biz sizi konuşturmayız diyenler, biz konuşuruz. Siz sadece kendi hükümlerinizi icra edebilirsiniz. Kesilen seslerin aksi sedası çok üst seviyeden gelir. Öyleyse biz insanların kurtuluşuna hayatımızı adamışız. Başka hiçbir şeyle meşgul değiliz. Ve insanların kurtuluşu için bu hayatı seve seve veririz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah içinize ideal koymuşsa, kendinizi insanların kurtuluşuna adamışsanız, Allah size doğruları öğretiyorsa ve öğretmekle mükellefsiniz. Eğer öğretmekle mükellefseniz, hayatınız boyunca bunu yapacaksınız. Ne diyor Allah Teala? Bütün dünya düşmanınız olsa ben yeterim diyor. Şu anda din camiasına bakıyorum sevgili kardeşlerim. Herkes bize düşman. Peki niçin düşman? Allah'ın doğrularını söylüyoruz diye düşman. Sadece o söylediklerimizle insanlar kurtulabilecek diye düşman.

İnsanlar Allah'a ulaşmayı dileseler hepsi kurtulacaklar akın akın. Ama dilemiyorlar. Ve bizim yanlışı söylediğimizi zannediyorlar. Yüzlerce, binlerce delile hiç bakmıyorlar bile. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim delil değilse, asırların değişmeyen kitabı delil değilse, nedir delil? Öyleyse doğru düşünün ve mutlaka düşüncelerinizi Allah'ın doğrularına istinad ettirin. Hiç kimseden korkmayın. Allah bizimle beraberdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu bilmenizi istiyorum. Zulüm sonsuz değildir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bütün gönlümüzle Allah Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Tamam. Salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha ve as salavat Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere, yani Allah'ın dostlarına hitap etmek bizim için her zaman zevklerin en büyüğüdür sevgili kardeşlerim. Hepinizin, ama hepinizin kalbimizde ayrı bir yeriniz var. Hepinizi çok mu çok seviyoruz. O sevgi ailesinin içinde varız. Allah için sevmek. Sevin. Allah için sevin. Allah için en güzeli yaşayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olmaları için asıl ifadesiyle her kullukta biraz daha mutlu olmaları için yaratmış. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olarak doğarsınız. Her sene bir takım musibetlerle imtihana çekilirsiniz. Allah Teala'nın buradaki muradı, musibetlere karşı nasıl mukabele ediyorsunuz? Onlarla karşılaştığınız zaman, sizi üzen bir takım aksiliklerle karşılaştığınız zaman ne yapıyorsunuz? Sakat kötürüm çocuk doğuruyor annelerden biri.

Allah'a diyor ki, Ya Rabbi, bu belayı benim başıma niçin verdin? Neden Ayşe'ye, Fatma'ya değil de bana verdin bu belayı? Bir diğer hanıma da Allah Teala aynı standartlara bir çocuk veriyor. O da Allah Teala'ya şükrediyor. Diyor ki, Ya Rabbi, bu çocuk hasta. Biliyorum ki sen bana bu çocuğu nasip kılmakla beni imtihan ediyorsun. Acaba senin bana verdiklerine nasıl mukabele ediyorum diye. Ben biliyorum ki ey yüce Allah'ım, sen bana bu çocuğu, hayatımı ona hasredeyim. Bir annenin evladına karşı olan vazifelerinin ne olduğunu en güzel şekilde tatbik sahasına koyayım. Hayatımı ona bakmaya hasredeyim. Ve sen benim onun için yaptıklarımdan hoşnut olasın, razı olasın. Ben senin bana verdiğin bu çocuktan razıyım. Onun bana sadece hayır için verildiğine kesin olarak inanıyorum. Ben bu çocuğa hayatımı hasretmek üzere vazifeli kılındım senin tarafından. Öyleyse onu başkalarına örnek olacak bir biçimde bakmakla mükellefim. Sen bana dereceler kazandırmak için, bana cenneti nasip kılmak için beni bir çocuk verdin. Ben senin bu lütfuna nail olmaya, layık olmaya çalışacağım. İşte iki tane kadın. İkisi arasındaki farkı görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Mukayeseleri, karşılaştırmaları, herkes kendi nefsinin dizaynı içerisinde gerçekleştirir. Bu dizayna da dikkatle bakın. Orada her zaman insanlar yanılabilir. Allah'ın biz insanları her sene birkaç defa musibetle imtihan ederiz ifadesine dikkat edin. İmtihanınızı Allah'ın sizi seçmesi dolayısıyla hayra ait bir müessese kabul edin. Ve her imtihan hayra açılan bir kapıdır. Allah Teala her imtihanıyla sizin musibetler karşısında ne yapacağınızı size göstermek üzere sizlere bir kapı açar. Her musibet bu konuda bir kapıdır. Her an bir takım imtihanlarla herkes karşılaşacaktır. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir olaydır. Hayatınızın bir parçasıdır. Onları mutsuzluğunun belirtileri olarak sakın düşünmeyin. Allah-u Teala diyor ki, kısas, kıtal, affedersiniz, yani savaş, size kirli gelse de sizden evvelkilere yazıldığı gibi üzerinize yazıldı. Öyle olaylar vardır ki siz onlardan hoşlanmazsınız. Ama onlar hayırdır. Öyle olaylar vardır ki sizin hoşunuza gider ama onlar şerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayır nedir, şer nedir? Bu müesseseyi yerlerine oturttuğumuz zaman şunu görüyoruz ki derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Derecat kaybettiren bütün olaylar da şerdir. Nerede bir insan zulüm yaparsa, ister başkasına zulmetsin, ister kendisine zulmetsin, derecat kaybeder. Bu şerdir. Bir insan başka birisine bir kötülük eder, bu sebeple derecat kaybeder.
Ama kötülük etmesi sebebiyle kul hakkı doğmuştur. Onun kaybettiği derecatı karşı taraf birebir pozitif dereceler olarak kazanır. Öyleyse ne olmuştur? Biri ötekine kötülük etmiştir, zulmetmiştir, şer işlemiştir. Diğeri bu şer sebebiyle hayra muhatap olmuştur. Derecat kazanmıştır. Kendisine yapılan kötülük sebebiyle derecat kazanmıştır. İşte birisinin herhangi bir şeyini çalan bir hırsız düşünün. Bu hırsız bir şey çalıyor. Çaldığını satacak, araba çalmış onunla gezecek veya başka bir şeyler yapacak. Ama hırsız çaldığı şey kendisine dünyada menfaat temin edeceği için memnun. Seviniyor. Ama sevindiği şey derecat kaybettiği bir olay, yani şer. Tam ayete uygun bir sonuç. Öbür taraftan malı çalınan kişi şöyle düşünüyor: ben bu parayı, ben bu arabayı haram parayla almadım. Ben çalıştım, çabaladım. Para vererek bu arabayı kazandım. Helal parayı vererek bu arabayı satın aldım. E şimdi arabam çalındı. Bu Allah'tan reva mı diye üzülüyor. Herkes üzülür arabası çalındığı zaman. Ama olayın manevi yönüne baktığımız zaman hırsız arabayı çaldığı için derecat kaybediyor. Yani şerre ulaşıyor yaptığı iş. Şerri derecat olarak ödüyor. Diğer tarafsa hırsızın kaybettiği derecatı kazanıyor. Yani hırsızın arabasını çalması dolayısıyla hayra ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman burada çok açık bir olay var. Allah Teala öyle olaylar vardır ki siz ona üzülürsünüz ama sizin için hayırdır diyor. Arabası çalınan kişinin durumu, arabası çalınmış üzülüyor, aslında derecat kazanmış, onun için bir hayır. Öyle olaylar vardır ki siz ona sevinirsiniz, oysa ki o şerdir diyor Allah Teala. Hırsızın durumu, hırsız seviniyor arabayı çalmış diye ama aslında derecat kaybediyor, şerre seviniyor. Sevgili kardeşlerim, biz sizin hep hayırlarda yarışanlar olmanız için dua ederiz Allah Teala'ya. Hep en güzele ulaşmanız için dua ederiz. Mutlu olmanız için dua ederiz. Hepiniz için dua ederiz. Hepiniz bizim can kardeşlerimizsiniz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. İblisi düşünün, yani şeytanı. Ne diyor Allah Teala'ya? Diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, ben onların, bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetinin sırat-ı müstakimi üzerinde oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Kıyamet gününe kadar pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım. Böyle söylüyor İblis. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İblis bu dediğini gerçekleştirebilecek mi diye soruyorsanız,
Ne yazık ki bu sualin cevabı evettir. Allah-u Teala Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesinde kıyamet günü diyor, şeytan insanlara olan vaadini, insanlar için düşündüğü hedefi gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Ya Allah ile işbirliği yaparsınız ya da şeytanla işbirliği yaparsınız. Ya Allah'ın kulu olursunuz ya da şeytanın kulu olursunuz. Öyleyse bütün insanlar doğduklarından itibaren ne yazık ki tağutun kuludurlar. Allah Teala buyuruyor ki Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü şeytan

onlara münkerle ve fuhuşla emreder. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etmek, fuhuş da kişinin nefsani istikametteki Allah'ın yasaklarını işlemesi hali. Allah'ın yasaklarına rağmen o yasaklara riayet etmemesi hali. Öyleyse ne zaman kurtulursunuz tağuta, insan ve cin şeytanlara, şeytana kul olmaktan ne zaman kurtulursunuz? Olay son derece açık. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor: "Vellezî neştenebut tağute en yâbuduha ve enâbu ilallâhi ehumül büşrâ febeşşir ibadî." Onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Yani tağuta kul iken tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne diyor? Sahabe için kullarımı diyor. Tağuta kul olan sahabe şeytana kul olmaktan iştinab etmişler. Kendilerini kurtarmışlar. Ve Allah'a kul olmuşlar. Demek ki Allah'a kul olmadan önce tağuta kul olmak söz konusu. Herkes bir koruyucusu olmadığı için tağutun kulu hüviyetindedir. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah'ın koruyucu kalkanı o kişiyle şeytan arasına, insan ve cin şeytan arasına giriyor ve Allah o kişinin şeytandan negatif tesirler almasını kesinlikle önlüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her açıdan Allah'ın dizaynı çok kesin sonuçlar ortaya koyar. Mutlu insanlar ve mutsuz insanlar. Dünyada iki çeşit insan vardır. Cennet ve cehennem için de aynı şey söz konusu. Cennette mutluluğu, cehennemde de mutsuzluğu yaşarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerin kurulabilmesi bir temel şarta bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, böyle bir talebin sahibi olmayan kişi, nötr olsa da, yani ulaşmakla ulaşmamak o kişi için fark etmese de, tabii böyle bir insan talep etmiyor demektir. Özellikle Allah'a ulaşmayı dilemeye ve Allah'a ulaşmaya karşı çıksa da netice değişmez. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, Allah'tan böyle bir talepte bulunmadıkça, bunun manası Allah'a yönelmedikçe o kişinin kurtulması, cehennemden kurtulması da mümkün değildir. Dünyada da mutsuzluktan kurtulması mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerine dikkat edin. Kesin olarak diyor ki, ya bana ulaşmayı dileyeceksiniz, ben sizi kendime ulaştıracağım, ben ulaştıracağım, siz ulaştırmayacaksınız. Siz kendinizi bana ulaştırmayacaksınız. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ya da ikinci alternatif, bana ulaşmayı dilemeyeceksiniz. O zaman
dünyada da siz mutsuz bir insan olarak yaşayacaksınız. Öldükten sonra da cehennemde gene mutsuz bir insan olarak hayatınızı devam ettireceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. Sadece iki tane alternatif var. Birini seçmek durumundasınız. Birini zaten seçmiş durumdasınız. Allah'laşmayı dilemediğiniz sürece doğumunuzdan itibaren yanlış yoldasınız. Bu dünyada mutluluğu yaşayamazsınız. Neden yaşayamazsınız? Çünkü nefs tezkiyesi yapamazsınız. Bu dünyada insanı mutsuz eden faktör nedir? Nefsinizin afetleri. Neden? Nefsinizin afetleri, Allah'laşmayı dilemeyen bir insanın kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için nefsinizin afetleri sizi devamlı bir kavganın içinde tutacaktır. Kiminle kavga? Niçin kavga? Ruhunuzla kavga, eşyanın tabiatına uygun olduğu için kavga. Neden? Nefsinizin afetleri nefsinizin kalbini baştan başa doldurur. Üç vücudunuz var. Ruhunuz, veçiniz, nefsiniz. Ruh, fizik vücut, nefs. Bu üç vücudunuz size hepsi netice itibariyle birer emanettir. Daha sonra iradeniz de emanet olacaktır. Bu vücutlarınızdan ruhunuz muhtevasında %100 hasletlerle yaratılır. Bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek üzere ve yasak ettiği hiçbir fiili işlememek üzere programlanmıştır. Talepleri budur. Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri asla işlememek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir noktaya ulaşıyoruz ki ruhunuz mutluluğu temsil ediyor. Eğer ruhunuzun dediklerine uyarsanız Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Arkadan mutlaka mutluluğu yaşayacaksınız. Çünkü Allah Teala size mutluluk verecek. Ruhunuzdan nefsinize huzuru yaşatacak. Veya Allah'ın emirlerine karşı çıkacaksınız. Yerine getirmeyeceksiniz. O zaman nefsinizin afetlerine tabi oldunuz demektir. Ruhunuzun hasletleri Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhuna tabi olan insan her an mutluluğu yaşar. Peki nefsiniz? Nefsiniz %100 afetlerle donatılmıştır. Nefsiniz her an konsantrasyonu artan bir karanlık dünyayı ifade eder. Karanlık hayatınız boyunca eğer Allah'a yönelemezseniz devamlı artacaktır. Mutsuz bir insan olarak yaşayacaksınız. Öyle bir insan olarak öleceksiniz. Ne demek istiyoruz? Nefsiniz baştan aşağı afetlerle doludur. Ve bu afetler Allah'ın bütün emirlerine isyan ederler. Asla Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmek istemezler. Allah neyi yasak ettiyse onları da mutlaka işlemek isterler. Öyleyse iç dünyanızda iki zıt kardeş yaşıyor.
Nefsiniz, Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasaklarını da mutlaka işlemek isteyen, hem emirler cephesinde, hem yasaklar cephesinde, nehiler cephesinde Allah'a mutlaka karşı gelen bir vücudunuz. Ruhunuzsa Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyette. Kumanda ise aklınızda. Aklınız beyninize kumanda ederek fizik vücudunuzu kullanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte o aklınız var ya, o bu dünya üzerinde hangi ortamda şuur kazanmışsa o şuurun standartları içinde hareket edecektir. Yani Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, hatta yasak edildiği bir ortamda, Allah'ın bütün yasaklarının da tamamen serbest bırakıldığı bir ortamda şuurlanmışsa, nefsinizin afetlerine yeşil ışık yakacaktır. Nefsiniz içki içmek isteyecek, aklınız buna alışık bir ortamda şuur kazanmıştır, onu uygun görecektir. Nefsiniz kumar oynamak isteyecektir, uygun görecektir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isteyecektir, nefsiniz uygun görecektir, aklınız uygun görecektir, müsaade edecektir yapmasına. Ama bu sizi devamlı huzursuz edecektir. Neden? Her yaptığınız yanlışın arkasından Allah Teala size mutlaka azap eder. Ruhunuzda, nefsinize huzursuzluk verir. Öyleyse güzel bir hareket yaptığınız zaman, Allah'ın emrettiği bir fiil işlediğiniz zaman Allah size huzur verir, ruhunuzda, nefsinize mutluluk verir. Öyleyse mutluluğu yaşamak istiyorsanız Allah'ın emrettiklerini yapmak, yasak ettiklerini işlememek mecburiyetindesiniz. Bu taraflardan birine, sadece bir tanesine aklınızın geçit vermesi halidir. Böyle bir olayın tahakkuku içinde içinizde devamlı bir mücadele hareket halindedir. Mantığınız devrededir. İki taraftan birine aklınız karar verecektir. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi ister, ruhunuz da işlememenizi ister. Böylece aklınızın beyninizi kullanarak vücudunuza verdiği emir ya nefsiniz istikametli olacaktır, ya da ruhunuz istikametli olacaktır. Böyle bir dizaynda aklın muhtevası acaba neyle mümkündür? İkna ile mümkündür. Ya nefsiniz aklınızı ikna edecektir, şer işlemeyi kabul ettirecektir ona, ya da ruhunuz aklınızı ikna edecektir, ona hayır işlemeyi öğretecektir. Hayır işlemeyi kabul ettirecektir. Öyleyse burada ruhunuz ve nefsiniz iki ayrı hedefi tayin eder. İşte nefsiniz %100 afetlerle dolu bir ortamda
insandır. Nefsinizse, ruhunuzsa %100 hasletlerle dolu bir ortamı, aydınlığı temsil eder. Nefsinizin temsil edilmesi karanlıklardadır. Biri hayrı, biri şerri talep ettiği için devamlı kavga vardır iç dünyanızda. Nerede kavga varsa, kaos varsa, orada huzursuzluk vardır. Nefsiniz ve ruhunuz devamlı bir kavga içinde olacağı için her an iç dünyanızın kaosu, kavgası devam eder. Orada huzursuzluk vardır, karışıklık vardır, sıkıntı vardır. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga devam ettiği sürece, ki nefsinizin bütün afetleri ayaktaysa, bu kavga kesintisiz olarak devam edecektir ömür boyu. Hep iç dünyanızda huzursuz olacaksınız. Nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle huzursuz olacaksınız. Ve böyle bir ortamda bu iç dünyanızda mutsuzluğu ifade eder. Sonra dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Nefsinize yeşil ışık yakan aklınız nefsinizin kendisini başkalarından üstün görme, kibir, gurur afetine dayalı olarak onun yaptığı bütün negatif eylemlere, başkalarına huzursuzluk veren davranışlara akıl yeşil ışık yakacaktır. Kişi kendini başkalarına ispat etmek isteyecektir. Ve bu ispatın dizaynı içerisinde onlardan üstünlüğünü onlara ispat etmek üzere birçok yanlışlar yapacaktır. Gurur afetinin, kibir afetinin başka insanlar üzerindeki tesiri ve de her başkasını üzen bu tarz bir davranışın arkasından Allah o kişiye azap verir, ruhta nefse huzursuzluk verir. Kişi huzursuz olur, sıkıntılı olur. Bu mutsuzluğun işaretini taşır. Öyleyse bu kişi iç dünyasında evvela nefsiyle ruhu arasındaki kesintisiz bitmeyen kavga sebebiyle huzursuzdur. Kavga varsa huzursuzluk vardır. Dış dünyasında da kavga vardır etrafındaki insanlarla. Hiç kimseyle anlaşamaz kişi. Herkese üstünlüğünü ispat etmek ister. Ona bir görev verilmişse bu görevi başkalarına üstünlüğünü ispat etmek için kullanmaya başlar. Allah Teala bunun adına tahakküm diyor. İnsanlara kendisine verilen bir yetki sebebiyle hükmetme hastalığı. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala size bir görev vermişse bu görevi başkalarına üstünlüğünüzü ispat etmek için bir vasıta olarak kullanmanız için vermiyor. Ne yazık ki birçok insan kendisine verilen görevi başkalarına hükmetmek için, onlara tahkim etmek için kullanır. Yani Allah'ın emirlerinin tatbikatını değil, o tatbikatın ötesinde kendi nefsinin de o insanlara üstünlüğünü kanıtlamak için ilave ettiği
ilaveleri de o kişilere emreder. Bu noktadan itibaren o kişi tahakküme girmiştir. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye başlamıştır. Nasıl olsa o Allah'ın emirlerini uygulatmak üzere vardır, vazifelidir. Bu arada kendi nefsinin de tatmin edecek olan onlardan üstünlüğünü onlara ispat edecek olan davranış biçimleri içine girer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bütün insanları mutsuz eden bir olay var. Dış dünyalarında başka insanlarla olan ilişkilerinde kendilerinin üstünlüğünü onlara kanıtlamak üzere onlara hükmetme gayreti ve bu kişiyi gerçek anlamda mutsuz eden bir faktördür. Çünkü bir haksız fiildir. Arkasında mutlaka Allah onlara her yaptığı yanlış davranıştan sonra azap edecektir. Belki o kişi pişmanlık duyacaktır yaptıklarına. Ama her yaptığı tahakkümden sonra mutlaka Allah ona azap verecektir. Ruhta nefsine huzursuzluk verecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olması için size eğer bir görev verildiyse bu görevi sakın başkalarına üstün olduğunuzu ispat etmek için dejenere etmeyin. Kötüye de kullanmayın. Bu dış dünyanızdaki mutsuzluğun sebebidir. Hem başkalarını mutsuz edersiniz, hem de kendiniz mutsuz olursunuz. Üçüncü açıdan bakıyoruz mutluluk meselesine. Allah ile olan ilişkilerde mutluluk. Allah Teala size namaz kılmanızı emrediyor. Birçok insan için namaz kılmak büyük bir angaryadır. Aman bir iki dakika içinde şu bütün namazları bitireyim de şu yük yakamdan atılsın, bitireyim şu işi de ondan kurtulayım tarzında bir namaz Allah'ın emrettiği bir şey değildir sevgili kardeşlerim. Allah'ın emrettiği namaz Allah'ı düşünmektir. Hele kalp gözü açılmışsa kişinin gök katlarını seyretmektir. Allah'ın huzurunda kılınan namazı Allah-u Teala göstermeye başlamışsa oradaki namazla birlikte namaz kılmaktır. Bunların hepsi doyulmaz zevklerdir. Namaz kılmak boyunca Allah'ı düşünerek namaz kılabilirseniz bu hepiniz için bir başarı olur. Hatırlayacaksınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye diyor ki hanginiz dört rekatlık bir namazı burada kılarken hep Allah'ı düşünerek kılarsa bu hırkam var ya ben öldüğüm zaman onu o alacak. Emaneti o alacak. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen, sonra gelen dört halifenin
Sonra gelecek olan dört halifenin bunların hepsi Allah-u Teala'nın halifeleri sırasıyla Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Hiçbiri dört rekatlık bir namazı baştan sona Allah'ı düşünerek kılmayı başaramamış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki bu hırka onu yapabilecek olan tek kişinin hakkı. O demiş Üveys el-Karani'dir. Hırka ona verilmiş Üveys el-Karani Hazretleri'ne. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize bir yön verici unsur olarak bakın. Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiğiniz zaman hep huzur içinde bir insan olarak yaşarsınız. De nefsinizde afetler olduğu sürece iç dünyanızda mutlu olamazsınız. İşte bunun için Allah-u Teala sizlere zikir adlı bir emir indirmiş. Zikretmek. Zikrullah, Allah kelimesini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Bir insan bu kelimeyi tekrar ederse ne olur? Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse zikrullah ona bir şey sağlaması hiçbir şey olmaz. Allah'ın üstünü ömür boyunca tekrar eder durur. Ama Allah'ın kadından o kişinin kalbine nur ulaşamaz. Nur gelmez. Öyleyse zikrin bir insana faydalı bir unsur olabilmesi o kişinin bir vasıf şartına sahip olmasına bağımlıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişileri zikrin faydalı alanı haline getirir. Ne yapar? O kişilerin önünde rahim esmasıyla tecelli eder. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mesuleyi alır. Kulaklarındaki vakrayı alır. Kalplerindeki ikineti alır. Görme hastalarının üzerindeki perdeyi alır. İşitme hastalarındaki mührü açar. İdrak hastalarının kalplerindeki mührünü açar. Ve o kişinin kalbindeki ikineti alan Allah-u Teala o kişinin kalbine ihbat koyar. İdraksizliği alan Allah-u Teala idrak etmeyi sağlayacak olan bir ilahi kompütür koyar kişinin kalbine. Sevgili kardeşlerim, bunlar yoksa insanlar idrak edemezler. O insanlar hep ilim sahibi olduklarını düşünürler. Ama ilmin sahibi olamazlar. Çünkü gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri de idraksizdir. İşte o kişiler ömürleri boyunca bütün kitapları okusalar, onların tatbikatını yapamazlar. Allah'ın emrettiği için boyutta biçim ve boyutta yapmaları mümkün değildir. Yaptıkları ibadet onlara hiçbir zaman mutluluk vermez. Bir usul, bir erken olarak namazlarını kılarlar, oruçlarını tutarlar ama mutluluğa ulaşmaları mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi de görme, işitme ve idrak etme hastaları çalışmaz. Onlar göremezler, işitemezler, idrak edemezler. Kör, sağır, bedensizdirler. Hayatta yürüyen ölüler olarak vasıflandırıyor Allah-u Teala onları. Onlar ölülerdir diyor. Sen diyor ölülere işittiremezsin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzun
dizaynına baktığımız zaman bunun temelinde sadece bir müşevik unsur var, harekete geçici unsur var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsanız, böyle bir talebin sahibi değilseniz, hiçbir zaman Allah-u Teala'nın size rahim esmasıyla tecelli etmesi mümkün değildir. Mümkün değilse siz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Tezkiye edemezsiniz, tabiatıyla tasfiye etmeniz hiç mümkün değildir. Allah'ın cennetine giremezsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kafirdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağutun kuludur. Allah'ın kulu değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Konunun başlangıç noktası, elif bağısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Allah ile olan ilişkileriniz hep kısır bir döngünün içinde, sizi asla Allah'ın cennetine ulaştırmayacak, dünya seyahatine ulaştırmayacak olan bir daire içerisinde kalırsınız. Onun dışına çıkamazsınız. En kötüsü alim olduğunuzu zannedersiniz. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de tabiriyle olan alimler cümlesine giremezsiniz. Onun alim dedikleri daimi zikre ulaşmış olanlar. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki iç dünyanızda hem nefsiniz de ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle huzursuzsunuz, hem de bu huzursuzluğun sebebini bir türlü anlayamazsınız. Sinirlisinizdir. Etrafındaki insanlara sıkıntılı davranıyorsunuz. Onlara üzecek davranışlarda bulunuyorsunuz. Hepsi dış aleminizde de mutsuz olduğunuzu gösterir. Allah'a ulaşmayı dilememiş bir insanın iç dünyasında hiçbir zaman nefs tezkiyesi gerçekleşemez. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar Allah'ın lütfuna mazhar olurlar. Müşriklerine ulaştıkları zaman zikrin onlara faydalı alan oluşturabileceği bir dizayna Allah onları vasıl eder. Kalplerinin mührünü açar. Onların kalplerine Allah imanı yazar.

kalplerinin mührünü açması bu noktadaki bir işlem değildir. Eğer Allah-u Teala kalbi mühürlerse, ondan sonra o mühürü mutlaka o kişi tekrar Allah'ın yoluna girerse Allah-u Teala açar. Ama bu noktada kalbin mührünü açmak diye bir olay söz konusu değildir. Allah-u Teala kalbin içine imanı yazar. Ve kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. O kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çevirir. O kişiye bire 10 veriyorken sevapları istikametinde bire 100 vermeye başlar. Sonra bir bire 100'ü, bire 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e, 700'e kadar yükseltir. O kişinin ruhu Allah'a doğru bir seyri süluku gerçekleştirdiği sürece. Sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsanız, sizi yaratan bir Allah'ın varlığını zaten kesin olarak bildiğiniz için bizi dinliyorsunuz. Yoksa dinlemezdiniz. Onca Allah'ın öğretisinden uzak televizyon var. Onları dinlerdiniz. Eğer şu anda bizi dinliyorsanız Allah'ın öğretisi sizi alakadar ediyor, sarıyor, kalbinize ılık ılık bir şeyler akıtıyor demektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin. O noktadan itibaren kurtuluşunuz tahakkuk eder ve de Allah sizi mürşidinize ulaştırıp tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman nefs tezkiyesine başlarsınız. Yani zikir yaptığınız zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye şu kalbinizin üzerinde Allah'ın ismini zikrederek tesbihle zikir çektiğiniz zaman Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidinize ulaştığınız takdirde geçerli söylediklerimiz Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle, faz ve rahmetle salavat adındaki iki nur nefsinizin kalbini iki grup nur nefsinizin kalbini gelir ziyaret eder, nefsinizin kalbine ulaşır ve bunlardan fazıllar Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlar. İşte bu nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesi tamamlandığı zaman, tezkiye olduğunuz zaman nefsinizin kalbindeki afetler %100'den %49'a düşer. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolur, dolar. Daha ötede daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Bu ne ifade eder? Bu çok şey ifade eder. Nefsinizin kalbinin %100 Allah'ın nurlarıyla dolması demek, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaması demek. İç dünyanızdaki kavganın bitmesi demek, iç dünyanızdaki kavga bittiyse, dış dünyanızdaki kavganın da bitmesi demek. O da bittiyse, Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz bir mutluluğu yaşamanız söz konusu. Bu noktadan itibaren, daimi zikre ulaştığınız noktadan itibaren, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Size yerlerin melekûtu gösterilecektir. Göklerin melekûtu gösterilecektir. İş dünyanızda sonsuz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Neden? Çünkü nefsiniz afetlerden tamamen arınmıştır. Sadece Allah'ın fazıllarıyla donatılmıştır. Fazıllar da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliktedir. Öyleyse kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. İş dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sıfırlanmıştır. Kavga bitmiştir. Dahili harp sona ermiştir. Sükût ve sükun hasıl olmuştur. Dış dünyanızda da aynı olay söz konusudur. Hiç kimseyle kavganız oluşamaz. Çünkü onları sadece mutlu etmek için yaşamaya başlayan bir insan olacaksınız. Dış dünyanızdaki kavga da bitmiştir. Orada da kavganın yerini sulh ve sükun almıştır. Mutluluk almıştır. Allah ile olan ilişkilere gelince bütün ibadetleri büyük bir zevkle yapmaya başlamışsınızdır. İbadetler, namaz, zekat, hac, kelime-i şehadet,
ve özellikle zikir ve özellikle zikir size büyük zevk vermektedir. Sadece mutluluğu yaşarsanız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse mutluluk uzaklarda değil, kapınızı çalıyor. O biziz. Size diyoruz ki sakın vakit geçirmeyin. Hemen Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemediyseniz mutlaka hemen dilemelisiniz ki mutluluğun anahtarıyla kapınızı açın. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızdaki kavga daimi zikirle sona erer. Çünkü nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Kavga da kalmamıştır. Sadece fazıllar yerleşmiştir. Rahmetli ile beraber Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibisiniz. İç dünyanızda sülfe sükûne ulaştınız. İç dünyanızda sülfe sükûne hakimse dış dünyanızda kavganız devam edemez. Başka insanlara kötü davranamazsınız. Onların mutluluğu için yaşamaya başlarsınız. Dış dünyanızda da sülfe sükûne kavuşursunuz. Başka insanlarla kavganız bitmiştir. Allah ile olan ilişkilere gelince Allah'ın bütün emirleri size sadece zevk vermektedir. Onları nasıl yapmazsınız ki? Her namazı kılışta, her zikir yapışınızda büyük zevkleri yaşayan siz, kalp gözü, kalp kulağı açılan siz, her namazda Allah'ın bütün kainatı gösterdiği siz, nasıl mutsuz olursunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz mutlulukların sizlerin olması dileğiyle dualarımızla El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a salavat.

كاتل. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz sevgi. Allah'ın dizaynı söz konusuysa, orada her şey biliniz ki sevgi üzerine kurulmuştur. Ama kim şeytana dostsa, orada nefret vardır, kin vardır, düşmanlık vardır.

ulaşan bir sevgidir. Kim kendisini değil de başka insanları öne geçirirse, o Allah'ın temel emirlerini yerine getiren birisidir. O, nefsinin afetlerine, öfke afetine, kin afetine, nefret afetine, düşmanlık afetine hakim olan bir insandır. Bütün insanlara karşı duyulan sevgi, Allah'a karşı duyulan sevginin kademe kademe Allah'tan sonra başkalarına yansımasını ifade eder. Öyleyse herkesi aynı seviyede sevemezsiniz. Herkesin kalbinizde farklı bir yeri vardır. Ya kendinize sevginiz, o sevgi Allah'a karşı olan sevginizle sizinki arasında mutlaka bir dengeyi oluşturur. Allah'ı sevmenin denge unsuru, bir başka ifadeyle ölçüsü, zikirdir ve bütün ibadetlerdir. Ya kendinizi seviyorsunuz, o zaman hiç ibadet etmiyorsunuz Allah-u Teala'ya, zikir yapmıyorsunuz, bir göreviniz size göre yok. İşte artık bizim ülkemizde insanların çoğu böyle yaşıyor, büyük çoğunluğu. Allah ile ilişkileri kopmuş ve bu bizi utanç duymaya götürüyor sevgili kardeşlerim. Bir Osmanlı olarak o Osmanlı ki 600 yıl boyunca hep Allah'ı başkalarından önde tutmuştur. Hep insanlar önce Allah demişlerdir. Ve çok insan, toplumun büyük kısmı daimi zikre ulaşabilmek için bir yarışın içindeydi. Daimi zikir demek, mutluluğun tamamı demek. İşte şimdi sevginin dağılımına baktığımız zaman zikir bu konunun en kesin ölçüsüdür. Her gün 24 saatlik bir zaman devresini içerir. Bir insan 24 saatte Allah-u Teala'ya eğer ...12 saat zikretmeyi başarırsa, bu Allah-u Teala'yı kendisi kadar sevdiğini gösterir sadece. Kendisine verdiği değerle Allah'a verdiği değerin eşitliği söz konusudur. Ne zaman bir insan 24 saat Allah'ı zikrederse, daimi zikrin sahibi olursa, o zaman o Allah için yaşayan bir insandır. Hayatı artık onun Allah içindir. O sevgisini Allah'a tamamen döndürmüştür. Allah'a her gün ispat eder ki Allah'ı seviyor. Bir insanın kendisine karşı olan sevgisi ne kadar azalırsa Allah'ın ona karşı sevgisi aynı oranda artar. Kendisine karşı sevginin azalması zikir adı verilen fonksiyonel bir davranış biçimine bağlıdır. Zikir bir aktivasyondur, bir fiildir, bir

Hatip görevinin yerine getirilmesidir. Allah kelimesinin iç dünyanızda kesintisiz bir şekilde ne zaman Allah'ı aklında getirirseniz hep yankılandığını işittiğiniz zaman o zaman daimi zikirdesiniz. Daimi zikir tesbih zikri değildir. 24 saat tesbih çekmek öyle değil sevgili kardeşlerim. Öyle bir gün gelecek ki içinizdeki ses dilinizi de kımıldatmadan Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde söylemeye başlayacak. İşte zikri daim odur. Tasavvufun ve Kur'an'ın temeli zikirdir. Zikir en büyük ibadettir. Öyle midir gerçekten? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de konuyu yer tam olarak açıklığa kavuşturmuş. Zikrin en büyük ibadet olduğu Kur'an'da kesin bir şekilde yer alıyor. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime şöyle söylüyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Sana kitaptan vahyettiğimiz şeyleri, vahiylerimizi yani Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, tilavet et. Ve ekumus salate ve namazı ikame et, kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etmekte kişinin eş dünyasındaki dizayn. Fuhuşsa Allah'ın yasak ettiği fiiller. Hem münkerden hem de fuhuştan namaz men eder diyor. Neden men eder? Çünkü namaz kılan kişi o sırada namazla meşguldür. Kimseye hiçbir kötülüğü yapabilecek olan durumu mevcut değildir. Yalnız o sırada Allah'la karşı karşıyadır. Başkaları hakkında namaz kılarken de kötü şeyler düşünse bile bu onlara yapılmış bir kötülük değildir. Sadece kendi iç dünyasında bir düşüncedir. Fiile dökülmedikçe, o insanlara zarar vermedikçe bunlar amel defterine günah olarak, derecet kaybı olarak kaydedilmez. Öyleyse insanların namaz kılmaları, namazla meşgul oldukları, Allah'la meşgul oldukları cihetle münkerden ve fuhuştan men eder. Ayet-i kerimeler şöyle bitiyor. Ve le zikrullahi ekber. Bir ayet-i kerime. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi böyle diyor. Ve le zikrullahi ekber. Ve le muhakkak ki, şüphesiz ki, kesinlikle ki, zikrullahi ekber. Zikrullah, Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye anmak daha büyüktür. Neden? Namaz kılmaktan, neden? Kur'an-ı Kerim tilavetinden. Öyleyse burada verilen üç ibadet, namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve zikir, zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek, zikir en büyüğü. İşte içinizde sevgi tohumlarını ektiğiniz toprak zikir arazisidir.
zikre ne kadar değer verirseniz o kadar çok seversiniz. Zikir, Allah'ı daha çok sevmenin en bariz ve sağlam silahıdır ve 24 saatlik bir zaman devresinin %100'ünde de geçerlidir. Hiçbir ibadet devamlı bir müessese olarak verilmemiştir. Oruç tutmak Ramazan ayı boyunca geçerlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe her perşembe günü oruç tutarlarmış bunun ötesinde. Bu da sünnet-i konunun farzı değil. Biz Mir Vakfı'nın sahipleri, International Mir Foundation'ın müntesipleri öyle yaparız. Her perşembe günü mutlaka biz de oruç tutarız. Sünnet-i Seniyye'ye mümkün olan en büyük boyutta uymak temel hedefimizdir. İşte Allah-u Teala'nın farzı zikrin daim oluşunu da ihata ediyor. Çünkü zikir muhtevasına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de üç ayrı zikrin farz olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ara sıra zikretmenin farz olduğunu söylüyor. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Rabbinin ismini zikret ve Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş, ona vasıl ol, ona var. Peki bu ara sıra zikretmek. Böyle bir zikir kişiyi Allah-u Teala'ya mutlaka ulaştırır. Zikir devamlı artacaktır. Her zikir bölgesinde zikir belli sayılarda çekildiği zaman neticede giderek artan bir zikir muhtevası içinde ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Böyle bir zikir daimi zikir değildir. Bu ara sıra zikretmekle gerçekleşecek bir olaydır. Günün yarısından daha az bir zikri ifade eder. Belki bir saatlik bir zikir, belki iki saatlik bir zikir ruhunuzun Allah'a ulaşması için yeterli olacaktır. Bu kişinin zikri çabuk veya yavaş yapmasına bağımlı bir husus. Ama günün yarısından daha çok zikir de farz. Allah Teala buyuruyor ki Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesîrâ. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a iman edenler, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani zikriniz günün yarısını aşsın diyor Allah Teala. Öyleyse biz insanların zikirleri günün yarısından daha fazla yapmamız bu Allah Teala'nın emri. Başka ibadetlerde kesintisiz bir devamlılık asla söz konusu olamaz.
Çünkü insan yaşamak mecburiyetinde olan bir varlıktır. Ama zikri kesintisiz emrediyor Allah-u Teala. Daimi zikri de bu sebeple farz kılmış. Diyor ki, Feskürünallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de. Niçin yan üstü yatmamızı istiyor? Daimi zikrin sırrı burada. Kıbleyi sağa alarak yatacaksınız. Yattığınız zaman sağa döneceksiniz. Yüzünüz kıbleye dönük olarak. Uyumaya çalışacaksınız. Ve yan üstü yatan bir insanın sağa döndüğü zaman sağ kulağı yastığın üstüne gelir. Ve kişi biraz kulağını sağa sola oynattığında kulağında kalbinin atış seslerini duymaya başlar. Çift atar. Bu tarzda her çiftecide kalbiniz Allah kelimesini tekrar eder. İşte içinizdeki sesle dilinizi de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmeniz lazım. Bir, sessiz sesle bir insanın demesi söz konusu. Bir de dilini de hiç kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmesi söz konusu. İşte bu ikincisini yapacaksınız. Dilinizi kımıldatmayacaksınız. Böylece kalbinizdeki ses Allah kelimesini tekrar etmiş olacak. Kalbiniz Allah kelimesini tekrar edecek. Ne sağlar? Başarabilirseniz siz uyanana kadar devamlı kalbiniz Allah kelimesini tekrar eder. İşte bunu usul haline getirebilenler daimi zikrin sahibi olabilir. Bunun kolay bir şey olmadığını yıllarca uğraştığınız zaman göreceksiniz. Ama sonunda eğer vazgeçmezseniz, şartlar neyi gerektirirse gerektirsin, siz devam ederseniz yolunuza, bu zikri uyanıkken ister sesle yapın Allah Allah Allah diye, ister Allah Allah diye dilinizi kımıldatarak sessiz olarak yapın, isterseniz onu da kımıldatmadan yapın, Allah için hiç fark etmez. Uyanık olduğunuz sürece önemli olan zikrinizi daimi zikir haline getirebilmenizdir. O zaman Allah'ın has kulları arasına girersiniz. Daimi zikrin sahipleri Allah'ın has kullarıdır. Ne olur daimi zikre ulaşırsanız, daimi zikre ulaşırsanız, sizlerden bahsediyoruz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bir mürşidine tabi olmuş olan kişiler, eğer ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de daimi zikrin sahipleri ise, mutlaka Allah-u Teala onların kalp gözünü ve kalp kulağını açar. Açar ve o insanlar ehli tezekkür olurlar. Allah'la her an
müzakere etmek, konularını konuşmak, Allah-u Teala'dan açıklama istemek yetkisinin sahibi kılınırlar. Her an Allah ile sohbet edebilirler. Karşılıklı bir tekellüm, karşılıklı konuşma, konuların müzakeresi her zaman mümkündür. Daimi zikre ulaşmak Allah-u Teala'nın bir kuluna nasip edeceği en büyük nimettir. Ne olur? Bunun manası nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamasıdır. Daimi zikre ulaştığınız zaman zikir devam ettiği için zulmani kapı yani nefsinize, nefsinizin kalbine karanlıkları ulaştıran nefsinizin kalbine afetlere sizi Allah'ın emirlerinden caydırmaya yasak ettiği fiilleri işlemeye davet eden onun için sizi zorlayan afetler, karanlıklar, karanlıklarla temsil edilen afetler nefsinizin kalbine giremezler çünkü kapı kapalıdır. Zikir yaptığınız sürece nur kapısı açıktır nefsinizin kalbinin ama zulmani kapısı, karanlıklara açılan kapısı kilitlenmiştir. Zikir başladığı an ravani kapının üzerinde bulunan engel oradan aşağı itilir. Kalbinizin manevi kalbinizin alt boyutunda bulunan alt tarafındaki zulmani kapıya ulaşır. İki kapı birbirine eşittir. Orasını kapatır. Bunun için mutlaka rahmetin, fazlın ve salavatın o kapıya baskı yapması lazım ki onu oradan indirsin, zulmani kapıyı kapatsın. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sevgili kulları. O zaman ne olur? O zaman daimi zikrin sahibi olursunuz. Hep Allah-u Teala'dan rahmetle fazl ve salavat kalbinize ulaşacağı için o mührün üzerinde baskı devam edecektir. Daimi zikirde olduğunuz sürece hiçbir zaman zulmani kapı açılmayacaktır. Nefsinizin kalbine karanlıkların girip de nefsinizin kalbini yeniden işgal etmesi mümkün olmayacaktır. İşte böyle olduğu için, nefsinizin kalbi tamamen nurlarla dolu olduğu için hiçbir negatif faktör sizi huzursuzluk ve sıkıntı istikametinde yakalayıp size tesir icra edemez. Allah Teala sizi başkalarına çok büyük sıkıntılar verebilecek olan olaylarla imtihan edecektir. Ama göreceksiniz ki sıkılmayacaksınız. Olayların hepsinde Allah-u Teala gönderdiği rahmet, fazla salavat adlı nurlarıyla iç dünyanızda devamlı bir aydınlığı, devamlı bir huzuru temin edecektir. İşte sevgili kardeşlerim, burası mutluluğun şahikasıdır. Daimi zikrin bütün sahipleri mutlu insanlardır. Huzur içinde yaşarlar ve dünya olayları onları etkileyemez. Olaylar karşısında Allah-u Teala'nın devamlı yardımını alırlar.
İşte sevginin en üst boyutu, Allah'a karşı duyulan sevginin en üst boyutu daimi zikirdir. Eğer bir kişi 24 saatlik bir zaman parçasında 2,4 kadar Allah'ı seviyorsa, o kişi %90 kendisini seviyor, %10 Allah'ı seviyor manasına gelir bu. Ne zaman bir insan 24 saatlik bir zaman parçasının 12 saatinde Allah'ı zikrediyorsa, burada Allah'a karşı ve kendine karşı duyduğu sevgiler birbirine eşittir. Allah'a 12 saat ayırıyor, kendisine de 12 saat ayırıyor. Ama bir insan ne zaman daimi zikre ulaşmışsa, o %100 Allah'ı seven birisidir. Artık kendisinin hayatı da dahil olmak üzere, kendisine ait hiçbir şey önemli değildir. Onun için önemli olan sadece Allah'tır. Allah onun gerçek anlamda zamanın bütün boyutlarında sahibi olmuştur. Ve üzerinde sadece Allah-u Teala yetki sahibidir. İşte daimi zikrin kişiyi ulaştırdığı yerde nefsin afetleri tamamen elimine olduğu için, devre dışı kaldığı için, hepsi kapı dışarı edildiği için nefsin kalbinden, o kişiyi huzursuzluğa sürükleyebilecek olan, üzecek olan, sıkıntıya sokacak olan şeytanın igvaları, şeytanın tesirleri, şeytanın tasallutu sataşması yok olmuştur. O sataşmaya gene çalışır ama hiçbir zaman başarması artık mümkün değildir. O kişi %100 artık Allah içindir. İşte sevgi dediğimiz zaman, bir insanın sevgiye doyduğu yer, sevginin bütün boyutlarıyla onun iç dünyasındaki vadide yeşermesi hali, bu standartlar içinde gerçekleşir. O kişi kendisini değil, artık Allah'ı seven bir insandır. Allah Teala onun üzerinde dilediğini gerçekleştirir. Allah'ın gerçekleştirdiği husus her neyse, o kişi bundan başkalarına ızdırap verecek şeyler olsa bile negatif etkilenmez. Ve vücuda gelen her olayda bir pozitif dizaynın içindedir. Allah onu o muhteva içerisinde kendisinin hakim olduğu bir dünyada yaşatır. Bu daimi zikirden sonrası devrin imamları için Allah'ın tasarrufu altına girmektir. Orada artık iradi yapı bütün boyutlarıyla sıfırlanmıştır. Kişinin kendi iradesiyle yapabileceği hiçbir şeyi ona bırakmaz Allah-u Teala. Her şey Allah'ın ilahi iradesiyle oluşur. Kişi tasarruf rızasının sahibi olmuştur. Burası daimi zikrin en üst boyutudur. Yalnız devrin imamlarında gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Her şey öylesine güzel ki. Böyle bir dizaynda bizler için oluşan bir mutluluk müjdesidir, bir mutluluk vaadidir. Allah Teala'dan bize ulaştırılan ve her şey bizlere bağlı. Biz eğer irademizi Allah'ın istediği biçim ve boyutta sepk edersek, kilitlersek, Allah'ın istediği sistemi oluşturmak üzere ciddi bir mücadelenin sahibi olursak, dünya olaylarının bizi etkileyemediği bir noktaya ulaşmamız söz konusu olur. Orası mutluluğun bütün boyutlarıyla yaşandığı bir yerdir. Dünya şartları kişinin fizik vücuduna mutlaka tesir eder ama onun iç dünyasına tesir edemez. Allah Teala o kişiye dünya standartlarının verdiği acıları da yaşatmaz. Bu kadar az bunu dizayn eder ki o kişi adeta acıları fark etmez. Sevgili kardeşlerim, bu %100 hiçbir zaman oluşmaz. Ama büyük ölçüde Allah Teala o kişinin üzerindeki acıyı hissetme hüviyetini asgariye indirir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile kul arasındaki sevgi öyle bir sevgi olur ki o sevgi sonsuza ulaşır. Kişi Allah'ı yüz üzerinden yüz sever. Kendisini sevmek yerine bütünüyle Allah'ı sevdiği için Allah'ın en çok sevdiği kullardan birisi olur. Nasıl biz insanlar Allah'ı %50 sevdiğimiz zaman Allah da bizi %50 seviyorsa, biz Allah'ı %100 sevdiğimiz zaman Allah da bizi %100 sever. Sevgisinin en üst boyutu o noktadadır. Yani Allah bizim sevgi aynamızdır. Onu ne kadar seversek, o da bizi o kadar sever. Sevgimizin boyutuyla Allah'ın bize karşı duyduğu sevgi aynı seviyeyi hep devam ettirir. Ve mutluluk da Allah'ın bu sevgisinin bir sadece görüntüsüdür, aynasıdır. Bizim hepinize tavsiyemiz odur ki sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Allah için yaşayın. Allah Teala'nın üzerinizdeki etkisi her açıdan sizi mutlak saadete götürecek bir hüviyet kazansın. Dünya hep problemlerle doludur. Ama insanlar bilmezler ki
kendi başlarına çörek falan çorap ören gene kendileridir. Başkalarına kötü davranan bir insan, o başkalarından kötü davranışlar görecektir. Nefsinin afetleri hakim olan bir insansa, bunu yapmaktan kendisini men edemez. Nefsi hep başkalarına hakim olmak ister, başkalarını ezmek ister, kendisinin üstünlüğünü onlara ispat etmek ister. Bu ise karşısındaki kişiyi aşağılamakla, küçültmekle, sallandığını zannettiği bir olaydır. Oysa ki siz başkalarına onları küçültecek tarzda bir davranış biçimi sergilediğiniz zaman o insan da size karşı sizi küçültecek davranış biçimleri sergilemeye başlar. Sevgili kardeşlerim, ne ekerseniz onu biçersiniz. Başkalarının kapısını ne kadar çalarsanız sizin kapınızı da o kadar çalarlar. Başkalarına ulaştırdığınız her negatif etki size mutlaka toplumdan geri döner. Allah'ın ilahi adaleti bileşik kaplar usulü hep mutlaka tepkisini geriye getirir. İşte insanlarla olan alakaların, ilişkilerinizde sevmenin hakim unsur olduğu bir dünya nizamı sizi kuşatacaktır. Her şeyinizde Allah için olduğunuz zaman ne zamandır? Daimi zikre ulaştığınız zamandır. Artık siz kendinizi defterden silersiniz. Allah vardır. Allah emreder, siz yaparsınız. Bunun ötesi var mıdır? Bunun ötesi tasarruftur. Her devirde sadece devrin imamlarına ait olan bir dizayn, kişi kendinden bir şey yapamaz. İşte Allah-u Teala'nın bu seviyeye ermiş olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında söyledikleri, diyor ki Allah Teala o kendinden bir şey yapamaz. O kendiliğinden konuşamaz. Bizim ona söylediklerimizi gerçekleştirir sadece. Bizim konuşturduklarımızı konuşabilir. Ne diyor Allah Teala? Onu biz konuştururuz diyor. Onu biz yapacağı işlevlerde kullanırız diyor. Sadece bizim dilediğimiz şeyi yapabilir, kendi dilediğini yapmaz diyor, yapamaz diyor Allah Teala. O kendiliğinden konuşmaz. Bizim konuşturduğumuzu söyleyebilir. O kendiliğinden bir şey yapmaz, bizim yaptırdıklarımızı yapar diyor. İşte bu, rızaların en büyüğü olan tasarruf rızasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o rıza seviyesine ulaşmıştı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zikrinizi arttırdıkça
başka bir dünyada yaşamaya başlayacaksınız. Etrafınızdaki insanlar değişmemiştir. Onlar hep aynı dizaynın içindedirler. Ama değişen siz olmuşsunuzdur. Artık başkalarının size karşı davranışlarındaki negatif etkiler sizi başkalarını üzdüğü gibi üzemez. Siz bilirsiniz ki siz nefsinde affet olmadığı cihetle artık başkalarına karşı kin duymayan, nefret duymayan insanlar olursunuz. Başkalarının yanlışlarını onlara doğruları anlatarak önlemeye çalışırsınız. Ama onlar size bir fenalık yaptıkları zaman hesabın sizinle onun arasında değil, Allah'la onun arasında mutlaka sıfırlanacağını bilirsiniz. Ve bu sebeple size yapılan kötülükler sizi negatif olarak etkileyemez. Bir insanın negatif olaylardan etkilenebilmesi nefsinin afetlerinin olmasına bağlıdır. Kibir afeti, gurur afeti, başka insanlardan üstün olmayı hedef ittihaz edinen üstünlük psikolojisi bir kişiyi sadece ömrü boyunca huzursuz edecek olan nefslere ait olan tabii verilerdir. İşte psikologlar nefsin ne olduğunu, ruhun ne olduğunu gelen statü içinde bilmedikleri için asırlardan beri devam eden bir psikolojik tedavi metodu sadece nefse dönük çözümler aramıştır insanlar için. Bu ise hiçbir zaman tam bir çözümü oluşturamaz. Anahtar Allah'tadır, ilaç Allah'tadır. Nefsinin esiri olan herkes hastadır. Sevgi, siz nefsinizin afetlerinizi azalttıkça nefretinizi, kininizi azalttıkça artan bir sevgi dünyasında sizi yaşatacaktır. Bunların azalması ne tesadüfen gerçekleşebilir, ne de başkalarının olayları sebebiyle. Ne insanlar size kötü davranmaktan vazgeçeceklerdir, ne de iş dünyanız onlar kötü davrandıkça üzülmekten vazgeçecektir. Bunun, bu söylediğimiz şeyin tersinin var olabilmesi, sevginin ışığı altında yeşeren bir gül gibidir. Sevgi ise nefsinizin afetlerinden, öfkenin, kinin, kıskançlığın, düşmanlığın azalmasıyla artan bir boyut ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevmeyi usul haline getirin. İnsanları sevin. Sevdikçe onlardan iyi muamele göreceksiniz. Bunu garantili bir hale getirmekse mutlaka nefs tezkiyesini sağladıktan sonraki merhalede gerçekleşir. Tezkiye hepinizin kolayca gerçekleştirebileceği bir husustur.
Kim nefsini tezkiye etmek dilerse Allah'a ulaşmayı dilemesi bunun için yeterlidir. Kişi mutlaka nefs tezkiyesine ulaşır. Yani nefsinin %51'inin nurla dolmasını o kişi mutlaka temin eder. Bu Allah'ın garantisi altındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. İşte madem ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. O zaman bu bir garanti değil midir? Allah Teala garanti veriyor bütün insanlara. Diyor ki Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırması söz konusu. Ruhunuzu onun sahibi olan Allah'a ulaştırmakla hepiniz vazifelisiniz. Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Biz ona insana ruhumuzdan üfürdük diyor. O üfürdüğü ruhu geri istiyor. Diyor ki ruhumuza Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde irci'i ila rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala veskür ismi rabbike ve tevettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak üzerimize Allah Teala tarafından defaatle farz kılınmıştır. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak üzerimize defaatle farz kılınmıştır. Öyleyse bu farz olan hüviyeti hepimiz en güzel standartlarda gerçekleştirmek zorundayız. Bu bir farz emir. Allah Teala diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, sahiplerine demiyor. Emanetleri o emanetin sahibine diyor. Yani emanetin sahibi tek, emanetler var, çoğul. Ruh emaneti, fizik vücut emaneti, nefs emaneti, irade emaneti. Ama Allah emanetleri onların sahibine tesliminizi emreder diyor. Dünya için de elbette geçerlidir. Ama asli manası Allah'ın size verdiği bütün emanetleri geri istemesi vakasına dayalıdır. Allah emanetlerini ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de iradenizi de geri istiyor. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman mutluluğun yarısını yaşayabilirsiniz. Dünya saadetinin yarısını yaşayabilirsiniz. Üçüncü kat cennetinde sahibisiniz. Ama iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetiniz %100 olur. Cennet saadetiniz en üst cennetin sahibi kılar sizi, adın cennetinin sahibi kılar. Sevgili kardeşlerim, neden Allah'ın cennetleri varken cehenneme gidesiniz? Cehennemi
Bir defa görmüş olsaydınız tüyleriniz ürperirdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştirmek, o hepinizin vazifesidir. Sizin mutluluğunuz için işte size tavsiyemiz odur ki seviniz, seviniz ve seviniz. Nefret etmeyiniz ve kendinizden nefret ettirmeyiniz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbetimizi inşallah burada noktalıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat Allah'ın salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir defa daha huzurunda bir araya getirdi. Hepimiz Allah'ın huzurundayız. Ve biz size bu akşam Kur'an'daki İslam'la bugün İslam aleminde tatbik edilen İslam arasındaki farklılıkları inşallah anlatacağız. İslam kalesinden neler kopmuş? İslam'ın zamanındaki tatbikatı sadece İslam'ın 5 tane şartını içerir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Bunu da bir hadise dayandırırlar. Aslında mevzu bir hadis. Derler ki, bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve dedi ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Namaz kıl, oruç tut, hacca git, kelime-i şehadet getir ve zekat ver. Eğer bunların beşini yaparsan, o zaman kurtulursun. Ey Allah'ın Resulü, ben bunların beşini de yaptığım zaman gerçekten cennete girer miyim? Evet. Bu 5 tane şartı yerine getirirsen mutlaka cennete girersin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu hadis sebebiyle Kur'an bir kenara atılmış. Bu bir uydurma hadis. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın asıl hadisi diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Gene Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, Kur'an Furkan'dır diyor. Doğruyu yanlıştan ayıran en sağlam ayıraç Allah'ın Kur'an-ı Kerim'idir. İşte 14 asır evvel onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe ne yaptılar? Bunlarla İslam'ın 5 şartı arasındaki farklılıkları ayrı ayrı cephelerden inşallah inceleyeceğiz. Evvela İslam merdiveni 28 basamaktan oluşur. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olaylar, karşısındaki kişiler davranış biçimlerini ortaya koyar, herkes koyar. İnsanlardan bir kısmı seçilirler. O seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar üçüncü basamağa çıkar. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasını tecelli eder. Beşinci basamakta o kişinin görmesini sağlar. Altıncı basamakta işitmesini sağlar. Yedinci basamakta da idrak etmesini sağlar. Bu konunun başlangıcı. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin başarabileceği bir din var Kur'an-ı Kerim'de. Ve İslam'ın 5 şartında bundan eser yok. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartını oluşturuyor. Diyorlar ki bugün bu 5 şartı yerine getirenler, İslam demek teslim olmak demek. Şartı da 5 tane. Biz bu şartın 5'ini de yerine getiriyoruz evvelallah. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Biz de onlara soruyoruz. Ay Allah razı olsun diyoruz. Çok güzel de sevgili kardeşlerim, acaba neyini teslim ettin Allah-u Teala'ya? Allah ruhunu Allah'a teslim etmeni istiyor, ettin mi? Hayır. Fizik vücudunu Allah'a teslim et diyor, ettin mi? Hayır. Nefsini teslim et diyor, ettin mi? Hayır.
İradeni Allah teslim ettin, öğrettin mi? Hayır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam teslim olmaksa, sen de hiçbir şey teslim etmediysen, nasıl oluyor da İslam oluyorsun? Allah Teala'nın ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradeni de Allah'a teslim et diye kesin emirleri söz konusu. Öyleyse İslam merdivenine baktığımız zaman, evvela insanların en büyük hatayı Allah'a ulaşmayı dilememekle işlediklerini görüyoruz. Bu kavram bütünüyle unutulmuş bir kavram Kur'an'da. Farz mı? Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememiz, yani Allah'a yönelmemiz farz mı? Elbette farz. İşte Rum 31 minibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi olana karşı. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz. Lokman 15 ve tebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmayı dilerse sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de bana ulaşmayı dile. Ve Zümer 54 ve enübü ilâ rabbüküm ve eslimu lehu. Ve Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek farz. 14. sıra belki İslam'da sahabeye bakıyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi dilemiş. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Onlar sahabe tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendini kurtardılar. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu sebeple kendilerini tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor Allah Teala. Tağuttan, tağuta kul olmaktan

kalbe girip %2 kalbe nurlar girmeye başlıyor. Kişi 11. basamakta bu nurlar %2'yi buluyor. Kişi 12. basamakta ve huşu sahibi oluyor. Bunun üzerine kişi Allah'a ulaşmayı, Allah'ın kendisini mürşidine ulaştırmasını diliyor. 13. basamak, Allah ona mürşidini mutlak olarak gösteriyor hacet namazı kıldığı için. Ve o kişi mürşidine ulaşıp tabi oluyor. 2. safa. Mürşide tabi olmak farz mı? Farz. Maide 35 Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhin vesîlete." Ey amin olanlar, Allah'a takva sahibi olun. Allah'a ulaştırmaya vesile olayı isteyerek. Allah'a ulaştırmayı ya vesile olanı isteyin ve ikinci takvanın sahibi olun diyor Allah Teala. Allah'tan istememiz farz kılınmış üzerimize mürşidimizi. Ve bütün sahabe mürşitlerini Allah'tan sorup da veya sormayarak Allah'a ulaştılar mı? Kim sahabe ise mutlaka Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşmış ve tabi olmuştur. Tabi olanlar sahabedir. Tabi olur görülenler veya tabi olmayanlar, onlar münafıklardır. Tabi olmayanlar zaten düşman saflarda yer almıştır. Öyleyse bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuş mu? İşte Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala, Habibim sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Öyleyse tabiyet farz mı? Farz. 14. basamak. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Kainatın en büyük mürşidine. Öyleyse sonra sevgili kardeşlerim, tabiyetle beraber o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor ve o kişinin ruhuna vücudu terk et diyor. Ben senin yerine geldim ve kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikimiyle bu da paralel olarak ruh birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci kata ulaşıyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 fazıl birikimiyle o kişinin nefsinin kalbinde ruh 7. gök katına ulaşıyor. Orada 7 tane alem geçiyor soldan sağa. Sitetin müntahaya ulaşıyor. Zikrini tamamladığı zaman sitetin müntahadan yukarıya doğru dikey bir yükselişle yükseliyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. 21. basamak. Allah'ın zatında yok oluyor. Allah'a ulaşmak üzerimize farz mı? Farz. Müzzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Fecr suresi 27. ayet-i kerime. 29. ayet-i kerime. Öyleyse ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamız farz. Bu bir emir mi? Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de emir olan şeyler farzdır. Açık bir şekilde emredilenler. İşte emredildiğin emir olduğunu kesin ispatı Rad 21 Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi neymiş? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani bir emri yerine getiriyorlar. Allah'ın emrine itaat ediyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Bütün sahabe

ve öyleyse ruhların Allah'a ulaştırılması emir, bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi. Üzerimize farz olan bu gerçeği bütün sahabe gerçekleştirmiş. İşte Zümer Suresi 18. ayet-i kerime, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, onların hepsi hidayete erdiler, diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler. Nedir hidayete ermek? Ruhu Allah'a ulaştırmak. İnnel hüda hüdallah. Âl-i İmran 73. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Ve işte o. İnnel hüda muhakkak ki inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bütün sahabe hidayete ermişler. Yani ruhlarını Allah'a hepsi ulaştırmış. Gördük ki üzerimize defaatle farz, üç tanesini saydık sadece. İslam'ın beş şartı arasında mürşide tabi olmak var mı? Hayır, yok. Ruhu Allah'a ulaştırmak var mı? Hayır, yok. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmasaydı, sahabe olamazdı. Tabi ruhlarını da Allah'a ulaştırmaları hiçbir şekilde mümkün olmayacaktı. Daha sonrası, ruh Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Sonra o kişiye bir taht ihsan edilir. Allah'ın katında bekabillah olur. 23. basamak. Kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlar. Ve zahit olur. 24. basamak. Ve nefsin kalbinde %80'den fazla nur birikimiyle kişi fizik vücuduna Allah'a teslim eder. 25. basamak. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler mi? Kesin. Âl-i İmran suresi 20. ayet-i kerime, Allah Teala buyuruyor, Habibim onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, yani kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Üzerimize farz mı? İşte Yasin suresinin 60 ve 61. ayetleri, Allah Teala buyuruyor, Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e, en la tabidü şeytane, innehu lekum adun mübin, ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan sizlere apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı mustakimdir diyor. Ademoğulları fizik vücutlarımız. Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik vücutlarımız, Allah'a kul olmamız, açık bir şekilde fizik vücutlarımızın kul olması açık bir şekilde emrediliyor. Yani Allah'a teslim olmaları, teslim olduğumuzda kesin. Üzerimize farz, bütün sahabe teslim olmuşlar. İslam'ın beş şartında fizik vücudun teslimi de tabiatıyla yok. Peki nefsin teslimi farz mı? Farz. Nefsin teslimi nasıl olur? Daimi zikre ulaşınca nefs teslim olur. Neden teslim olur? Nefs başlangıçta muhtevasında %100 afetler bulunan bir varlıktı. Nefs tezkiyesine başlayınca nefsimizin kalbinde yavaş yavaş %2 rahmetten sonra fazıllar birikmeye başladı. Ve bu fazıllar %98'i bulduğu zaman %2 rahmetle beraber nefsin kalbinde hiçbir afet, hiçbir karanlık kalmaz. O kişi Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete gelir. Yani nefsini Allah'a teslim etmiş olur. Nefsinin Allah'a karşı hiçbir itirazı kalmaz.
İşte ulul elbab olmak demek, nefsi Allah'a teslim etmek demek. Neden? Çünkü ulul elbabın daimi zikrin sahipleri olduğunu söylüyor Allah Teala. Li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen kuğuden ve alâ cunubim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'a, Allah'ı zikretmek söz konusudur. Allah, Allah, Allah, Allah diye hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Peki bütün sahabe, peki bu daimi zikir olunca ne olur? Daimi zikir olunca kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. Neden? Daimi zikir sebebiyle Allah'ın katından devamlı rahmet fazla selavat nurları o kalbe doluyor. Kalp hep bu nurlarla dolu olduğu için karanlıklara yer kalmıyor. Devamlı yeni gelen nurlar tazeliyorlar nefsin kalbini. Ama karanlıklara geçit yok. Çünkü bu gelen nurlar zulmani kapıyı örten bir mühürün üzerine devamlı olarak giriyorlar ve mührün orada kalmasına sebebiyet veriyorlar. Bu aslında Rabbani kapının üzerindeki mühürdür. Ama nurlarla birlikte aşağıya zulmani kapının üzerine gitmiştir. Onu kilitlemiştir. Ve ömür boyunca o kişinin kalbine karanlıklar giremez. Bu kişinin oradan düşmesi bu sebeple hiç mümkün değildir. Daimi zikre bir defa ulaşan kişi hep daimi zikirde hayatını idame ettirir. Öyleyse bütün sahabe daimi zikre ulaşmış mı? Herkes, hepsi ulaşmışlar. Allah Teala Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar, ahsen olana tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor. Hepsi ulul elbab olmuşlar. Peki farz mı ulul elbab olmak? Kesin. Nisa 103 diyor ki Allah Teala "Feskürün Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubim." Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bu bir emir. Farz. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim edip ulul elbab olmuşlar. Nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamış. Ne olur? O kişi daimi zikrin sahibi birinci özelliği, nefsin kalbinde hiç afet kalmaması ikinci özelliği, Allah mutlaka onun kalp gözünü açar, üçüncü özellik, kalp kulağını da açar, dördüncü özellik. Bütün sahabenin bu dört tane özelliği var, yetmez. Böyle bir kişi Allah ile daima tezekkürdedir, ehli tezekkür olmuştur. Yani her konuyu Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Beşinci özelliği, bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Derecat kazanmak, hayır kazanmaktır. Bu kişi bu sebeple kesintisiz bir ehli hayırdır. Devamlı olarak derecat kazanan birisidir. Ve ehli hikmettir bu kişi. Hakimlik yaptığı zaman veya hakemlik yaptığı zaman hep Allah'tan sorarak kararlar vereceği için adaletli karar verir ve aynı zamanda Kur'an'ın ayetlerine baktığı zaman hangi ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta çıkarır. Öyleyse ulul elbab olmak Allah'ın bir nimetine sahip olmak demektir. O kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. Bu kişi yerlerin melekûtunu görmüş olan bir insandır. Bütün sahabe gördüğünüz gibi ulul elbab olmuşlar. Ulul elbabın ne olduğunu söylüyor Allah Teala. Ulul elbab için ayakta olmak, ayakta da otururken de, yan üstte yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Ayrıca ulul elbab olmanın farz olduğunu da söylüyor. Öyleyse bütün sahabe bu farzı da gerçekleştirmişler. Bugün tabii böyle bir şeyin insanlar farkında bile değiller. Asırlarca önce
Bunlar büyük kütleler tarafından artık kullanılmaz olmuş. Ve bundan sonraki basamakta ihlasa ulaşmak, muhlis olmak var. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Bakara suresi 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlara deyin ki o kitap sahiplerine Allah sizin de ilahınız, bizim de ilahımız. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Farz mı? Allah Teala beyine beşte diyor ki ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehud dine hünefaya. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini halis kılmış kişiler olmakla emrolundular. Hanifler olarak bunu yapmakla emrolundular. Nefslerini halis kılan muhlisler olmakla emrolundular. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Üzerimize farz, bütün sahabe muhlis olmuş. Geriye sadece bir basamak kaldı. 28. basamak salah makamını ifade ediyor. Bütün sahabe iradelerinde Allah'a teslim ederek salah makamının sahibi oldular mı? Hepsi oldular. İradesini Allah'a teslim eden bir kişi irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamına tayin edilir. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sahabe kınel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı, tabiindendi. Öyleyse ister ensar olsun ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuş. Bu makamdaki takva, hakka tukatihi takva ve üzerimize farz. Allah Teala Ali İmran 102'de diyor ki bir hakkın takva ile onlar nasıl o takvanın sahibi olmuşlarsa siz de bir hakkın takvanın sahibi olun diyor Kur'an-ı Kerim'de. Hakka tukati takva, iradenin teslimi bütün insanların üzerine farz ve sahabe bu farzı da yerine getirmişler. İşte bu Kur'an'daki İslam. 7 safa ve 4 tane teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safa, mürşide ulaşıp tabiyet, 2. safa, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 3. safa, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 4. safa, bu 2. teslim. 1. teslim, 3. safada oluyor, ruhun teslimi. 2. teslim, 4. safada oluyor, fizik vücudun teslimi. Sonra kişinin nefsinin teslimi var. Ullelbap oluşu, 5. safa. Sonra ihlasa ulaşması var, 6. safa. Sonra ihlasa ulaştıktan sonraki safa, 7. safa, iradeyi de Allah'a teslim etmek. Hem bunların hepsi üzerimize farz, hem de bütün sahabe hepsini gerçekleştirmiş. Ve aradan 14 asır geçmiş sevgili kardeşlerim sadece. 14 asrın sonunda 7 safanın 7'si de İslam'dan silinip atılmış. Ve insanlar 7 safanın hiçbirisini gerçekleştirmiyorlar. Kimler? Büyük kitle. Yani insanların %90'dan fazlası İslam alemindeki insanlardan %90'dan fazlası bu 7 safanın 7'sinde yaşamıyorlar. Yaşayanlar da %10'dan daima daha aşağıda. Onlar bizim yaşadığımız hayatı Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır.
yedi safanın yedisinde yerine getirmek için yaşayanlardır. Öyleyse İslam'ın beş şartı bu yedi safadan hangilerini gerçekleştirebilir? Hiçbirini gerçekleştiremez. İslam'ın beş şartını yaşayan Allah'a asla teslim olmuş değildir. Ne ruhunu, ne veçini, ne nefsini, ne iradesini asla Allah'a teslim etmemiştir. İslam'ın beş şartı şeytanın İslam aleminin başına sardığı korkunç bir tuzaktır. Peki İslam'dan neler kopmuş? İslam'dan kopmayan ne kalmış diye sormak daha doğru. Kopmayan sadece İslam'ın beş tane şartı kalmış. O beş şart o zaman da farzdı, şimdi de farz ama hiç kimseyi kurtaramaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek kavramı İslam'dan kopmuştur. Buradan başlayarak yedi safanın yedisi de İslam'dan kopmuştur. Kur'an'daki İslam bir bütünü ifade eder. Bugünkü tatbikatta bütünün asli unsurları tamamen yok olmuştur. Bugün Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsettiğiniz zaman insanlar garip garip size bakıyor, sanki Merih'ten gelmiş bir insana bakıyorlar gibi. Böyle bir şeyi hiç işitmemişler. Haklılar mı? Haklılar. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı Osmanlı yapan bu yedi safaydı. Osmanlı'nın %90'dan fazlası tasavvufu yaşıyorlardı. Yani Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlardı. Kur'an'daki İslam, yedi safa dört teslim, tasavvufun da temelini teşkil eder. Tasavvuf, İslam'ı yaşamaktır. Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Tasavvufta olmayanlar, Kur'an'daki İslam'ı yaşamayanlardır. Öyleyse tasavvuf diye ayrı bir muhteva var mı? Hayır. Tasavvuf eşittir İslam'dır. İslam bu tasavvufların yaşadığı hayatı aynen yaşamamızı istiyor. Yani İslam'dan geriye sadece bugünkü tasavvufu yaşayanlar, tarikatlarda olanlar kalmıştır. Geri kalanlar İslam'ı yaşamıyorlar. Dine birçok bidat sokulmuştur. Mesela mürşit kavramının reddedilmesinde insanla Allah arasına kimse giremez denmektedir. Allah'la insan arasına kimse giremez. Allah Teala da diyor ki Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde "Ece'alna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kânu bi hayatina yukunun." Onlardan diyor, insanlardan imamlar kıldık. Ne yapsın diye? İnsanları hidayete erdirsin diye onlardan, insanlardan İmamlar kıldık diyor. Hem de emrimizle diyor Allah Teala. Bizden aldığı emirle insanları hidayete erdirsinler diye insanlardan imamlar kıldık diyor. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakin hasıl ettikleri için. Bu insanlar peygamber falan değil. Peygamber
imamlar için Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinden bahsediyor. Onlardan imamlar kıldık diyor Allah Teala. Emrimizde hidayete erdirsinler diye. Onları imamlar kıldık diyor, affedersiniz. Bir evvelki ayet-i kerimede peygamberlerin adlarını sıralamış. O ayette de diyor ki biz onların hepsini imamlar kıldık. İnsanları hidayete erdirsinler diye. Öyleyse bir peygamber resuller var. Huzur namazının imameti mevkiinde bir de peygamber olmayan resuller var. Ama imamet, yani huzur namazının imamlığı mutlaka risaleti gerektirir. Risaletin dışında bir imamet hiçbir zaman söz konusu olamaz. Allah katında kılınan huzur namazının imamlığı peygamberlerin temel görevidir. Yani nebilerin temel görevidir. Peygamberler nebilerdir. Ve bugün artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmez inancı yer almış. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in son Resul değil, son Nebi olduğu ifade ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de Ashab Suresinin 40. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki o içinizden hiçbir erkeğin bir babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin mührüdür, hatemidir. Nübüvvet, peygamberlik onunla hitam bulmuştur. Sona ermiştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, dinimizi her taraftan bidatlar kaplamış. Zaten tek başına bir Allah'a ulaşmayı dilemek kavramını devreden çıkardığınız zaman İslam alemini yerle bir ettiniz demektir. Çünkü o yoksa geri kalan hiçbir şey yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, yani Allah'ım senin bunca evliyan var, hepsi ermişler, ruhlarını ölmeden evvel sana ulaştırmışlar, ben de onlar gibi olmak istiyorum. Kalbinizden böyle bir talebi geçirdiğiniz zaman siz Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz. Ermiş, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış birisi demektir. Evliya olmuş kişi. İşte o Allah'ın evliyası. Tüm sahabe Allah'ın evliyasıydı. Evliya dostlar demek. Sevgili kardeşlerim, her tarafta bidatler dinimizi kasıp kavurmuş. Kainatın tek dini İslam dinidir. O da Hazreti İbrahim'in dinidir. Hazreti İbrahim'den sonra gelen Musa Aleyhisselam'ın dinidir. Ondan sonra gelen Hazreti İsa'nın dinidir. Ve onlardan da sonra gelen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. Hepsi aynı dindir, Hazreti İbrahim'in Hanif dini. 7 safa 4 teslimden oluşan bir din. Ve bugün İslam dini artık yaşanmıyor. Hiç kimseyi kurtuluşa ulaştıramayacak olan bir din anlayışı her tarafta hakim. İnsanlar dinin temel kavramlarından habersiz dini vecibelerini yerine getiriyorlar. Şeytan onlara öyle bir tuzak hazırlamış ki bütün insanlara namaz kılacaklar, oruç tutacaklar, zekat verecekler, hacca gidecekler, kelime-i şehadet getirecekler. Namazla oruç iki büyük ibadet. Ne yok aralarında? Onlardan daha mühim olan ne yok? Zikir yok. Zikri şeytan devreye almamış. Çünkü zikri devreye alırsa insanlar nefs tezkiyesi yapacaklar. Mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklar. Zikri bu sebeple devre dışı bırakmış. Sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her güzellik Allah'ın emrine uyarak yaşanır. Dinimizden İslam'ın 7 safhası da kopmuş. Ve müesseseler yok mu olmuş. Mesela huzur namazının imamlığı müessesesi artık yok. İnsanlar böyle bir kavramdan haberdar değiller. Mürşitler yok olmuş. Reddediliyor, mürşit yoktur diyorlar. Mürşide tabi olunmaz diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de mürşit diye bir kavram yoktur diyorlar ve de insanla Allah arasına kimse giremez diyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim kavramlarından zikir devreden çıkarılmış. Zikir ki en büyük ibadet. Zikir Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz bir şekilde dilinizi kımıldatarak Allah kelimesinin tekrarınızdır. Veya dilinizi de kımıldatmadan kalbinizden Allah kelimesini tekrar etmenizdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam'dan neler kopmuş? Zikir kavramı kopmuş. Peki zikir farz mıdır? Elbette farzdır. Allah-u Teala diyor ki veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden koparak Allah'a ulaş. Allah'a vasıl ol. Öyleyse Allah'a ulaşma kavramı, Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Zikir demek ki farz. Peki günün yarısından daha çok zikretmek farz mı? İşte Allah Teala Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani her gün, günün yarısından daha fazla Allah'ı zikredin ve zahit olun. Zahit olma kelimesi orada geçmiyor. Ama günün yarısından daha fazla kim Allah'ı zikrederse, o kişi zahit olmak şerefine ermiştir. Öyleyse, bugün farzlar arasında mevcut değil. Ama Allah'ı zikretmek de farz, ara sıra zikretmek, çok zikretmek de farz, günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Peki daimi zikir farz mı? Evet sevgili kardeşlerim, daimi zikir de farz. Allah Teala daimi zikrin farz olduğunu söylüyor. Nisa 103'te ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Eskürunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim. Öyleyse zikretmek, zikir de günün yarısından daha fazla zikir de, daimi zikir de üzerimize farz olmasına rağmen bugün İslam tatbikatı içinde artık yer almamış, daha korkuncu zikir 32 farzın içinde de yok. 54 farzın içinde de yok sevgili kardeşlerim. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Zikir en büyük ibadettir. İbadetlerin en büyüğü namaz değil, zikirdir. Gerçekten öyle mi? Elbette öyle. Bakınız ne diyor Allah Teala Ankebut 45'te? Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber. Allah Teala buyuruyor ki sana vahyettiğim o Kur'an var ya diyor Allah Teala, o Kur'an'la onlara o Kur'an'da sana vahyettiklerimi onlara oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve ama ve lezikullahi ekber. Ama muhakkak ki Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmek, o en büyüktür diyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikir olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama zikrullah namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir ibadettir. Ve zikir unutulmuş sevgili kardeşlerim. Zikir bütünüyle devreden çıkarılmış. O İslam'ın 5 şartının ötesinde 6. ibadet şartı zikirdir ve onların hepsinin toplamından daha önemlidir. Ve 7.'si de var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a mülaki olmak, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Kur'an hiç değişmemiş. Nasıl indirildiyse aynı hüviyetini bugüne kadar korumuş Kur'an-ı Kerim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'a bakın. Kur'an ne söylüyor?

bugünkü İslam aleminin bakışlarını Kur'an'a çevirmesi asıldır. Kur'an'ı en önemli faktörlerini devre dışı bırakarak unutmuşuz. İnsanları kurtuluşa ulaştıracak her şeyden yoksun bir İslam tatbikatı bugün bütün İslam alemini kuşatmıştır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadetten oluşuyor. Hiç kimse de bunları yapıyor diye Allah'ın cennetine giremez. Allah-u Teala'nın hedefleri 7 tane safhaya ulaşmak ve 4 tane teslimi gerçekleştirmek ve bunları gerçekleştirmek için mutlaka ibadetleri yapmak mecburiyetindesiniz. İblis hedefleri ortadan çıkarmış, ibadetleri de hedef haline getirmiş. Sorun insanlara niçin yaratıldınız diye, Allah'a ibadet etmek için diyecekler size. Halbuki Allah'a kul olmak için yaratıldık. İbadet etmekse kul olmanın temel şartı. Ama namaz kılmak bir vasıtadır, Allah'a kul olmak sonuçtur. Ruhu teslim ettiğiniz zaman birinci tesliminizi gerçekleştirirsiniz. Bu da kulluktur. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman ikinci tesliminizi gerçekleştirirsiniz. Bu da kul olmaktır Allah-u Teala'ya. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman üçüncü teslimi gerçekleştirirsiniz. Bu da kul olmaktır. İradenizi teslim ettiğiniz zaman dördüncü teslimi gerçekleştirirsiniz. Bu da kul olmaktır Allah-u Teala'ya. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerde İslam'a baktığınız zaman İslam'dan ne kadar çok şeyin kaybolduğunu göreceksiniz. Kalanlar bugün tatbikatta olan İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Artık insanlar mürşit diye bir kavrama insanların çok büyük bir kısmı inanmıyorlar. Oysa ki Allah-u Teala Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin buyuruyor. Üzerimize farz kılmış. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla, namazla istihaneyi, mürşidinizi isteyin. Bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için büyük değildir, zor değildir. O huşu sahipleri ki onlar Allah'a mülaki olmayı dilerler. Huşu sahipleri ki onlar Allah'a mülaki olmayı, mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Allah'a huşu sahipleri, Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, Kur'an'daki İslam'la bugün yaşayan İslam'ı karşılaştırdığınız zaman İslam aleminin dünyada neden engeli ülkeleri oluşturduğunu çok net olarak göreceksiniz. Açık ve kesin bir olgu. Biri kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'daki İslam bütünüyle yok edilmiş, bütün İslami hedefler yok edilmiş, yerine ibadetler hedefler olarak kabul ettirilmiş. Sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri beraber kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Kağıt dönüyor.
1: El Fatiha ve as salavat Allahumme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. İşte bir gönül beraberliği içerisinde bir defa daha huzurunuzdayız. Konumuz bu. İslam ve mutluluk. Sevgili kardeşlerim, mutluluk deyince İslam'ın dışında bir mutluluk söz konusu değildir. Mutluluk deyince biliniz ki orada Allah vardır. Mutsuzluk deyince de gene biliniz ki orada şeytan vardır. Şeytan bir insan dinin içinde olsa da dışında olsa da her zaman o kişiyle beraberdir. Şeytanlardan birisi her an o kişiyi kandırmak için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. İster dinini yaşamaya çalışsın kişi, ister yaşamasın. Kişinin dini deyince de kainatın tek dinini kastediyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam dinini, bütün peygamberlerin yegane dinini. Öyleyse altını çizerek bir defa daha tekrar ediyorum. Mutluluk varsa orada Allah vardır. Mutluluk denilen müesseseye dikkat edin. İnsanların geçici zevkler yaşamaları mutluluk değildir. Mutluluk kesintisiz bir saadet halidir. Kesintisiz bir uyum halidir. Kavganın bittiği yerde oluşur. Mutluluk kesintisiz bir uyum halidir. Yani sulh ve sükun halidir. İç dünyada sulh ve sükun kesintisiz. Dış dünyada sulh ve sükun kesintisiz. Allah ile olan ilişkilerde sulh ve sükun kesintisiz. Bu üçünün de gerçekleşebilmesi mutlaka o kişinin dinini yaşamasıyla mümkündür. Başka bir alternatif mevcut değildir. Din yoksa, din yaşanmıyorsa, orada Allah devrede değildir. Orada şeytan devrededir. Allah Teala biz kullarını o kadar çok seviyor ki, her birimizin ayrı ayrı sadece mutlu olmasını istiyor. Ve indirdiği bütün mukaddes kitaplara ki, zamanımızda bunların sadece son üç tanesi biliniyor. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Oysa ki Allah-u Teala ondan evvelki nebilere, peygamberlere de şeriat kitapları indirmiş. Çünkü buyuruyor ki, biz nebilere şeriat kitabı veririz ki onunla hükmetsinler diye diyor. Nebiler peygamberlerdir. Öyleyse şeriat kitapları sadece peygamberlere verilir. O verilen şeriatla hükmetsinler diye. Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e de Allah Teala şeriat kitabı vermiş. Birincisine Tevrat'ı, ikincisine İncil'i, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de Kur'an-ı Kerim'e indirmiş. Üçü de şeriat kitabı, nebilere indirilen, Allah'ın nebilerine indirdiği ve o kitapla hükmetmesi için indirdiği kitaplar bunlar. Öyleyse eğer o kitapla hüküm alıyorsa insanlar, o kitapların muhtevasını yaşıyorlarsa işte mutluluk
oradadır. Orada Allah vardır. Mutluluğun merkezinde daima Allah vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk dediğiniz müesseseye dikkatle bakın. Çevrenizde bir uyum içinde olmanız, iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki uyumun sağlanması, Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak edilen hiçbir fiili işlememek, hepsi Allah ile olan ilişkilerin Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta olmasına bağlıdır. Bir başka ifadeyle mutluluk dine bağlıdır. Din varsa, Allah sizinle beraberse mutluluk vardır. Din yoksa şeytan sizinle beraberdir. Mutluluk da imkansızdır. İşte sevgili kardeşlerim, zamanımıza gelinceye kadar yıllar yılı 20. asrın büyük boyutunda materyalizm dünyada hükümran bir devre geçirdi. Artık materyalizm iflas etmiştir. Komünizm iflas etmiştir. Sosyalizm iflas etmiştir. Bunlar devirlerini tamamlayan müesseseler. Maddecilik artık hüküm ferma değildir. Hani şu geçenlerdeki olayı hatırlayacaksınız. Ruslar 20 kilometre aşağı iniyor araştırma yapmak üzere ve oradaki sesleri alıyor. Sesler cehennemi andırıyor. Yecüc ve Mecüc'ün seslerini duyuyoruz. Korkunç bir sıkıntı içerisindeler. Cehennemdeki insanların seslerine çok benzeyen bir ifade ve alimlerden bu araştırma yapan alimlerden birisi diyor ki, hepimiz dinledik hem sesleri hem de o kişinin konuşmasını, diyor ki ben bir komünist olarak Allah'a inanmıyorum ama diyor cehenneme artık inanıyorum. Düşünemiyor Allah yoksa cehennem nasıl oluyor, onu düşünemiyor. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir akıl dışı işlemdir ki? Allah yoktur diye insanlar neredeyse çenelerini yırtacaklar. Bunların hepsi artık iflas etmiş felsefelerdir. Ateizm de bunlardan bir tanesi. Genetik kodlar devreye girdi gireli, ateistlerin bütün kapıları tıkandı gibi görünüyor. İnsanın maymundan geldiği palavrası artık sona eren bir zavallılıktır. Nereden bahsediyoruz? Zamandan bahsediyoruz. 21. yüzyıldayız, 3. milenyumdayız. 3. bin yıla geçtik. Öyleyse burada çok önemli sonuçlardan bahsetmekle mükellefiz hepimiz. 3. bin yıl materyalist felsefenin iflas ettiği, Darwinizmin iflas ettiği ve Allah'tan uzaklaşmanın durduğu devre. Ama şeytana yaklaşma da bütün boyutlarıyla yürüyor. Bu materyalist felsefenin sahipleri şeytanla kucak kucağı olduklarının hepsi farkında değildi. Ama bir kısmı özellikle iblisten aldıkları dizaynı gerçekleştirmeye çalıştılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve
zamana, aradan geçen zamana hamd ve şükürler olsun ki Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zaman geçerken insanların komünizmden, materyalizmden, kâğım almaları, onun hoşnutluk veren, memnuniyet veren bir hüviyeti taşıması artık mümkün değil. Yeni bir devre girdik sevgili kardeşlerim. Bu devir Allah'ın hakikatlerinin bütün dünya insanlığı tarafından anlaşılacağı bir devirdir. Üçüncü bin yıl, 21. yüzyıl. Öyleyse hangi felsefeden bahsederseniz bahsedin, eğer içinde Allah yoksa, iman yoksa, orada mutluluğu hiç kimse yakalayamaz. Şeytanın dünyasında mutluluk yoktur. Sadece mutsuzluk vardır. Ve iblis her zaman etrafındaki sonsuz sayıdaki şeytanla devamlı hareket halindedir. Gayesi, tek bir gayesi vardır. Bütün insanları bu dünyada mutsuz yaşatmak, ölümden sonra da mutlaka kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak. Bunun için vazgeçmeden sonsuz bir şekilde çalışır. Nerede bir mutsuz insan görürseniz bilin ki arkasında mutlaka şeytanlar vardır. Bir kısmında cinler vardır, süfli cinler. Bir kısmında şeytanlar vardır. Ama Allah'ı o insanlar ellerinin tersiyle itmişler, defterden silmişlerdir. Mutsuzlukların arkasında sadece bu vardır. İnsanlar birbirlerine büyü yapıyorlar, büyü yaptırıyorlar, büyüden ölenlere rastlanıyor. İnsanların üzerine hüddam adı verilen bir ilimde cinleri saldırıyorlar, süfli cinleri. Ve de insanlar o cinlerle uğraşmaktan bitkin düşüyorlar. Mutsuzlar.

kişi ruhunu en azından Allah'a kadar. Ondan sonra da eğer bu insanlar zikirlerini aşağı düşürmezlerse, aynı seviyeyi korusalar dahi mutlulukları devam edecektir ölene kadar. Seviye düşünce tehlike vardır. Bir gün kişi zikirden vazgeçecektir. İşte orası çöküş noktasıdır. Öyleyse İslam mutluluktur. Din yoksa mutluluk yoktur. Neden yoktur? Konunun en başından alalım sevgili kardeşlerim. Sadece iki türlü insan yaşar. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Allah'a inanmayanlar elbette Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Şeytanı kendisine arkadaş edinenler, şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Öyleyse şeytan tarafından emrolunan insanlar münkerle emrolunur, fuhuşla emrolunur. Yani Allah'ı inkar etmeleri onlardan istenir. Bir de nefslerinin bütün hevasına ve hevesine tabi olmaları emredilir şeytan tarafından. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dinin içinde de şeytan insanı musallat olabilir mi? Eğer din olarak insanlar dinlerini unutup da bugün dinini yaşadığınızda neden insanların %90 topluluğunun hüviyetine düşmüşlerse, yani dinin temelinde yatan Hazreti İbrahim'in Hanif dininin temelinde yatan gerçekleri artık devre dışı bırakmışlarsa, o insanların mutluluğu yaşamaları mümkün değildir. İşte Hazreti İbrahim'in Hanif dininden İslam'da kala kala İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Yani din yok olmuş. Ne demek bu? Çünkü din hedeflerden oluşur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini insanlara ruhlarını Allah'a teslim etmelerini, fizik vücutlarını teslim etmelerini, nefslerini Allah'a teslim etmelerini, iradelerini Allah'a teslim etmelerini ve bunları 7 safhada gerçekleştirmelerini emreder. Daha başından itibaren insanoğlu mutluluğu yakalar. Öyle yakalar ki pencereleri açıp dışarıya mutluyum diye bağırmak içerisinden kişinin. Ne zaman? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dinin içindedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o dinin içinde değildir. Hangi dinin içinde yaşadığını zannederse zannetsin, o kişi Allah'la bir ilişkinin içerisine giremez. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişiye Allah'ın yardımı gelemez. Allah'ın koyduğu kanunlar gereğince gelemez. Çünkü Allah o kişiye yardım etmez. O kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse Allah'ın rahim esması o kişinin üzerinde asla oluşmayacaktır. Mutluluğun vücuda getiren temel faktörü, mutluluğun kendisini yani mutluluğu vücuda

getiren temel faktörü Allah'a ulaşmayı dilemektir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa hiçbir şekilde mutluluğa ulaşamaz.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, hiçbir zaman o kişinin üzerinde Allah'ın rahim esması tecelli etmez. Böyle bir insanın zikir yaptığını düşünün. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi zikir yapıyor. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydı, Allah onun üzerinde rahim esmasını tecelli etmiş olsaydı, bunu yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları ona ulaşacaktı. Mürşidine ulaşmadan evvel rahmetle faz nurları ulaşacaktı. Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren mürşidine ulaştıktan sonra rahmetle fazın ötesinde rahmetle salavat nurları da ulaşacaktı. Göğsüne gelecekti. Göğsünden Allah'ın açtığı yolu, göğsü yararak göğsünden kalbine açtığı yolu takip ederek kişinin kalbine ulaşacaktı. Ve sonuç nereye varacaktı? Kalbine ulaşan nurlar kalbe girecek ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayacaktı. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Baştan aşağı zulmetle kaplanmış olan doğumundan itibaren insanın, nefsinin kalbi baştan aşağı zulmetle, karanlıkla kaplanmıştır. İçinde 19 grup afet vardır ve karanlıklarla temsil olunurlar. Nefsi afetlerle dolu olan bir insanın da mutlu olması mümkün değildir. Mutluluğun yolu nefsin afetlerinin yok olmasından ve ruhun hasletlerine paralel olan fazılların, faziletin o kişinin nefsinin kalbine yerleşmesiyle mümkün olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Kişinin davranışlarına dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bu davranışlarda öfke vardır, kin vardır, haset vardır, kıskançlık vardır. Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmama azmi vardır. Allah'ın yasak ettiği her türlü fiili de mutlaka işleme gayreti vardır. İşte kimlerde bunları görüyorsanız bilin ki onlar Allah'ın yolunu yol edinmemiş olanlardır. Onlar hiçbir zaman mutlu olamazlar. Öyleyse mutluluğun temel faktörü Allah'ın o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecellisidir. Ne diyor Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Kur'an'da Hazreti Yusuf şöyle söylüyor. وَمَا اُبَرْعُوا نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارِتِنْ بِالسُّوءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Afetleri sebebiyle tabii. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Ne zaman tecelli eder? Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah hep kalbinize bakar. O kalpte görmek istediği şey Allah'a ulaşma talebidir. Yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma talebi var mıdır, yok mudur? Allah'ı birinci derecede alakadar eden budur. Çünkü o sadece ve sadece sizin mutluluğunuzu ister. Sizi mutlu edebilmesi ise şarta bağlıdır. Ne zaman sizler
Rahim esmasıyla tecelliye hak kazanırsanız, yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o noktadan itibaren Allah'ın yardımı size ulaşabilir sevgili kardeşlerim, yoksa ulaşmaz. Buradaki dizayna dikkat edin. Anahtar Rahim esmasındadır. Allah'ın Rahim esması sizde tecelli etmedikçe Allah'ın ne rahmeti, ne fazlı, ne salavatı sizin üzerinize ulaşmaz. Olmaz ama olduğunu düşünün. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş. 24 saat gece gündüz zikir yapıyor. Bu zikrin ona hiçbir faydası yoktur. Çünkü bu zikir o kişinin kalbine Allah'ın katından rahmeti ve fazlı birinci grup nur. Rahmeti ve salavatı ikinci grup nur. Rahmet faz birinci grup nur. Rahmet salavat ikinci grup nur. Rahmet faz ve salavat 3 adet nur ama 2 grup nur oluşturuyor. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Arkasında hangi gerçek var? Rahmet nurlarının taşıyıcı faktör oluşu, kargo uçağı oluşu, fazlı ve salavatı beraberinde taşıması. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa İçinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde işte hidayete hidayet üzere olanlar onlardır. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir diyor Allah Teala. Kim o insanlar? Bir evvelki ayette kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman Allah'a Ya Rabbi, muhakkak ki ben Allah için yaratıldım, senin için yaratıldım. Mutlaka Allah'a ulaşacağım. Ruhumu ben mutlaka Allah'a ulaştıracağım diyen kişilerin böyle bir dilekle mürşitlerine ulaşmaları noktasından itibaren o kişilerin yeni bir çift nurla daha teçhiz edilmeleri söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren zikir yaparsa, Allah'ın rahmeti ve fazlı mutlaka o kişiye ulaşır. Ama eğer Allah-u Teala onun kalbine ulaşmamışsa daha, ulaşıp da o kişinin kalbine ulaşıp kalbinin kalbini Allah'a çevirmemişse ve o kişinin göğsünden kalbine Allah-u Teala o kişinin göğsünü yararak nur yolu açmamışsa o kişi zikir yaptığı zaman, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman zikir yaptığında Allah'ın rahmeti ve fazlı gelir o kişiye ama bir şey ifade etmez. Çünkü yollar kapalıdır. Ne var ki bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesinden itibaren bu işlemlerini gerçekleştirmesi, yani Allah'ın o kişinin üzerine 7 tane furkan vererek onun bütün günahlarını örtmesi 6-7 dakikalık bir zaman parçası içinde gerçekleşir. Bundan sonra da Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine ulaşması, kalbini Allah'a çevirmesi ve göğsünü yarıp göğsünden kalbine nur yolunu açması da çok kısa bir zaman içerisinde gerçekleşir. Bunlar gerçekleştiği zaman o kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz, daha mürşidine ulaşmadığı için sadece iki nur, Allah'ın katından gelir kişinin göğsüne, göğsünden yarığı takip ederek kalbine ulaşır.
ve kişinin zikrine paralel olarak o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti sızmaya başlar, ulaşmaya başlar. İşte bu o kişinin huşu sahibi olması için başlangıç noktasıdır. Nefsin kalbine girmeye başlayan rahmet nurları o kişinin nefsinin kalbinde %2'ye ulaştığı zaman o kişi huşu sahibi olur. Bunlar hep Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de açıkladığı Allah'ın kanunları. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bunların hiçbirisi tahakkuk etmez. Dileyenler için de sırayla gerçekleşen olgulardır. Ve nefsin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleşince kişi huşu sahibi olur, bir hakkı doğar. Allah'tan mürşidini sorduğu zaman Allah bu talebi reddetmeyecektir. O kişiye mutlaka mürşidini gösterecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşidini göstermesi neyi ifade eder? Bu konuda nefs tezkiyesinin başlaması için bütün şartların oluşmasını ifade eder. Nefs tezkiyesinin başlaması için neler lazım? O kişinin kalbine iman kelimesinin yazılması lazım. Bu kişinin nefs tezkiyesinde olmazsa olmaz şarttır. Eğer Allah Teala o kişinin kalbine imanı yazmazsa, o zaman kalbin zikir yapılması halinde Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve salavat nurlarından fazılları kendisine çekme özelliği gerçekleşemez. İman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir ve bu manyetik alan sebebiyle ters manyetik alanı taşıyan fazılları nefsin kalbine mutlaka ulaşacaklardır zikirle onlar. Fazılları kendisine çekecek olan işte kişinin kalbine yazılan iman kelimesidir. Bu iman kelimesi bir manyetik alandır. Ve fazıllar iman kelimesinin etrafına geldikleri zaman nasıl gelirler? Allah'ı zikrettiğimiz zaman Allah'ın katından rahmetle faz nurları gelirler birinci aşamada. Mürşide ulaştıktan sonra rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Ve bunlardan fazıllar nefsin kalbine ulaştığı zaman iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak iman kelimesinin etrafında iman kelimesine yapışarak yer tutmaya başlar. Kalbi işgal etmeye başlar. Allah-u Teala'nın nurları kalbin karanlıklarının içerisinde birer ışık demeti olarak, bir ışık topu olarak karanlıkları yok etmeye başlar. Nasıl yok eder? Yerini işgal ettiği karanlık tekrar geriye döndüğü zaman kalbe, kalpte kendisine yer bulamayıp kapı dışarı edilir. Çünkü orası Allah'ın nurları tarafından işgal edilmiştir. İşte kalbin işgali nefs tezkiyesidir. Yani ne demek istiyoruz? Nefsinizin kalbinde başlangıçta 19 grup afet var. Karanlıklarla temsil olunurlar. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, haset, gurur, kibir, isyan, cimrilik, cehalet vesaire. Her biri karanlıklarla temsil edilirler. Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 bu afetlerle doludur. Her bir karanlıkla temsil edildiği için de nefsinizin kalbi kapkaranlıktır. Nefsinizin kalbine
ilk giren nurlar 11. basamakta girer. Allah nefsinizin kalbine ulaştıktan sonra nefsinizin kalbinin Allah'ın nurlarını alabilmesi için Allah göğsünüzü yardıktan sonra daha evvel Allah kalbinizi Allah'a çevirdikten sonra zikir yaparsanız eğer Allah'ın katından gelen rahmetle fazıl nurları kalbinize ulaşır. Başlangıçta yalnız rahmet girebilir nefsinizin kalbine. Mürşidinize ulaştıktan sonra ise rahmet de girer, fazıl da girer. Ama bundan sonra kalıcı olarak nefsinizin kalbini %98'e kadar dolduracak olan fazıllardır. Nefsinizde artık rahmet nurları için ihtiyaç yoktur. Rahmet nurları %2 nefsinizin kalbine girdiği zaman görevini tamamlamıştır. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken ilk %2 rahmetle afetlerin %2'si kapı dışarı edilmiş olur. Bundan sonra nefsinizin kalbine giren nurlar nefsinizin kalbini fazıllar olarak %7 işgal edeceklerdir. Her %7 fazıl nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında yerleşince, yani orasını işgal edince, karanlıklar tekrar kalbe döndükleri zaman orada artık kendilerine yer bulamayacaklardır. İşgal edilen yerlere karanlıkların tekrar gelip yerleşmesi mümkün değildir. Sağlam bir rabıta içerisinde fazıllar kalbinize yazılan iman kelimesine sımsıkı yapışmışlardır. Kalp nurlar tarafından işgal edilmeye başlanmıştır. İşte bu nefs tezkiyesidir. Nefsin temizlenmesidir, arınmasıdır. Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlamasıdır. Neyle oldu? Her açıdan Allah'ın yardımıyla oldu. Nefsinizin kalbine iman kelimesini yazan Allah. Daha evvel siz Allah'a ulaşmayı dileyince üzerinizde Rahim esmasıyla tecelli eden Allah. O esma ile kalbinize ulaşıyor. Kalbinizi o esma ile Allah'a çeviriyor. O esma ile göğsünüzü yarıyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Kalbinizin Allah'ın nurlarını alabileceği, muhtevasına çekebileceği bir ortam vücuda getiriyor. Sonra mürşidinize ulaştığınızda kalbinize iman yazılıyor. Başınız üzerine devrin imamı geliyor. Ve Allah bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor. Sonra o güne kadar size 1'e 10 ihsanda bulunan Allah Teala o günden itibaren 1'e 100 bunu veriyor. Artık verdiği şey bir nimettir. Ve bu 1'e 100, 1'e 700'e kadar yükselecektir. Nefsinizin kalbinde her %7 nur birikiminde nurlar bu %7 nur sebebiyle ruhunuz zemin kattan birinci kata yükselecektir. İkinci defa %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde ikinci kata yükselecektir. Ve fazıllar çoğaldıkça ruhunuz 7 tane gök katını aşacak, Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte Allah Teala'nın bütün insanların üzerinde farz kıldığı husus budur. Ölmeden evvel ölmek, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'ın zatına ulaştırmak ve bu noktada dünya saadetinin de %51'ini yaşamaya başlamak. Ruhunuz mu Allah'ın emrini yerine getirmiş ve Allah'ın zatına geri dönmüştür. Allah Teala bütün insanların üzerine farz kılmış ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını.
Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale." Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah Teala'ya neyimizin ulaştırılması emredilmiştir? Ruhumuzun. Çünkü ruh Allah'a aittir. Herkese doğduğu zaman üfürülmüştür. Ve Allah-u Teala emanetini geri istemektedir. Bunu hayattayken yaparsanız Allah'ın ermiş evliyası olursunuz. Yapmazsanız o zaman ruhunuz vücudunuzda kalır. Ama öldüğünüz zaman Azrail Aleyhisselam ve onun takımı ruhunuzu 7 tane gök katını aşırıp 7. gök katının en üst noktasına, Sidretül Müntaha'ya kadar getireceklerdir. Oradan sonra da ruhunuz Allah'a tek başına ulaşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkileriniz mutluluğunuzun temelini teşkil eder. Eğer din yoksa mutluluğu dünyada hiç kimse yaşayamaz. Öyleyse mutluluk nedir? İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Bu noktada ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada ne olmuştur? Ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. %49 fazıl, %2 rahmet. Artık şeytanın nefsinizin kalbindeki %100 hakimiyeti %49'a düşmüştür. Allah'ın nurları şeytandan daha ötede bir hükmetme noktasına ulaşmışlardır. %51'e, %49 nurlar hakim duruma. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Bu noktada neyi elde etmişsinizdir? Davranış biçimlerinizin %51'i pozitiftir. Size mutluluk verecek şekildedir. %49'u negatiftir. Size mutsuzluk verecek hüviyettedir. Mutluluğunuz, mutsuzluğunuzu biraz aşabilmiştir. Yani dünya hayatında 24 saatlik bir zaman parçasında 12 saatten daha fazla mutluluğu yaşayabileceksiniz. 12 saatten daha az mutsuz olacaksınız. Her gün için böyle bir şeyi imkan dahiline sokuyor Allah Teala sizin için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktaya kadar burası 21. basamak, ondan sonra da ruhunuzun Allah'ın zatında yok olması 22. basamak, buraya kadar garanti altındasınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah mutlaka onları, o insanların ruhlarını mutlaka kendisine ulaştırır. O insanlar ulaştırmazlar, Allah ulaştırır. Bu ise o kişinin 3. kat cenneti elde etmesi demektir. Bu ise o kişinin dünya saadetinin %51'ini elde etmesi demektir. Allah'tan bir cemiledir, bir ihsandır, bir nimettir bu. Din varsa gerçekleşir, yoksa gerçekleşmez. Din yoksa o kişi mutluluğu hiçbir şekilde yaşayamaz sevgili kardeşlerim. Hep nefsine tabi olarak yaşar. Hep hüsranda kalır. Hep huzursuzdur. Hep sıkıntılıdır.
etrafına sadece huzursuzluk ve sıkıntı verir. Nefsler bütün boyutlarıyla o insanlara ve o ülkenin kaderine hakim olur. Cinayetler, her türlü zulüm o ülkenin genel anatomisini çizer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer bu kişi Allah'a inanmasaydı, Allah'a ulaşmayı dilemeseydi, bunların hiçbirisi olmayacaktı. O kişinin nefsi %100 afetlerle dolu olacaktı ve kişi iç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de asla güzelliklerin hakim olduğu bir devreye ulaşamayacaktı. Ve devamlı huzursuz bir insan olarak yaşayacaktı. Allah'ın evliyası olamayacaktı. Mutluluğu yaşaması mümkün değildi. Gideceği yerse muhakkak cehennem olacaktı. Dünya hayatı bir zindan gibi geçecekti. Bu kişi iç dünyasında mutsuz olacaktı. Neden? Mutsuzluk bir uyumsuzluk halidir. Huzursuzluk halidir, kaos halidir, kavga halidir. İç dünyasında ne olacaktı bu kişinin? Nefsiyle ruhu arasında kesintisiz bir savaş olacaktı. Nefs de ruh da akla şiddetle saldıracaklardı. Benim dediğim gerçekleşsin diye. Birisinin talebi ötekine mutlaka ters düşecekti. Neden? Çünkü nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacak. Emrettiği şeyleri de yapmamakta direnecek şekilde Allah-u Teala tarafından dizayn edilmişlerdir. Ruhun bütün hasretleri ise Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyecek. Yasak ettiği fiilleri asla yapmak, işlemek istemeyecektir. Görüyorsunuz ki birbirine taban tabana zıt iki müessese, ruh ve nefs sizin içinizde Allah-u Teala tarafından yerleştirilmiştir. Denge sağlanmıştır. Ama bu denge sizi devamlı içinizdeki kavga sebebiyle, kesintisiz bir kavga sebebiyle her an kavga oluşacaktır. Huzursuz kılacaktır. Öyleyse görüyor musunuz? İç dünyanızda huzursuzsunuz, mutsuzsunuz. Din yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, o zaman şeytanla baş başasınız ve iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz kesintisiz bir savaşın içinde olacaktır. Her an birbirini alt etmek için çalışacaktır. Ve şeytan nefsinize mutlaka yardım edecektir. Ama siz Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz için Allah'tan yardım alamayacaksınız. Öyleyse zaten ateistler için Allah'tan yardım istemek diye bir şey söz konusu değildir normal şartlarda. Ama sevgili kardeşlerim, ateist dostlarınız varsa hatırlayın, eğer onlar bir ölüm tehlikesi geçirmişlerse mutlaka Allah'a yalvarmaya başlarlar. O ateist olan, Allah'a inanmayan kişi bir ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı an kendini kurtaracak olan yegane kuvvetin olduğunu o noktada idrak eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktadan itibaren, bu noktaya kadar, yani ruhunuzun Allah'a ulaştığı, nefsinizin kalbinde yüzdeli bir nur biriktiği noktaya kadar hep Allah'ın yardımıyla ulaştınız. Yok, Allah'ın yardımı yok. Allah'a ulaşmayı dinemediniz. O zaman nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga ömür boyunca devam edecektir. İç dünyanızda ömür boyu huzursuz bir insan olarak yaşayacaksınız. Yeter mi? Yetmez. Allah'a ulaşmayı dinemediniz. Dış dünyanızda da devamlı bir kavga hüküm ferma olacaktır.
Çünkü başka insanlarla olan ilişkilerinizde siz nefsinizin kurbanısınız ve nefsiniz her zaman başkalarından üstün olmak ister. Bu isteği sadece istek olmakta kalmaz. Hep insanlara ukalalık edip üstünlüğünü ispat etmek telaşı ve çabası içindedir. Ve davranışları bu sebeple başkaları tarafından hep sıkıntıyla karşılaşır. Etrafındaki insanların nefretini celbeder böyle insanlar. Üstünlüklerini her an başka insanlara kanıtlamak isteyen insanlar. Hele onlara bir mevki, bir paye verilmişse bunu başka insanların üzerinde bir etki olarak kullanmak isterler. Bu insanlar her zaman bu zavallı hallerindedirler. Aslında kendilerini başkalarına zulmedebildikleri zaman zavallılıktan kurtulmuş olarak görmeye çalışırlar. Ama aslında bu onların zavallılıklarını biraz daha arttıran bir faktördür. Çünkü nefsani bir dizayn içerisinde başkalarına zulmeden herkes başkalarının indinde sadece küçülür. Hiçbir zaman mutlu olması mümkün değildir. Her zulmü onu biraz daha mutsuz edecektir. Her zulmü onu biraz daha mutsuz edecektir. Şimdi bu kişi iş dünyasında mutsuz. Nefsiyle ruhu arasında ömür boyunca devam edecek olan bir kavga var. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutsuzluk vardır. Allah ile ilişkisi olmayan bir adam ömür boyu bunu yaşayacaktır. Peki dış dünyasında, dış dünyasında da söylediğimiz sebeplerle devamlı huzursuz olacaktır bu kişi. Nefsi sebebiyle başkalarına hakaret edecektir, kötü davranacaktır. Bu kötü davranışın hemen arkasından Allah ona azap verecektir. Ruh da nefse huzursuzluk verecektir. Kişi hem başkasına rahatsız ettiği zaman, ona kötü davrandığı zaman huzursuz olacaktır. Hem de Allah Teala onu cezalandırdığı zaman huzursuz olacaktır. Olay bitmeyecektir. Karşısındaki kişi ondan bu zulme muhatap olunca, ondan gelen bu zulme muhatap olunca ondan intikam almak sevdasına düşecektir. Fırsatını bulduğu zaman mutlaka intikam alacaktır. O da nefs sahibi ise mutlaka bu olay tahakkuk edecektir. Kendisine intikam alındığı zaman bu kişi bir defa daha huzursuz olacaktır. Bir defa daha sıkıntı duyacaktır. Başkasına zulmettiği zaman da sıkıntı duymuştu. Başkasından şimdi kendisine zulüm geriye döndüğünde, kendisine intikam alındığında yeniden huzursuz olacaktır. O da bu huzursuzluğu ikinci defa huzursuz olmaktır. Yetmez. İntikam almaya çalışacaktır. İntikam aldığı zaman haksız bir fiil işlediği için Allah Teala bir defa daha ona huzursuzluk verecektir. Ona azap edecektir. Üçüncü defa kişi huzursuz olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kişinin dış aleminde de ömrü devamlı başkalarıyla uğraşan, başkalarıyla kavga etmekle geçen bir kişidir. Mutsuz ve huzursuzdur dış ilişkilerinde. Allah ile olan ilişkilerine gelince kişinin mutlu olması mümkün değildir. Çünkü ibadetlerini yapmamaktadır. İbadetlerini yapmadıkça o kişinin mutlu olması mümkün olmaz. Allah Teala ona azap eder. Ve de zikir yapmadığı için nefs tezkiyesinin olması mümkün değildir. Nefsi ve şeytan o kişiyi devamlı olarak tuzağa düşürecektir. Bu kişi her ibadetini yapmadıkça bilmediği bir şekilde huzursuzluk hissedecektir. Ve namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet, özellikle zikir ibadetleri yapılmadığı sürece bu kişi huzursuzluğu ömür boyunca yaşayacaktır. Emirler cephesinde ve Allah neleri yasak etmişse onları mutlaka işlemeye çalışacak ve işleyecektir. Her birini işledikten sonra da Allah ona mutlaka azap verecektir. Bu da o kişiyi huzursuz edecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din
olmadan bir mutluluğu kişinin yaşaması mümkün değildir. Mutluluk ancak Allah'ın bu işlevleri yardımıyla gerçekleşir. Ve neticedeki son mutluluğa ulaşalım. Bu kişi daimi zikrin sahibi olsun. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmasın. Nihayet iradesini de Allah Teala'ya teslim etsin. O zaman bu kişi dünya mutluluğunun %100'ünü yaşar. Çünkü nefsinde hiç afet kalmamıştır. Ruhu da, nefsi de aynı hedefe yöneliktir artık. Ruh da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Zaten öyleydi. Nefs de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Eskiden tamamen tersi söz konusuydu. Ama bütün afetleri yok olduğu için, yerini fazıllar aldığı için nefs de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. O zaman kişinin kavgası bitmiştir. Ruh da Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemez, nefs de işlemez. Yasaklar konusundaki kavga da bitmiştir. Bu kişi sonsuz bir sülh ve sükun içinde yaşayacaktır. Çevresiyle kavgası bitmiştir. Nefsinde afetler olmadığı için hiç kimseye üstünlük taslamayacaktır. Ve bunu ispat etmek için kendisini başkaları karşısında küçültecek olan negatif davranışların hiçbirisini gerçekleştirmeyecektir. Allah ile olan ilişkilerinde ise Allah'ın bütün ibadetleri onun için sadece bir zevk haline gelmiştir. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyecektir. İşte kişinin iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de sonsuz mutluluğa ulaşması neyle gerçekleşebiliyor sevgili kardeşlerim? Sadece din ile. Allah'ın yardımıyla dikkat edin ki zikir yaptığınız zaman Allah gönderiyor sizin kalbinize rahmeti, fazla salavatı. O rahmetin, fazla salavatın kalbinize girebilmesi için göğsünüzü yararak göğsünüzden kalbine nur yolunu Allah açıyor. Sizi kör, sahabe, dilsiz bir ölüyken canlandırıp işiten, gören ve idrak eden hüviyete getiriyor. Günahlarınızı örtüyor. En sonunda da bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor ve sizi her gün biraz daha saflaştırıyor, halis kılıyor. Neticede Allah'ın yardımıyla görüyorsunuz ki mutluluğu yaşıyorsunuz. Sonuca ulaşıyoruz. Din yoksa mutluluk yoktur. İslam kainatın yegane dini, başka bir din hiç olmamıştır. Mutluluğun simgesidir. Mutluluk İslam'la yaşanır. Sadece İslam'la gerçekleşir. Başka bir dinde zaten hiç olmamıştır. Mutluluk dinle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber geçen her zaman parçası bizim için biline ki duyulmaz bir mutluluktur. İşte bir mutluluk saatini daha birlikte geçirdik. Birlikte yaşadık. Mutluluğu bir defa daha bir başka açıdan inceledik. Baktık ki din yoksa mutluluk yoktur. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Gördünüz ki insana cennet saadetini sağlayan da gene dindir. Sonsuz mutluluklar temennisiyle, dualarımızla Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır.
1: Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsan olmanın temel vasfı sevmektir.
2: Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız.
1: Sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın. Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı.
2: Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu.
0: Sizler güneşlerin açtığı ve dostların estiği Poyraz rüzgarlarının fırtınaların değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği ilk güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır.
1: Üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri. Mir Vakfı'nın değerli üyeleri. Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları. Tasavvufun hayranları. Kur'an'ın hayranları. Allah'ın hayranları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayranları. Sahabenin hayranları. Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam, kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını
0: artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim. İnsanları sevin. Onlara her halükarda yardım edin. Öyle olsun ki o insanlar bir ihtiyaçları olduğu zaman bilsinler ki siz varsınız. Size gelsinler. Allah'ın size verdiklerinden onlara verdikçe sizin Allah tarafından size verilen bölümünüz azalmaz. Devamlı büyük bir ölçüde artar. Deneyin. Öyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşadıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan gelse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz.
3: Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak.
0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgiyle sözümüze başladık. Sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık. Size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halesiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor?

Müminun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 118 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Müminler felaha ermiştir. Onlar namazlarında huşu duyanlardır. Ve onlar boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Ve onlar zekatı verenlerdir. Ve onlar iffetlerini, ırzlarını koruyanlardır. Zevcelerine veya ellerinin altında sahip olduklarına, cariyelerine karşı davranışları hariç. O takdirde muhakkak ki onlar levmedilmiş, kınanmış değildirler. Artık kim bunun ötesinde bir şey isterse o takdirde onlar haddi aşanlardır. Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir, uyanlar, sadık olanlardır. Ve onlar salavatlarını, namazlarını muhafaza edenlerdir, devam ettirenlerdir. İşte onlar varis olanlardır, mirasın sahipleridir. Onlar Firdevs cennetine varis olacaklardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Ve andolsun ki biz insanı balçığın, nemli organik ve inorganik toprağın özünden yarattık. Sonra onu mekin, sağlam bir yerde karar kılmış, yerleşmiş bir nutfe kıldık. Sonra da nutfeden, bir noktadan rahim duvarına bağlı bir alaka, embriyo yarattık. Sonra alakadan, bir çiğnem et görünümünde bir mudga, cenin yarattık. Bundan sonra mudgadan kemikleri yarattık. Daha sonra kemiklere et giydirdik. Üzerini et ile kapladık. Daha sonra da onu başka bir yaratışla inşa ettik, şekillendirdik. İşte böyle Allah mübarektir, en güzel yaratıcıdır. Sonra muhakkak ki siz bundan, bu yaratılıştan sonra mutlaka meyyit olacaksınız, öleceksiniz. Sonra muhakkak ki siz kıyamet günü diriltileceksiniz. Ve andolsun ki biz sizin üzerinizde 7 yol yarattık ve biz yaratmaktan gafil değiliz. Ve biz semadan takdir edilmiş miktarda su indirdik. Böylece onunla yeryüzünde göller, nehirler, denizler oluşturduk. Ve muhakkak ki biz onu elbette buharlaştırarak gidermeye kadiriz. Böylece onunla sizin için hurma ve üzüm bahçeleri inşa ettik, oluşturduk. Orada sizin için pek çok meyveler vardır ve onlardan yersiniz. Ve Tur-i Sina'da yetişen bir ağaç vardır ki yağ çıkarır. Ve o yiyenler için bir katıktır. Ve muhakkak ki hayvanlarda sizin için ibret vardır. Onların karınlarındaki şeyden size içiririz. Ve onda sizin için çok menfaatler, faydalar vardır ve ondan yersiniz. Ve onların hayvanların üzerinde ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Ve andolsun ki Nuh aleyhisselamı kendi kavmine gönderdik. O zaman onlara, ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Dedi. Onun kavminden kafir olanların ileri gelenleri, bu sizin gibi beşerden, insandan başka bir şey değil. Size üstün gelmek, hükmetmek istiyor. Ve eğer Allah dileseydi, mutlaka melekler indirirdi. Atalarımızdan bunun hakkında bir şey işitmedik, dediler. O ancak cinnet getirmiş bir adamdır. O halde onu belli bir süre bekleyin, gözetim altında tutun. Nuh aleyhisselam dedi ki, Rabbim, beni yalanladıkları için bana yardım et. Böylece ona, gözümüzün önünde bizim denetimimizde ve vahyimizle bir gemi yapmasını vahyettik. Böylece emrimiz geldiği ve tenur kaynadığı zaman, hemen ona gemiye her çiftten ikişer tane ve ehlini bindir. Onlardan haklarında bir söz, hüküm geçenler hariç. Ve zulmedenler hakkında bana hitap etme,
onlar için bir şey, bir af isteme. Muhakkak ki onlar boğulacak olanlardır, boğulmalarına daha önce hükmedilmiş olanlardır. Böylece sen ve seninle beraber olan kimseler gemiye bindiğiniz zaman, zalim kavimden bizi kurtaran Allah'a hamdolsun de. Ve de ki, Rabbim beni mübarek bir inişle indir ve sen indirenlerin en hayırlısısın. Elbette bunda ayetler vardır ve muhakkak ki biz imtihan edenleriz. Sonra da onların arkasından başka bir nesil yarattık. Böylece biz onlara, onların içinde onlardan Resul gönderdik, Allah'a kul olsunlar diye. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Ve onun kavminden kafirlerin ileri gelenleri, ahirete mülaki olmayı, Allah'a mülaki olmayı yalanlayanlar ve dünya hayatında kendilerini

dünya hayatıdır. Ölürüz ve yaşarız. Ve biz beaz edilecek, yeniden dirilecek değiliz. O Resul ancak Allah'a yalanla iftira eden bir adamdır. Ve biz ona inananlar değiliz. Resul, Rabbim, beni yalanlamaları sebebiyle bana yardım et dedi. Allah, az kısa zamanda onlar mutlaka nadim pişman olacaklar dedi. Böylece hak ile hak ettikleri bir sayha onları aldı, yakaladı. Onları gusa kıldık, zerreler haline getirdik. Artık zalim kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra onların arkasından başka nesiller yarattık. Hiçbir ümmet ecelini, süresini erkene alamaz ve tehir edemez. Sonra biz resullerimizi ard arda arası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Biz de onları birbiri arkasından helak ettik. Ve onları efsane kıldık. Artık mümin olmayan kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra Hazreti Musa'yı ve kardeşi Hazreti Harun'u ayetlerimizle ve apaçık sultanla Tevrat'la gönderdik. Hazreti Musa'yı ve Hazreti Harun'u Firavun ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler, büyüklendiler ve alin, mağrur, zorba bir kavim oldular. Sonra dediler ki, bizim gibi iki beşere Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a iman mı edelim? Ve onların ikisinin Musa ve Harun aleyhisselamın kavmi bize kul, köle olmasına rağmen. Böylece ikisini de yalanladılar ve helak edilenlerden oldular. Ve andolsun Hazreti Musa'ya kitap verdik ki böylece onlar hidayete ersinler. Ve Hazreti Meryem oğlunu Hazreti İsa'yı ve onun annesini ayet mucize kıldık. Ve akan suyu olan ve barınmaya müsait yüksek bir tepeye ikisini yerleştirdik. Ey Resuller! Tayyip, temiz, helal nimetlerden yiyiniz. Ve salih, nefsi tezkiye edici amel yapınız. Muhakkak ki ben yaptığınız şeyleri en iyi bilenim. Ve muhakkak ki bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ve ben sizin Rabbinizim. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun, bana ulaşmayı dileyin. Fakat onlar dinin emirlerini kendi aralarında kısımlara, fırkalara ayırarak böldüler. Grupların hepsi kendilerindeki kabul ettikleriyle ferahlanırlar. Artık onları kendi dalaletleri içinde belli bir süreye kadar terk et. Mal ve oğullarla onları desteklediğimizi mi sanıyorlar? Onlara hayırları çabuklaştırdığımızı mı sanıyorlar? Hayır, onlar farkında değillerdir. Muhakkak ki onlar Rablerinin haşyetinden korkanlardır. Ve onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler. Ve onlar Rablerine şirk koşmazlar. Ve onlar vereceklerini verirler. Onlar Rablerine geri dönenler, ulaşanlar olduğundan onların kalpleri titrer. İşte onlar hayırlarda yarışırlar. Ve onlar onda hayırlarda öne geçenlerdir. Ve hiç kimseyi gücünün, kapasitesinin, yapabileceğinin dışında ötesinde mükellef, sorumlu tutmayız. Nezdimizde hakkı söyleyen bir kitap, hayat filmi vardır. Ve onlar zulmedilmezler. Hayır, onların kalpleri bundan dolayı gaflette, dalalettedir. Ve onların bundan başka yaptıkları amelleri de vardır. Onlar onu yapanlardır. Onların refahta olanlarını azapla aldığımız zaman, o zaman onlar yalvarıp bağırarak yardım isterler. O gün yalvarıp bağırarak yardım istemeyin. Muhakkak ki bizim tarafımızdan size yardım edilmez. Ayetlerimiz size tilavet edilmişti, okunmuştu. O zaman siz topuklarınız üzerinde geri dönüp kaçmıştınız. Siz ona ayetlerime kibirlenenlerdiniz. Gece toplanarak ayetlerim hakkında saçma sapan konuşuyor.

Onlar hala sözü düşünmediler mi? Manasına varmadılar mı, anlamadılar mı? Yoksa onlara atalarına gelmemiş olan bir şey mi geldi? Yoksa onlar Resullerini tanımadılar mı, kabul etmediler mi? Bu durumda onlar onu, Resulü inkar edenlerdir. Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, o onlara hak ile geldi ve onların çoğu hakkı kerih görenlerdir. Ve hak onların hevalarına tabi olsaydı semalar, yeryüzü ve onların içinde olanlar mutlaka fesada uğrardı. Hayır, onlara zikirlerini getirdik. Fakat onlar zikirlerinden yüz çevirenlerdir. Yoksa onlardan harç, ücret mi istiyorsun? Oysa Rabbinin harcı, ücreti daha hayırlıdır. Ve o, rızıklandıranların en hayırlısıdır. Ve muhakkak ki sen, mutlaka onları sırat-ı mustakime davet ediyorsun. Ve muhakkak ki ahirete, Allah'a hayattayken ulaşmaya inanmayanlar, mutlaka yoldan, sırat-ı mustakimden sapanlar, dalalette olanlardır. Ve eğer onlara rahmet, merhamet edip, onlara zarar, sıkıntı, kıtlık veren şeyi giderseydik, mutlaka şaşkın bir halde, azgınlıklarında devam ederlerdi. Ve andolsun ki onları azapla aldık, azaba uğrattık. Fakat onlar Rablerine boyun eğmediler ve yalvarıp dua etmediler. Nihayet onların üzerine şiddetli azap kapısını açınca, o zaman onlar ümitsizlik içinde ümitsizliğe düşenler oldular. Ve sizin için işitme hassası, görme hassası ve fuat hassası, idrak hassası inşa eden, yaratan O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve sizi arzda, yeryüzünde yaratıp çoğaltan, yayan O'dur. Ve O'na haşrolunacaksınız, döndürüleceksiniz. Ve hayat veren ve öldüren O'dur. Ve gece ve gündüzün ihtilafı, karşılıklı dönüşümü O'na aittir, O'nun hükmüdür. Hala akıl etmez misiniz? Hayır, onlar evvelkilerin söylediklerinin aynısını söylediler. Öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten mutlaka biz beyaz mı edileceğiz, yeniden mi diriltileceğiz, dediler. Andolsun ki bu bize vaat edildi ve daha önce de babalarımıza. Bu ancak evvelkilerin efsaneleridir. De ki, arzın, yeryüzünün ve onun içindekilerin kimin olduğunu eğer biliyorsanız söyleyin. Allah'ındır, diyecekler. De ki, hala tezekkür etmeyecek misiniz? Akıl etmeyecek misiniz? De ki, yedi kat göklerin Rabbi ve arş-ül azimin Rabbi kimdir? Allah'ındır, diyecekler. De ki, hala takva sahibi olmayacak mısınız? De ki, şayet biliyorsanız söyleyin, her şeyin mülkü, yönetimi, idaresi elinde olan ve koruyan, himaye eden ve kendisi korunmaya ihtiyacı olmayan kimdir? Allah'ındır, Allah'tır, diyecekler. De ki, öyleyse nasıl aldatılıyorsunuz? Hayır, onlara hakkı getirdik ve muhakkak ki onlar gerçekten tekzip edenlerdir, yalanlayanlardır. Allah çocuk edinmemiştir ve onunla beraber başka bir ilah hiç olmamıştır. Öyle olsaydı, bütün ilahlar mutlaka kendi yarattığını giderirdi, yok ederdi. Ve mutlaka onların bir kısmı bir kısmına üstün olurdu. Allah, onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah, gaybı görünmeyeni ve görüneni bilendir. Ve onların şirk koştukları şeylerden çok yücedir. De ki, Rabbim, eğer vaad olunan şeyi bana gösterecek isen, Rabbim, öyleyse beni zalimler kavmi içinde bırakma. Ve muhakkak ki biz, onlara vaad ettiğimiz şeyi sana göstermeye elbette kadir olanlarız. Seyyiati, kötülüğü en güzel olanla yok et. Biz,
onların vasıflandırdıklarını en iyi biliriz. Ve şeytanların kışkırtmalarından, vesveselerinden sana sığınırım de. Ve Rabbim, şeytanların benim yanımda bulunmalarından sana sığınırım. Onların birine ölüm geldiği zaman, Rabbim, beni geri döndür dedi. Böylece geri gönderdiğin takdirde terk ettiğim salih amelleri, nefsi tezkiye edici ameli işlerim. Hayır, muhakkak ki onun söylediği söz sadece boş bir kelimedir. Ve beyaz edilecekleri güne kadar onların arkasında berzah, engel vardır. İzin günü sura üfürüldüğü zaman artık onların aralarında bir nesep, soy bağı yoktur. Ve birbirlerine hal hatır sormazlar. O zaman kimin mizanı, sevap tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Ve kimin mizanı, sevap tartıları hafif gelirse işte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Onların ızdıraptan ekşimiş olan yüzlerini ateş yalar. Ayetlerim size okunurken onları tekzip edenler, yalanlayanlar siz değil miydiniz? Dediler ki, ey Rabbimiz, şakiliğimiz, azgınlığımız bize galip geldi ve biz dalalette olan bir kavim idik. Rabbimiz, bizi oradan, cehennemden çıkar. Bundan sonra dönersek o zaman biz mutlaka zalimler oluruz. Dedi ki, orada cehennemde kalın ve bana bir şey söylemeyin. Muhakkak ki kullarımdan bir grup şöyle der. Rabbimiz, biz amenü olduk. Ölmeden önce sana ulaşmayı diledik. Artık bize mağfiret et ve bize rahmet et. Rahim esman ile tecelli et. Ve sen rahim olanların en hayırlısısın. Böylece onları alay konusu edindiniz. Öyle ki bu, size benim zikrimi unutturdu ve siz onlara gülüyordunuz. Muhakkak ki ben onlar sabırlarından dolayı kurtuluşa erenler olduğundan bugün onlara mükafatlarını verdim. Dedi ki, yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. O zaman onu sayanlara sor dediler. Dedi ki, ancak az bir zaman kaldınız. Siz bilmiş olsaydınız. Öyleyse bizim sizi abes olarak boş yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? İşte Hak, Melik olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O, Kerim Arş'ın Rabbidir. Ve kim bir burhanı, delili olmamasına rağmen Allah ile beraber başka bir ilaha taparsa, artık onun hesabı sadece Rabbinin katındadır. Muhakkak ki kafirler felaha, kurtuluşa eremezler. Ve de ki, Rabbim, mağfiret et, günahlarımızı sevaba çevir ve rahmet et, rahim esması ile tecelli et ve sen rahim olanların en hayırlısısın. Nur Suresi Medine'de nazil olmuştur, 64 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, bizim indirdiğimiz ve bazı ayetlerini farz kıldığımız bir suredir. Ve onun içinde delillerle açıklanmış ayetler indirdik. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Zaniye, zina yapan kadın ve zani, zina yapan erkek, o zaman ikisinden her birine 100 celde, yalnız cilde tesir edecek sopa vurun. Eğer Allah'ın dinini uygulama konusunda Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onlara merhamet sizi tutmasın, size mani olmasın. Ve onların ikisinin azabına müminlerden bir grup şahit olsun. Zani, zina yapan erkek, zaniyeden, zina yapan kadından veya müşrik olan kadından başkasını nikahlayamaz. Ve zaniyeyi de, zani veya müşrik olan erkekten başkası
nikahlayamaz. Ve bu müminlere haram kılınmıştır. Ve muhsinlere, iffetli kadınlara zina suçu iftira atan sonra da 4 şahit getiremeyenlere, o takdirde 80 celde yalnız cilde tesir edecek sopa vurun. Ve onların şehadetini, şahitliğini ebediyen kabul etmeyin. Ve işte onlar fasıklardır. Bundan sonra tövbe edip ıslah olanlar, düzelenler hariç. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve zevcelerine, eşlerine zina iftirası atanlar, kendilerinden başka şahitleri yoksa, o zaman onların her birinin şahitliği kendisinin muhakkak sadıklardan, doğru söyleyenlerden olduğuna dair 4 defa Allah'a şahitlik yemin etmesidir. Ve yeminin 5.'si eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasıdır. Ve zevcenin, kadın eşin, Allah'a 4 defa onun, zevcin, erkek eşin mutlaka yalancılardan olduğuna dair şahitlik yemin etmesi, ondan, kadından azabı, cezayı kaldırır. Ve yeminin 5.'si eğer o eşi, sadıklardan doğru söyleyenlerden ise, Allah'ın gadabının, azabının kendi üzerine olmasıdır. Ve eğer sizin üzerinize Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı, cezaya uğrardınız. Ve muhakkak ki Allah, tövbeleri kabul edendir ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki Hazreti Ayşe hakkında ifk, iftira ile gelenler sizden bir gruptur. Sizin için onun bir şer olduğunu zannetmeyin. Hayır, o sizin için hayırdır. Onlardan her birinin günahtan kazandıkları cezalar vardır. Ve onun büyüğünü yönetene, uydurup yayana büyük azap vardır. Mümin erkekler ve mümin kadınlar onu bu iftirayı işittikleri zaman kendi içlerinde hayır zanda bulunsalardı ve bu apaçık iftiradır deselerdi olmaz mıydı? Demeleri gerekmez miydi? Ona 4 şahit getirmeli değiller miydi? Öyleyse şahitleri getiremediklerine göre bu takdirde işte onlar Allah'ın katında yalancıdırlar. Eğer dünya ve ahirette Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, içine daldığınız şeyden, iftiradan, dedikodudan dolayı size mutlaka büyük azap dokunurdu. Onu iftirayı dillerinizle anlatıyordunuz, soruyordunuz ve hakkında sizin bilginiz olmayan bir şeyi ağızlarınızla söylüyordunuz. Ve o Allah'ın katında büyük bir suç olduğu halde siz onu önemsiz sandınız. Ve onu işittiğiniz zaman bizim bunu konuşmamız olmaz, bize yakışmaz. Sen Sübhansın, Allah'ım sana sığınırız. Bu büyük bir bühtan, uydurulmuş bir iftiradır deseydiniz olmaz mıydı? Demeniz gerekmez miydi? Eğer mümin iseniz, ebediyen onun gibi bir olaya dönmenize karşı dönmemenizi Allah size vaaz ediyor, emrediyor. Ve Allah size ayetlerini açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki amenü olanlar arasında fahişeliğin, çirkin olayların, iftiranın, kötülüğün yayılmasını sevenlere dünya ve ahirette elim azap vardır. Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, size azap ederdi. Ve muhakkak ki Allah Rauf'tur, çok merhametli, çok şefkatlidir, Rahim'dir, Rahim esmasıyla tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve kim şeytanın adımlarına tabi olursa o takdirde, şeytanın adımlarına uyduğu takdirde muhakkak ki o şeytan fuhşu, her çeşit kötülüğü ve münkeri, inkarı ve Allah'ın yasak ettiklerini emreder. Ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, nefsinizin kalbine yerleşmeseydi,
içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemezdi. Lakin Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Ve sizden, içinizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlarına, miskinlere, Allah yolunda hicret edenlere vermeye karşı vermemeye yemin etmesinler. Ve artık affetsinler ve hoş görsünler. Allah'ın sizi affetmesini sevmez misiniz? Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Muhakkak ki gafil, kendisinin haberi olmaksızın muhsin, iffetli kadınlara ve mümin kadınlara iftira atanlar, dünya ve ahirette lanetlenmiştir. Ve onlara azim azap vardır. O gün onlara, onların dilleri, elleri ve ayakları, hayat filmleri yapmış olduklarına şahitlik edecek. İzin günü Allah, onlara dinlerini, negatif ve pozitif derecelerin karşılığını hakkıyla ödeyecektir. Ve Allah'ın hak mübin, hakkı açıklayan, yerine getiren olduğunu bilecekler. Kötü kadınlar, kötü erkekler içindir. Kötü erkekler, kötü kadınlar içindir. Temiz kadınlar, temiz erkekler içindir. Temiz erkekler, temiz kadınlar içindir. İşte onlar, kendileri haklarında söylenenlerden beri uzak olanlardır. Onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ve kerim, Allah'tan ikram edilen rızık vardır. Ey amenu olanlar! Evlerinizden başka evlere izin isteyip ev halkına selam vermedikçe içeri girmeyin. Bu sizin için hayırdır. Umulur ki böylece tezekkür edersiniz. Eğer orada kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Ve eğer size geri dönün denirse, o takdirde geri dönün. O sizin için daha temizdir, uygundur. Ve Allah yaptığınız şeyleri en iyi bilendir. Meskun olmayan, oturulmayan, içinde faydanız olan evlere girmenizde size bir vebal yoktur. Ve Allah sizin açıkladığınız ve gizlediğiniz şeyleri bilir. Mümin erkeklere söyle, bakışlarını indirsinler, haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temizdir. Muhakkak ki Allah yaptıkları şeylerden haberdardır.''

Ve mümin kadınlara söyle, bakışlarını indirsinler, haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Zahir olan kısımlar, görünen el, yüz ve ayaklar hariç ziynetlerini açmasınlar. Ve başörtülerini yakalarının üzerine koysunlar, örtsünler. Ve ziynetlerini kocaları veya babaları veya kocalarının babaları veya oğulları veya kocalarının oğulları veya erkek kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya kadınlar veya ellerinin altında sahip oldukları cariyeler veya erkeklerden kadına ihtiyaç duymayan hizmetliler veya kadının avret yerlerinin farkına varmayan çocuklar hariç açmasınlar. Ve gizledikleri ziynetleri bilinsin diye ayaklarını vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tövbe edin. Umulur ki böylece felaha eresiniz. Ve sizden eşi olmayan erkekleri ve kölelerinizden salih olanları ve eşi olmayan kadınlarınızı nikahlayınız, evlendiriniz. Eğer onlar fakir iseler, Allah onları fazlından gani, zengin kılar. Ve Allah vasidir, ihsanı, nimeti çok olandır, alimdir, en iyi bilendir. Ve nikaha imkan bulamayanlar, Allah onları fazlından gani, zengin kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında malik olduklarınızdan, kölelerinizden, cariyelerinizden yazılı anlaşma, mukatebe yapmak, para kazanıp bedelini ödeyerek azat olmak isteyenlere, eğer onlarda hayır olduğunu bilirseniz, o zaman yazılı antlaşma, mukatebe yapınız. Ve Allah'ın size verdiği mallardan onlara veriniz. Genç cariyelerinizi, eğer namuslarını korumak, iffetli kalmak isterlerse, dünya hayatının malını isteyerek fuhşa, zinaya zorlamayınız. Kim onları fuhşa, zinaya zorlarsa, o takdirde muhakkak ki Allah, onların zorlanmalarından sonra gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve andolsun ki size açıklanmış ayetler ve sizden önce geçmiş nesillerden örnekler ve muttakiler, takva sahipleri için öğütler, emirler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru içinde misbah, lamba bulunan kandil, ışık saçan bir kaynak gibidir. Misbah, sırça cam içindedir. Sırça cam, inci gibi parlayan yıldız gibidir. Doğuda ve batıda bulunmayan mübarek bir ağacın yağından yakılır. Onun yağı, ona ateş değmese de kendi kendine ışık verir. Nur üzerine nurdur. Allah, dilediğini nuruna hidayet eder, ulaştırır ve Allah, insanlara örnekler verir. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Allah'ın içinde isminin yükseltilmesine ve zikredilmesine izin verdiği evlerin içinde Allah'ın nuru vardır. Orada onu sabah akşam tesbih ederler. Ticaretin ve alışverişin onları Allah'ın zikrinden, namazı ikame etmekten ve zekatı vermekten alıkoymadığı adamlar ki onlar kalplerin ve gözlerin dehşetten döneceği günden korkarlar. Allah onlara yaptıklarının karşılığını en güzel şekilde vermek için onlara fazlından arttırır. Ve Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Ve kafirlerin amelleri düz arazideki serap gibidir. Susamış olan onu su zanneder. Ona ulaştığı zaman bir şey bulamadı. Ve yanında karşısında Allah'ı buldu. Böylece Allah onun hesabını ona tam olarak ödedi. Ve Allah hesabı seri, çabuk görendir. Veya derin denizdeki karanlıklar gibidir. Onun üstünü dalga üstüne dalga kaplar. Onun üzerinde de bulutlar vardır. Karanlık üstüne karanlıktır. Elini çıkarttığı zaman neredeyse onu göremez. Ve Allah kime nur kılmamışsa, vermemişse, artık onun için bir nur yoktur. Semalarda ve arzda olanların ve saflar halindeki kuşların
Allah'ı tesbih ettiğini görmedin mi? Hepsi namazlarını, dualarını ve tesbihlerini bilmişlerdir. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Ve semaların ve arzın mülkü Allah'ındır. Ve dönüş Allah'adır. Allah'ın bulutları sevk ettiğini, sonra onların aralarını birleştirdiğini, sonra da onları küme haline getirdiğini görmüyor musun? Böylece onların arasından yağmur çıkardığını görürsün. Ve semadan içinde dolu bulunan dağlar, dolu kümeler indirir. Böylece onu dilediğine isabet ettirir ve onu dilediğinden çevirir, uzaklaştırır. Onun şimşeğinin parıltısı neredeyse görmeyi giderir, gözleri kör gibi yapar. Allah geceyi ve gündüzü birbirine çevirir. Muhakkak ki bunda basiret sahipleri için elbette ibret vardır. Ve Allah bütün hayvanları sudan yarattı. Onların bir kısmı karnı üzerinde, bir kısmı iki ayağı üzerinde, bir kısmı da dört ayağı üzerinde yürür. Allah dilediği şeyi yaratır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Andolsun ki biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Ve Allah'a ve Resul'e iman ettik ve itaat ettik derler. Sonra da onların bir kısmı bundan sonra döner. Ve işte onlar mümin değillerdir. Ve onların aralarında hüküm vermesi için Allah ve Resulüne davet olundukları zaman onların bir kısmı yüz çevirenlerdir. Ve eğer hak onların ise, hak sahibi iseler, ona hemen itaat ederek gelirler. Onların kalplerinde hastalık mı var? Yoksa şüphe mi ediyorlar? Veya Allah'ın ve onun Resulünün onlara karşı taraf tutacağından, haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, işte onlar zalimlerdir. Onların aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildikleri zaman müminlerin sözü işittik ve itaat ettik demeleridir. Ve işte onlar felaha erenlerdir. Ve kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse ve Allah'a huşu duyar ve ona karşı takva sahibi olursa o takdirde işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ve eğer sen onlara emretseydin münafıklar mutlaka savaşa çıkacaklarına dair Allah'a en kuvvetli yeminleriyle yemin ederler. De ki, yemin etmeyin. Bu bilinen, takdir edilen bir itaattir. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Bundan sonra eğer dönerseniz, itaat etmezseniz, ona, Resul'e düşen sorumluluk sadece ona yükletilen tebliğdir. Ve sizin üzerinize düşen sorumluluk size yükletilendir. Ve eğer ona itaat ederseniz, hidayete erersiniz. Resul'ün üzerinde açıkça tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Allah sizden amenü olanlara ve salih amel nefs tezkiyesi işleyenlere, kendilerinden öncekileri yeryüzünde halife kıldığı gibi, mutlaka onları da halife kılacağını ve onlara, onlar için razı olduğu dinlerini mutlaka sağlamlaştıracağını ve korkularından sonra korkularını mutlaka güvenliğe çevireceğini vaat etti. Bana kul olurlar, hiçbir şeyle bana şirk koşmazlar. Bundan sonra kim inkar ederse, işte onlar fasıklardır. Ve namazı ikame edin ve zekatı verin. Ve Resul'e itaat edin ki böylece rahmet olmasınız. Sakın kafirleri yeryüzünde Allah'ı aciz bırakıcı zannetme. Ve onların barınacağı yer ateştir. Ve dönüş yerleri mutlaka kötü bir yerdir. Ey amenu olanlar! Ellerinizin altında sahip olduklarınız, köleleriniz, carileriniz ve sizden buluğa ermemiş olanlar, üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Fecr, sabah namazından önce, elbiselerinizi çıkarttığınız öğle vaktinde ve yatsı namazından sonra. Bu üçü avret vaktidir.
sizden sakınmaları gereken zamandır. Bu zamanların dışında birbirinizi dolaşmanızda sizin ve onların üzerine bir günah yoktur. İşte böylece Allah size ayetleri açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hikmet sahibidir. Ve içinizden sizden olan çocuklar, buluğ çağına erdiği zaman onlardan öncekilerin izin istediği gibi bundan sonra izin istesinler. İşte böylece Allah size ayetlerini beyan ediyor, açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hikmet sahibidir. Ve kadınlardan nikah, evlenme ümidi olmayan yaşlı kadınların ziynetlerini açmaksızın dış giysilerini çıkarmalarında bundan sonra onlara vebal, günah yoktur. Ve iffetli olmayı istemeleri onlar için daha hayırlıdır. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir.

Ama kör olana bir güçlük yoktur. Ve sakat olana, hasta olana bir güçlük yoktur. Ve size de evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz yerlerde veya arkadaşlarınızda yemek yemenizde bir güçlük yoktur. Topluca veya ayrı ayrı yemenizde size günah değildir. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah'ın katından mübarek ve tayyip bir selamla selam verin. İşte böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Ancak Allah'a ve onun Resulüne iman etmiş olan müminler, bir iş için onunla beraber toplandıkları zaman ondan izin istemedikçe gitmezler. Muhakkak ki senden izin isteyenler, işte onlar Allah'a ve onun Resulüne iman edenlerdir. Öyleyse onlar bazı işleri için senden izin istedikleri zaman onlardan dilediğin kimseye izin ver. Ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Resulün çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanızla eşit tutmayın. Sizden birbirini siper ederek gizlice çıkanları Allah biliyordu. Bundan sonra onun emrine karşı gelenler, onlara bir fitne veya elim azap isabet etmesinden hazır etsinler, sakınsınlar. Muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar Allah'ın değil mi? O, sizin üzerinizde olduğunuz şeyi kalplerinizde olanı biliyordu. Ve böylece ona döndürüldükleri gün onlara yaptıkları şeyleri haber verecek. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Furkan Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 77 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı indiren Allah mübarektir. O Allah ki göklerin ve yeryüzünün mülkü O'nundur. Ve O çocuk edinmemiştir. Mülkte O'nun şeriki, ortağı olmamıştır. Ve her şeyi O yarattı, sonra da onların kaderini takdir etti. Ve hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan, kendilerine fayda ve zarar vermeye malik olmayan, ondan Allah'tan başka ilahlar edindiler. Ve onlar öldürmeye, hayat vermeye ve nuşura, yeniden diriltmeye malik değillerdir. Ve kafirler, bu Kur'an sadece onun uydurduğu bir yalandır. Ona bu konuda diğer kavimlerde yardım etti dediler. Böylece onlar batılla ve zulümle gelmiş oldular. Ve o Kur'an onun önceden yazdırdığı ve sabah akşam ona okunan evvelkilerin efsaneleridir dediler. De ki, onu göklerin ve yeryüzünün sırrını bilen indirdi. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve dediler ki, bu nasıl Resul ki yemek yiyor ve çarşılarda dolaşıyor? Ona bir melek indirilseydi olmaz mıydı? Böylece onunla beraber uyarıcı olurdu. Veya ona gökten bir hazine atılsaydı, verilseydi veya ondan ürünlerinden yiyeceği bir bahçesi olsaydı. Ve zalimler, siz ancak sihir yapılmış, büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz, dediler. Bak, sana nasıl örnekler verdiler, sana ne kötü şeyler yakıştırdılar. Böylece dalalette kaldılar. Artık sebile Allah'ın yoluna ulaşmaya güçleri yetmez. Allah mübarektir ki O, eğer dilerse,
sana bunlardan daha hayırlı, daha güzel olan, altından nehirler akan bahçeler verir ve senin için köşkler yapar. Hayır, onlar o saati, kıyameti yalanladılar. Ve biz o saati tekzip edenlere, yalanlayanlara alevli ateş, cehennem hazırladık. Cehennem, onları uzaktan gördüğü zaman onun öfkesini ve uğultusunu işittiler. Ve birbirine bağlanmış olarak oradan dar, sıkışık bir yere atıldıkları zaman orada helak, yok olmayı istediler. Bugün helak, yok olmayı bir defa istemeyin, defalarca isteyin. De ki, bu mu daha hayırlıdır, yoksa muttakilere, takva sahiplerine vaat edilen, onlar için bir ceza, mükafat ve dönüş yeri olan cenneti hult mu, ebedi cennet mi? Orada onlar için diledikleri her şey ebedi olarak vardır. Bu, Rabbinin üzerine olan, üzerine aldığı ve ondan istenen bir vaattir. Ve o gün onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri haşredecek, toplayacak, sonra da onlara şöyle diyecek: bu kullarımı siz mi dalalete düşürdünüz, yoksa onlar mı dalalet yolunda kaldılar? Putlar dediler ki, sen sübhansın, münezzehsin, senden başka dostlar edinmemiz bize yakışmaz. Fakat sen onları ve onların babalarını metalandırdın. Bu sebeple öyle ki zikri unuttular ve helakı hak eden bir kavim oldular. İşte böylece Allah'tan başka taptıklarınız, söylediklerinizden dolayı sizi yalanladılar. Artık azabı uzaklaştırmaya ve yardım almaya muktedir olamazsınız. Ve sizden kim zulmederse ona büyük azap tattırırız. Ve senden önce de gerçekten yemek yiyen ve çarşılarda dolaşan Resullerden başka farklı bir Resul göndermedik. Ve sizin bir kısmınızı bir kısmınıza sabrediyor musunuz diye fitne, imtihan kıldık. Ve Rabbin en iyi görendir.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsirinde inşallah Allah bizleri birlikte kıldı. Rad suresinin 6. ayeti kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yesta cilûneke bis seyyiâte seyyiâti kablel haseneti ve kat halet min kabli hümül mesulat ve inne rabbeke lezu mağfiretun mağfiretin linnâsi ala zulmihim ve inne rabbeke le şedidul ikab ve kelimeler. Ve yestacilûneke ve senden acilen istiyorlar. Bi esseyyiâti kötülüğü. Kablel haseneti iyilikten önce. Vakat ve oldu. Halet gelip geçti. Min kablihim onlardan önce el mesulatu cezalar mesuletun ceza ve inne ve muhakkak rabbeke senin Rabbin lezu mutlaka sahiptir mağfiretin mağfirete li ennasi insanlar için ala zulmihim onların zulümlerine karşılık ve inne ve muhakkak rabbeke senin Rabbin le şedidül ikabi mutlaka ikabı, azabı, cezası çok şiddetli olandır. Ve Allah Teala ayet-i kerimeyi burada tamamlıyor. Şimdi cümleciklere geliyoruz. Ve yestacilûneke ve senden acilen istiyorlar. Biz seyyiati kablel haseneti, haseneden önce seyyiati, iyilikten önce kötülüğü, cezaları. Ve kat halet min kablihumul mesulati, onlardan önce birçok cezalar gelip geçmiş olduğu halde. Ve inne rabbeke lezu mağfiretun, ve muhakkak senin Rabbin mağfirettir, mağfiret sahibidir. Zu sahibi, mağfiret sahibidir. Linnâsi insanlar için alâ zulmihim, onların zulümleri üzere, zulümlerine karşı. Ve inne rabbeke leşedîdül ikâbi, ve muhakkak ki Rabbinin ikabı elbette çok şiddetlidir. Ve bu cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. ve onlardan önce birçok cezalar gelip geçmiş olduğu halde senden haseneden önce seyyiati, yani iyilikten önce kötülüğü acele istiyorlar. Ve muhakkak ki senin Rabbin insanlar için onların zulümlerine karşı mağfiret sahibidir. Ve muhakkak ki Rabbinin ikabı elbette çok şiddetlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den istenen şeyler sadedinde Allah-u Teala diyor ki onlardan önce birçok cezalar gelip geçmiş olduğu halde diyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada Allah-u Teala putperestlerden bahsediyor. İslam'ı kabul etmeyip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısında olanlardan bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den istedikleri de haseneden ziyade seyyiat. Biliyorsunuz hasenat derecat kazandıran olaylar, seyyiat derecat kaybettiren olaylar. Allah'ın kanunu böyle. Ama insanlara göre hasenat onların hoşuna giden olaylar, seyyiat onları üzen olaylar. Hayır ve şer içinde aynı şey. İnsanlara göre hayır, onların hoşuna giden olaylar, şer, onları üzen olaylar. Oysa ki hasenat bize derecat kazandıran olaylar, seyyiat derecat kaybettiren olaylar. Ya da hayır, derecat kazandığımız olaylar, şer, derecat kaybettiğimiz olaylar. Bu açıdan bir farklı durumla gene karşı karşıyayız. İnsanlar her zamanki gibi hoşlarına giden ama Allah'ın yasak ettiği şeyleri istiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ve Allah-u Teala onu söylüyor. Yani Allah-u Teala burada diyor ki ve onlardan önce birçok cezalar gelip geçmiş olduğu halde senden haseneden önce seyyiati, yani iyilikten önce kötülüğü acele istiyorlar. Ve muhakkak ki senin Rabbin insanlar için onların zulümlerine karşı mağfiret sahibidir. Ve muhakkak ki Rabbinin ikabı çok şiddetlidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın onların hasene zannettikleri hoşlarına giden olaylar aslında bir seyyiat, derecat kaybetmelerini ifade ediyor. Ve derecat kazanmak veya kaybetmek Allah-u Teala'nın indinde hayrı ve şerri ifade ediyor. Ama o insanlara göre hoşlarına giden şey hayır, hoşlarına gitmeyen şey şer. Hoşlarına giden hasene, hoşlarına gitmeyen seyyiat. Ve tabii bu büyük bir yanılgı. Çünkü işledikleri, hasene zannettikleri, hoşlarına giden şeyleri işledikleri zaman cezalanıyorlar. Derecat kaybediyorlar yani. Ve hoşlarına gitmeyen şeyleri de işlemedikleri zaman gene derecat kaybediyorlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman Allah-u Teala'nın söylediğiyle insanların zannettikleri arasında büyük farklılıklar görüyoruz. Allah razı olsun.

Berat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve yeku lüllezine keferu. Levla inzile aleyhi ayetün min rabbihi. İnnemâ ente münzirun ve li kulli kavmin hâd. Ve yekûlu ve derler, söylerler ellezîne keferû, inkar eden kimseler, levla olmaz mıydı? Münzile indirildi aleyhi ona ayetin bir ayet, bir mucize, min rabbihi, Rabbinden. İnnemâ sadece yalnız ente sen münzirun, uyarıcı, uyaran, ve li kulli kavmin, ve bütün kavimler için vardır. Hadin, hidayet eden, hidayetçi. Şimdi cümleciklere geliyoruz. Ve yekulüllezine keferu, ve kafirler derler ki, kafir olan kimseler şöyle derler. Levla unzile aleyhi ayetün min rabbihi. Levla unzile indirilseydi olmaz mıydı? Aleyhi üzerlerine, onun üzerine ayetün, ayet, mucize, min rabbihi, Rabbinden. Ona Rabbinden bir ayet, bir mucize indirilseydi olmaz mıydı? İnnemâ ente münzirun. Sen yalnızca, sadece bir uyarıcısın. Ve li kulli kavmin hadin. Ve bütün kavimler için bir hidayet eden, hidayetçi vardır.

Şimdi cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Ve kafirler, kafir olan kimseler şöyle derler. Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi olmaz mıydı? Sen sadece bir uyarıcısın ve bütün kavimler için hidayetçi vardır. Zamanın her parçasında ve bütün kavimlerde. Ve diyoruz ki ve kafirler derler ki onun üzerine Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? Sen sadece bir uyarıcısın ve bütün kavimler için hidayetçi vardır. Zamanın her parçasında ve bütün kavimlerde. Böylece şunu görüyoruz. Allah Teala bütün kavimler için hidayetçi vardır diyor Allah Teala. İnsanlık tarihi boyunca hep böyle olmuştur. Bütün kavimlerde daima hidayetçi mevcut olmuştur. Allah Teala diyor ki en küçük bir insan topluluğu yoktur ki orada bizim söylediklerimiz unutulduğu zaman biz onlardan birisine vahyedip Allah'ın hakikatlerimizi bildirmiş olmayalım. Öyleyse her kavimde mutlaka Allah'ın bir hidayetçisi vardır. Her insan topluluğu içinde bu geçerlidir. Hidayetçi dediği zaman Allah Teala birçok kişiyi birden kapsıyor. Hidayetçilerin en üstünde tasarrufta olan devrin imamı gelir. Onun dışında bütün kavimlerdeki Resuller söz konusudur. O da kendi kavminin Resulüdür muhakkak. Onun ötesinde bütün kavimlerde Resuller söz konusudur. Onların

Vardır diyor Allah Teala. Ra'd suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ve li külli kavmin hadin. Yani hiçbir kavim yoktur ki, olmamıştır ki, bundan sonra da olmayacaktır ki orada Allah'ın hidayetçisi veya hidayetçileri bulunmasın. Hangi kavim olursa olsun bir defa orada mutlaka Resul var. Yetmez. O Resul ile beraber birçok irşat makamına Allah-u Teala'nın ulaştırdığı, irşat etmek yetkisine Allah'ın sahip kıldığı insanlar var. Onların da altında o mürşitlerin yetiştirmiş olduğu ama Allah'ın irşatla görevlendirmediği daha alt mürşitler var. Onların altında onların yetiştirdiği daha alt seviyedeki mürşitler var. Aslında hangi mürşide Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi ulaşsa sonuç aynıdır. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın katından bir ruh gönderiliyor kişinin başının üzerine. O Allah'ın katından olan ruhsa devrin imanın ruhu. Sen yalnızca bir uyarıcısın ve bütün kavimler için hidayetçi vardır. Allah Teala'nın ifadesi açık ve kesin. Her zaman olduğu gibi şu anda da dünya üzerinde hiçbir kavim yok ki o kavimde Allah'ın bir Resulü şu anda görev yapıyor olmasın. Mutlaka bütün kavimlerde şu anda da Allah'ın Resulleri vazifelerini yapmaktadırlar. Hangi dinin içinde görünürse görünsünler, aslında bütün Resuller, zamanımızdaki bütün Resuller aynı şeyleri söylerler. Ne söylüyorsak onlar söylenir. Din sadece Allah'ın tek bir dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Nuh'un dini, Hazreti Adem'in dini hepsi aynı dindir. Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dini hepsi tek dindir. İnsanları ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmeye davet eden ve bunu gerçekleştiren kainatın tek dini. Ve 8. ayete geliyoruz. Rad suresinin Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ı ya'lemu ma tahmilu kullu unsa ve ma teqidul erhamu ve ma tezdat ve kullu şeyin indehu bi miktar. Kelimeler Allah'ı Allah ya'lemu bilir. Ma ne neyi? Tahmilü taşır. Kullu her. Hepsi bütün. Unsa kadınlar. Nisa kadın. Unsa kadınlar. Ve ma ve ne neyi? Tegidu azalır. El erhamü rahimler. Ve ma ve ne neyi arttırır? Tezdadı arttırır. Ve kullu şeyin ve her şey indehu onun katında yanında miktarın ölçülü kaderi miktarı durumu belirlenmiş, ölçülmüş. Şimdi cümleciklere geçiyoruz. Allahu ya'lemu, Allah bilir. Ma tahmilu kullu unsa, bütün kadınların ne taşıdığını.

Ema tegudül erhamı ve rahimlerinin neyi azalttığını ve ma tezadü ve neyi arttırdığını ve kullu şeyin indehu bi miktarin, onun katında her şeyin kaderi, miktarı, durumu belirlenmiştir, ölçülüdür.

Öyleyse Allah-u Teala burada her şeyi bir takdirle kulli şeyin indehu bir miktarın, onun katında her şey bir miktarla takdir edilmiştir. Bir miktarla takdir edilmiştir. Hiçbir şey ölçüsüz değildir. Her şey Allah'ın kaderinin hudutları ve sınırları içindedir. Öyleyse Allah-u Teala

burada bir muhtevadan bahsediyor. Allah Teala diyordu ki Allah her şeyi bir kaderle yaratmıştır. Burada da Allah Teala takdir müessesesini söylüyor. Her şeyin Allah'ın katında bir miktarla takdir edilmesi söz konusudur. Yani anne rahmindeki bebeğin geleceği orada takdir edilmiştir. Allah onun bütün geleceğini bilir ve takdir eder. Kader hükümlerinin içine sokar. Ve Ra'd suresinin 9. ayet-i kerimesine geliyoruz. Alemül gaybi ve şehadeti. Detil kebiru kebirul müteal. Alimu bilir el gaybi gaybı ve eşşehadetil ve şehadet edildiğini görüleni kebiru büyük olan el müteali her şeyden üstün yüce ali olan. Alimül gaybi ve şehadeti. Şahit olunanı yani görüneni ve gaybi ve görünmeyeni bilir. Görünen yani şahit olunan ve görünmeyen görünmeyeni yani gaybı. Nedir? El-kebir-ül mütali büyüktür, alidir, yücedir. Allah Teala elbette görünende görünmeyende bilecek. Biz baş gözlerimizle yalnız görünenleri görebiliriz. Kalp gözümüz açılmadıkça görünenin ötesinde ne olduğunu bilemeyiz. Kalp gözümüz açılınca da sadece Allah Teala'nın kalp gözümüze gösterdiklerini görebiliriz. Gene her şeyi göremeyiz. Ama Allah Teala altı alemi de yaratandır. Altı alemde her birinde ne varsa hepsini görme yetkisinin sahibidir. O Allah'tır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah gaybın da sahibidir. Müşahede edilenin de sahibidir. Allah razı olsun. Ra'd suresi ayet 10. Sevaun Bismillahirrahmanirrahim. Sevaun minkum men esserrel kavle ve men cehare bihi ve men huve müstahfin billeyli ve saribun bin nehar. Sevaun kelimeler birdir, eşittir, müsavidir. Minküm sizden men eserre gizleyen kimse el kavle sözü ve men cehre ve alenen açıkça cehren söyleyen kişi. Bihi onu ve men ve kimse kim hüve o müstahfin gizlenen gizlenmek isteyip gizlenen kimse. Bi elleyli geceleyin ve saribun ve dolaşan bi ennehari gündüzleyin. Sevaün müsavidir, eşittir. Minküm men eserel kavle sizden sözü gizleyen kimse, sizden kim sözü gizlerse ve men cehere bihi ve onu alenen açıkça söyleyen kimse ve onu sözü kim alenen açıkça söylerse ve men hüve müstahfin billeyli ve o geceleyin gizlenen kimse ki günahını yani gecede gizli işleyip ve saribun bin nehari gündüzleyin yoluna devam eden
gündüz günahsız gibi rahat yoluna devam eden kimse. Şimdi Allah her şeyi bilir ve görür. 9. ayette görünen, şahit olunan ve görünmeyen gaybı, görünmeyeni Allah bilir. Büyüktür, alidir, yücedir. Öyleyse şimdi bu durumda Allah-u Teala her şeyi biliyorsa Allah'a göre sevaün müsavidir, eşittir. Minküm men eser el kavle, sizden sözü gizleyen kimse kim sözü gizlerse. Ve men cehere bihi, ve onu alenen açıkça söyleyen kimse.

ve onu alenen açıkça söyleyen kimse ve o geceliğin gizlenen kimse

0: Öyleyse cümlecikleri birleştirdiğim zaman şu çıkıyor. Sizden sözü gizleyen kimse ile onu alenen açıkça söyleyen kimse ve geceleyin gizlenip gündüzleyin yoluna devam eden kimse ve o geceleyin gizlenip gündüzleyin yoluna devam eden kimse müsavidir, eşittir. Yani Allah-u Teala ayet 9'a göre gizlenize, ortalıkta gezinize her şeyi bilir. Sadece bizim alemimizde değil, zahir alemde değil, cinlerin gayb aleminde de her şeyi bilir. Bizim berzah alemimizde de her şeyi bilir. İnsanların berzah aleminde de her şeyi bilir. Cinlerin berzah aleminde de her şeyi bilir. Emr aleminde olanları da bilir. Zülmani alemde olanları da bilir. Öyleyse bir alemde yaşayan için diğer beş alemdekiler gayiptir. Bilmez ama Allah-u Teala hepsini bilir. O hepsini yaratandır. Bütün ilimlerin sahibidir. Herat suresi 11. ayet-i kerimeye geliyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Lehu muakkibatun min beyni yedeyhi ve min halfihi. Yahfezunehu min emrillah. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ. لَهُ onun vardır, muakkibatun takip edenleri, min beyni yedeyhi onun önünden ve min halfihi ve onun arkasından. Yahfezunehu onu korurlar, muhafaza ederler. Min emrillahi Allah'ın emrinden. Muhakkak Allah, innallâhe, inne Allah'e. La yugayru bozmaz. Ma şeyi bir kavmin bir kavimde hatta oluncaya kadar yugayru bozarlar. Ma bi enfüsihim, nefislerinde olan şeyi. Ve iza ve olduğu zaman erade Allah'ı, Allah diler. Bir kavmin bir kavme suen bir kötülük bir ceza. Fela meredde artık reddedecek mani olacak kimse yoktur. Lehu onu ve ma lehum ve onlar için yoktur. Min dunihi ondan başka, Allah'tan başka min valin koruyan bir dost. Lehu muakkibatun onu takip edenler, devrin imamının ruhları vardır. Min beyni yedeyhi onun önünden ve min halfihi ve onun arkasından. Yahfezunehu onları korurlar. Aslında onu tekil ama her kavimdeki kişileri tek tek söylüyor Allah-u Teala. Onun için netice çoğul oluyor gene. Onları yani onu korurlar. Min emrillahi Allah'ın emrinden. İnnallâhe la yugayyiru. Muhakkak ki Allah bozmaz.
1: Mavi kavmin bir kavimde olan şeyi, hatta yugayru onlar bozmadıkça, onlar değiştirinceye kadar mavi enfüsihim nefslerinde olan şeyi. Ve izâ eradallâhü ve Allah dilediği zaman bir kavmin suen bir kavme bir ceza felâ mereddelehu artık onu reddedecek mani olacak kimse yoktur. Ve mâ lehum ve onlar için yoktur. Min dunihi ondan başka min dunihi ondan başka min valin koruyan bir dost. Onları o kavimdekileri önünden ve arkasından yani önden arkaya doğru uzanan takip edenler devrin imamının ruhları vardır. Allah'ın emrinden olup onları korurlar. Allah'ın emrinden olup onları korurlar. Muhakkak ki Allah onlar nefslerinde olan şeyi hidayette kalma konusundaki niyetlerini bozmadıkça bir kavimde olan şeyi başlarının üzerindeki devrin imamının ruhunun durumunu bozmaz.

Yani devrin imamının ruhunu başlarının üzerinden almaz. Muhakkak ki Allah onlar nefslerinde olan şeyi, yani hidayette kalma konusundaki niyetlerini bozmadıkça, bir kavimde olan şeyi bozmaz. Yani devrin imamının ruhunu başlarının üzerinden almaz. Ve Allah bir kavme ceza vermeyi dilediği zaman artık onu reddedecek, mani olacak kimse yoktur. Ve onlar için ondan başka koruyan bir dost yoktur. Burada Allah Teala önünden ve arkasından onları takip edenler vardır diyor. Bütün insanların arasında kim tabi olmuşsa onların başlarının üzerinde devrin imamının ruhu vardır muhakkak. Bu devrin imamının ruhu herkesin, kim tabi olmuşsa onların üzerinde mutlaka devrin imamının ruhu oluşur. Burada Allah Teala söz konusu olanın devrin imamının ruhu olduğunu kesinleştiriyor min emrillahi sözüyle. Bu çeşitli anlamlara gelebilecek olan bir ayet gibi görünüyor. Asıl manası budur. Devrin imamının ruhunun o kişilerin, o kavimdekileri tabi olanların başlarının üzerinde bulunması hali. Peki ya kişiler tabi olmamışsa onların başlarının üzerinde devrin imamının ruhu Allah'tan, Allah'ın emriyle onu takip eden, önden arkaya doğru uzanan, hem önünde yarısı vücudunun yarısı, devrin imamının ruhunun vücudunun yarısı, kişinin ön tarafında, ikinci yarısı arka tarafında. Ve takip eder, hiçbir zaman bırakmaz ve gerçek anlamda bir muhafızdır. Muhafaza ederler. Şimdi herkese teşmil edilirse konu, o zaman kiramen katibin melekleri bir saik, sürücü, bir de şahit. İkisi de melek, birisi önde, birisi arkada. Herkes için geçerli. Ama İkincisi buradaki manaya uymuyor. Belki birçok insan öyle olduğunu düşünebilir. Onun için söylüyorum. Yani Allah Teala diyor ki kiramen katibin melekleri konusunda bir saik vardır. Yani filme çekici bir de şahit vardır diyor. Çekilenlere şahit olacak olan. Ama herkes de vardır. Ve Allah Teala onların nefslerinde olan şeyi bozmadıkça Allah Teala bir kavimde olan şeyi bozmaz. Yani başların üzerindeki, önlerindeki ve arkadaki muhafızları almaz. O zaman uymuyor. Yani o zaman kiramen katibin melekleri, bir kiramen katibin meleği ve bir sürücü olması bunun mümkün değil. Çünkü kimseden Allah Teala'nın onları alması mümkün değildir. Kişinin ömrü boyunca onunla beraber olmakta devam edeceklerdir. Hem sürücü hem de saik. Ama oradan alınması mümkün değildir. Ayrıca ne saik ne de kiramen katibin meleği hiç kimseyi muhafaza etmez. Sadece onlar şahitlik yaparlar. Bir de olayları rapt ederler, tespit ederler. Buradaki söz konusu olan önden arkaya doğru uzanan yatay vaziyettedir. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde. Belden üst tarafı kişinin ön tarafında kalır. Belden aşağıki tarafı da arkasında kalır. Önden arkaya doğru uzanan, önden ve arkasından o kavimde kim tabi olmuşsa
tabi olanların hepsi olduğu için çoğul kullanıyor Allah Teala. Muhafızı kişi korunma altına alınmış. Rad suresinin 11. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Peki Kaf suresinin 31 ve 32. ayetleri neyi söylüyor? Kaf 31 ve 32'de Allah Teala diyor ki ve uzdefetül lil muttakine ve uzdefetül cenneti lil muttakine gayri bayit. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani hadi buyurun cennetinize girin. Kıyamet gününden bahsediyor Allah Teala. Li kulli evabin ve hafiz diyor. Bütün evap olanlar, ruhlarını Allah'laştırmış olanlar ve hafiz olanlar için diyor Allah Teala muhafaza altına alınmış, başlarının üzerinde bir muhafız bulunanlar için diyor. İşte o Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği hafiz olma müessesesi burada açıklık kazanıyor. Burada bu Allah'ın emrinden olan ruh onları muhafaza eder diyor. Gerçekten muhafaza mı eder? Kesin. Allah-u Teala Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah müsaade etmedikçe şeytan ve şeytanın büyüsü ve sihri insanlara hiçbir zarar veremez. Peki insanların bu zararı görmesine mani olma işlemi ne zaman başlar? Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi buna cevap veriyor. Diyor ki Allah Teala ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yedürüküm men dalle izat edeytüm. Ey amin olanlar nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayete adım attığınız andan itibaren ki aynı anda devrin imamın ruhu başınızın üzerinde oluşur, muhafız olur. Ondan itibaren dalaleti olanlar size bir zarar veremezler. Ne büyüleri size tesir eder ne de hüddamları tesir eder. Size zülmani ilimleriyle bir zarar veremezler diyor Allah-u Teala. Görüyoruz ki zarardan koruyan, muhafaza eden devrin imamının ruhudur. Bir özellik daha Allah'ın emrinden olup diyor. Min emrillahi Allah'ın emrinden. Ne diyordu Allah-u Teala secde 24'te? Ve ceana minhum eyyimeten yehtune bi emrina. İnsanlardan imamlar kıldık. Hidayete emrimizle erdirsinler diye. İşte Allah'ın emrinden olan bu ruh Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala'nın işaret ettiği gibi Allah'ın emrinden olan ruh kişinin başının üzerine geliyor ve ona diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Yani sen buradan ayrılacaksın. Ben artık senin başının üzerinde, senin bulunduğun vücudun muhafızı olacağım onun başının üzerinde diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir yeni gün, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Kenabudu ve iyyake nestaîn. Ihdinâ sırâta'l müstakîm. Aleyhim gayrın maddubi aleyhim veren dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. İslam'ın bugünkü durumu. Sevgili kardeşlerim, İslam alemi geçmiş yıllarda bir üstün hizmet anlayışının içindeydi. İnsanlığa hizmet açısından ilme, fene, İslam alemi çok şeyler kazandırmıştır. Avrupa'ya medeniyeti götüren Endülüs devleti olmuştur. İlim oradan bütün Avrupa'ya yayılmıştır. Ve İslam aleminin düşünürleri İslam'a çok şeyler kazandırmışlardır. Bir el-Cabir, bugün cebir dediğimiz konuyu ortaya koyandır. Yani negatif değerleri matematiğe kazandıran ilim adamı. Sadece pozitif değerler bilinmekteydi o güne kadar. El-Cabir ilk defa olarak sıfırın altındaki değerleri matematiğe kazandırdı. Böylece matematik ilmi cebiri kazandı. Sıfırın altındaki değerlerle matematik ilmi Kur'an gerçeğine ulaştı. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Yani ne kadar pozitif değer yarattıysak o kadar da onun negatifini yarattık diyor Allah-u Teala. Ve sıfırdan artı sonsuza kadar olan ne kadar sayı varsa sıfırdan eksi sonsuza kadar da o kadar sayı var. Öyleyse Kur'an gerçeği matematiğe El-Cabir zamanında sokulmuştur. Ve Allah'ın biz her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık kanunu şekillenmiştir. Bugün insanlar nükleer fizikte ve nükleer kimyada Allah'ın Kur'an'da temel hedef olarak gösterdiği asli muhtevaya ulaşamamış durumdadırlar. İnsanlar negatif değerleri arıyorlar. Yani karşıt elektronların nerede depolandığını arıyorlar. Elektronlar bu alemin varlıkları olduğu için her yerde, her fırsatta gözlenebiliyor. Ama karşıt elektronlar gözlenemiyor.

insanlar Allah'ın kanununu bilmedikleri için bugün de 21. asırda da hala maddenin temel faktörleri belli değil. Bundan asırlarca önce El-Cabir matematik ilmine negatif değerleri sokmayı başarmıştır. Yani matematikte bir devrim gerçekleştirmiştir. Bu sebeple Allah'ın kanununa uygun bir sonuç matematiğe yerleşmiştir. Artık ilim negatifi de pozitifi de kaplayan, sıfırın altını da üstünü de içeren bir bütünü oluşturmaktadır. ...1920'li yıllarda Almanya'da Von Braun'un devreye soktuğu füzeler ...1600'lü yıllarda Lagari Hasan Çelebi tarafından gerçekleştirilmiştir. Ve barutu macun haline getiren Lagari Hasan Çelebi füzenin üzerine kendisi de binerek havada uçmayı ve bir tarlaya inmeyi başarmıştır. Ondan ...400-500 yıl sonra insanlar füzeyi devreye soktular. İlk kanat takıp uçan kişi Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar uçabilen Hezarfen Ahmet Çelebi'dir. Kanat takıp kuş gibi uçmayı başarmıştır. Kağıdı devreye sokan da İslam alemidir. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığımız zaman Osmanlı devrinde İslam'ın Batı'dan çok farklı üstünlükler taşıdığını görüyoruz. Batı aleminin, Avrupa'nın hanlarındaki içki, fuhuş, cinayetler her an birbirini takip ederken Osmanlılar kervansarayları vücuda getirdiler. Her dinden olan, herkese açık olan Osmanlı'nın kervansarayları, herkese belli bir süre dinlenme hakkını veriyordu. Ve de orada kavga gürültü asla olmazdı. Hangi dinden olursa olsun insanlar orada hak sahibiydi. O vakfın misafiriydiler. Her kervansaray bir vakıftan beslenirdi. Ve insanlara insan muamelesinin yapıldığı bir devreydi. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı dizaynına baktığımız zaman Osmanlı'nın başlangıç devirlerinden itibaren Avrupa'ya açılım, Osmanlı'yı Allah'a yakın insanların oluşturduğu bir bütünlüğe kavuşturdu. G
gerek Ahi Evran Teşkilatı olsun, gerek Bacıyan-ı Rum Teşkilatı olsun, erkekler ve erkek evliyalar ve hanım evliyalar ayrı ayrı bütünü oluşturdular, insanlara ahlakı öğrettiler. Ve tıp ilminde şifa evlerini açan Osmanlılar, tıp ilminde örnek insanlardılar. Osmanlı her şeyiyle Batı'ya örnek olmuştur yükselme devresi boyunca. Yani 1299'dan 1687'ye kadar. Yaklaşık 400 yıllık bir yükselme devresi. İslam alemi Batı'da yıldız gibi kıymetli bir yere sahip oldu.

bir pir reis çıkıyor 1500'lü yıllarda, bir dünya haritası çiziyor ve bu dünya haritası dünyadan 30 kilometre yukarıdan çekilen bir fotoğrafla, bugün çekilen bir fotoğrafla, yani zamanımızda 20. asırda çekilen bir fotoğrafla aynı özellikleri taşıyor. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri mezarın üzerine biz uzayı Tilo'nun sokaklarından daha iyi biliriz diye yazıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam gerçekten dünya üzerinde büyük bir ilmi faaliyet göstermiştir. Başarılı bir geçmişi söz konusu olmuştur. Sonra üstünlük adım adım batıya geçmiştir. Makine devrimi baştan aşağı batının eseridir. Ama sevgili kardeşlerim, ilk dişliyi bulan Ebu'l-İz'dir. Dünya üzerindeki ilk dişli tatbikatı Ebu'l-İz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bir İslam alimi. Şimdi neticeye bakıyoruz. İslam alemi bugün perişan bir durumdadır. Dünya üzerindeki araştırma geliştirme laboratuvarlarının en üst seviye olduğu ülke Japonya'dır. İslam alimi ise bu araştırma geliştirme laboratuvarlarının en az olduğu bir dizaynı gösteriyor. İslam alemi yoksul bir noktaya itilmiştir. Dünyada medeniyeti temsil eden ülkeler hep Hristiyan ülkeler olmuştur. Ve adım adım İslam alemi daha geride kalmıştır.

geri kalmış deyince akla İslam geliyor. Sevgili kardeşlerim, acaba arkasında ne var biliyor musunuz? Neden İslam alemi dünya üzerinde artık söz sahibi değildir? Çünkü İslam alemi İslam'ı yaşamıyor. Dünyanın en geri kalmış ülkeleri gerçekten teşhis doğrudur, İslam ülkeleridir.

Kadına İslam ülkeleri demek doğru mu? O da ayrı bir konu. Çünkü bugün dünyada artık İslam'ın yaşandığı bir ülke yok. Her ülkede küçük topluluklar, belki oradaki nüfusun onda birinden daha az insan, 14 asır belki Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlar. Ama bugün büyük çoğunluk İslam'ı yaşamıyor. Türkiye'de İslam'ı yaşamayan ülkelerden biridir. Ama aslında İslam'ı şeriat açısından yaşadığını iddia eden ve şeriat içlerinde yaşayan ülkelere baktığımız zaman onların da aslında İslam'ı yaşamadığını görüyoruz. İslam sadece şeriatın tatbik edildiği bir dizaynı ifade etmez. İslam mutluluktur. İslam'dan her açıdan kopmuşuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bugünkü İslam'a baktığımız zaman görüntünün bu kadar korkunç oluşu, Batı'dan bu kadar İslam aleminin geri kalmış oluşunun arkasında adına İslam alemi dediğimiz alemin aslında İslam'ı yaşamadıkları gerçeğine karşı karşıyayız. İslam'ın yaşandığı devrelerde İslam alemi de Osmanlı da dünyaya örnek teşkil etmişti. Ama adım adım İslami yaşantı daha küçük, daha küçük, daha küçük kitlelerin yaşadığı bir din oldu. Bugün İslam ülkelerinde İslam'ı yaşayanlar o ülkenin onda birinden, %10'undan daima daha aşağıda kalanlardır. Diyen olacaktır ki gerçekten İslam'ı yaşayan ülkelerde herkes yaşıyor. Mesela Suudi Arabistan'da, mesela Arap ülkelerinin diğerlerinde. Bu sadece bir iddiadır sevgili kardeşlerim. Aslında toplumun büyük kısmı yaşamıyor. Şer'i hükümlerin tatbikatı başka şey, İslam'ın yaşanması başka şeydir. İslam bir manevi yaşam halidir ve İslam ülkelerinde bu olay yaşanmıyor. Böyle bir şey için bugün yaşanan İslam'a beraberce bir göz atalım. Bütün İslam ülkelerinde büyük çoğunluk, yani insanların %90'dan fazlası İslam'ı bugünkü tatbikatıyla yaşamaktadırlar. Yani İslam bütün İslam ülkelerinde namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekle çevrelenen bir İslami faaliyeti ihata eder. Bunun ötesinde sadece çok geniş kapsamlı bir fıkıh ilmi öğrenilmekte ve öğretilmektedir. Ama bu da İslami yaşantıya bir tesir, yani İslam'a döndürecek bir tesir icra etmemektedir. Evvela İslam'ı yaşamak, bu İslam'ın 5 şartından ibaret değildir.
Daha başka bir ifadeyle İslam'ın 5 şartı sadece ibadetlerdir ve o da eksiktir. Bu 5 şartın içerisinde zikir yok. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an'da zikri farz kılmış. İslam büyük eksikliklerin yaşandığı bir dünya nizamı kurmuş kendisine. Asılların hepsi şeytanın İslam ülkelerindeki hüküm ferma hedefleriyle İslami özelliğini kaybetmiş. Artık Kur'an'daki İslam bugün dünyadaki İslam ülkelerinde yaşanmıyor. İşte orada şeriat yaşanıyor, İslam daha nasıl yaşanır diye sual edenlere cevabımız var. İslam'ın evvelce nasıl yaşandığına bakmak mecburiyetindeyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrindeki İslam'a bakmak mecburiyetindeyiz. İşte onlar Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Allah'ın Kur'an'da İslam olarak indirdiği gerçek İslam'ı yaşadılar. Ve bugün İslam ülkelerinin toplam nüfusunun %90'dan fazlası Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyor. Kur'an'daki İslam bütün boyutlarıyla unutulmuş bir İslam'dır. İşte unutulmadığı devrede, var olduğu devrede İslam dünya üzerinde söz sahibi olmuştur.

Öyleyse bir İbni Haldun'a baktığınız zaman astronomide virgülden sonraki altı rakamı her seferinde tutturduğunu görürüz. Sevgili kardeşlerim, gelin sizinle bugünkü İslam alemine bakalım. Acaba 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşıyor mu İslam ülkeleri bugün? Ne yapmış sahabe? Hangi dizaynı yaşamışlar? Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'a ulaşmayı dilemek dediğimiz zaman kimse anlamıyor ne söylediğimizi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ya amenü kelimesiyle ifade ediyor bunu ya da münip kelimesiyle, enabü kelimesiyle, ünip kelimesiyle, münibine kelimesiyle ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim'de aminu kelimesi mümin olmayı ifade eder. Amin olan kişi mümin olmuştur. Lügat manasından hareket ettiğimiz zaman mümin olmak inanmak demek. Kime? Allah'a. Mümin olan kişi Allah'a inanan kişi manasına geliyor. Ve gerçekten lügat manasına göre herkes Allah'a inandığı cihetle herkes mümin zannediyor kendisini. Kur'an-ı Kerim'de iki tür aminü kelimesi kullanıyor Allah Teala. Bir, Allah'a inanan kişi, o da amin adıyla anılıyor. İki, Allah'a inanan ama aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin. O da ya amin kelimesiyle ifade ediyor ya da yünip veya münip kelimesiyle ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala diyor ki: "Ey amil olanlar, takva sahibi olun." Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınıza mağfiret etsin, günahlarınızı sevaba çevirsin. Öyleyse buradaki Allah-u Teala'nın ameni olanlar olarak vasıflandırdığı kişiler henüz Allah'a ulaşmayı dilememişler. Allah'a inanıyorlar ama Allah'a insan ruhunun ulaşması konusunda bir dileğin sahibi değiller. Çünkü onlara Allah Teala amenü olanlara diyor ki takva sahibi olun. Yani henüz takva sahibi olmamış bir amenü olan var ki takva sahibi olmaktan Allah Teala'nın muradına bakıyoruz. Günah furkanların verilmesi ve günahların örtülmesi. Belli ki birinci aşamada bir takva sahibi oluş, yani Allah'a ulaşmayı dileme. Öyleyse Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala aminun kelimesini kullanıyor. Ama bu amini olan kişi takva sahibi olan kişi değil.
Şimdi aminu kelimesinin bir başka yerde daha kullanıldığına şahit olalım beraberce. Yunus suresi 62, 63, 64.

Allah'ın enbiyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Yani cehennemden kendilerini kurtarmışlar bu amel olanlar kimse. Bu Allah'ın enbiyası kimse, cehennemden kendilerini kurtarmışlar. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. İşte gene amenü kişi ama takva sahibi olmuş. Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesindeki amen olan kişilere takva sahibi olun ki Allah size furkan versin, günahlarınızı örtsün diyor. Burada ise amel olanların takva sahibi olduğunu söylüyor Allah Teala. Öyleyse bir Allah'a inanan insan Kur'an-ı Kerim'de amel olarak geçmiştir. Aminu billahi diyor Allah Teala Allah'a amel olan kişi. İki, gene amel olan kişi ama takva sahibi. Peki burada aminü kelimesiyle takva sahibi olan kişiyi gördük. Lehumül büşra fil hayatı dünya ve fil ahireti diyor Allah Teala. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler. Amin olan kişiye, amin olarak takva sahibi olan kişiye. Öyleyse bunlar kurtuluşa ulaşmış olanlar. İşte buradaki amin olma dizaynına bir göz attığımız zaman bunun takva sahibi olan bir amin olmak hüviyetine girdiğini görüyoruz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'a ulaşmayı dileyen bir aminu olmak burada söz konusu. İşte Allah Teala Bakara Suresi'nin 256 ve 257. ayetlerinde şunları söylüyor. La ikrahe fiddini, dinde zorlama yoktur. Kat tebeyene rüştü minel gay. Rüşt ile gay tebeyyün etmiştir. Beyan edilmiştir. Birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Yani irşada ulaştıran, Allah'a ulaştıran yolla, gaye ulaştıran, cehenneme ulaştıran yollar birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Femen yu'min billahi femen yekfur taguti ve yu'min billahi fekit istemseke bir uvvetil huska enfisame leha. Kim tagutu inkar ederse, devre dışı bırakırsa, reddederse ve Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışırlar. İşte burada tağutu reddetmek ve Allah'a amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün oluyor. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın ipine sımsıkı tutunanlardır. Âl-i İmrân 103'te Allah Teala vâkesemû bihamdillâhi cemîan diyor. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın diyor. Ve lâ teferrukû ve fırkalara ayrılmayın diyor. Anlıyoruz ki Allah'ın ipine sarılanlar fırkalara ayrılmayanlar. Yani

Yani Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Burada da Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler söz konusu. Rum 31'e bakıyoruz. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin diyor Allah Teala. Allah'a yönel ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl, müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Grup grup olmuşlardır. Her grup kendi elindekiyle ferahlanır. İşte fırkalara ayrılanlar, şirktekiler, fırkalara ayrılmayıp da tek bir fırkada olanlar, takva sahipleri, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse 73 fırka, 72 tanesi fırkalara ayrılmış durumda. 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte bu olay Allah'a ulaşmayı dileme bütün İslam alemi tarafından artık unutulmuş. Allah Teala devam ediyor ayetin gerisinde 257'de. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. Vellezine keferu evliyahum tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Diyor ki Allah amir olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Ne oldu? Bu kişi tağutu inkar etti ve rüştü kendisine yol edindi. Hemen yekûr. Tağutu ve yu'min billahi. Kim tağutu inkar eder de Allah'a amir olursa. O bu kişinin buradaki amin olma sözüyle Allah'a ulaşmayı dilediği nereden çıkıyor? Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılır. Allah'ın ipine sımsıkı sarılır diyor. İşte bu Allah'ın ipi ise fırkalara ayrılmamaktır. Allah kimin dostudur? Amin olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Neden? Onların nefs tezkiyesi yapmasını sağlar. Nefslerinin kalbi nurda dolar. Bu onların zulmetten nura ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, amin olan müminler bunlar. Allah onların dostu. Peki kafirler? Kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır diyor Allah Teala. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler diyor. Öyleyse burada apaçık bir olguyla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dileyenler, kurtuluşa ulaşanlar, takva sahipleri, dünyada da ahirette de mutlu olacak olanlar, onlar. Ama gelin görün ki, bütün İslam alemi Allah'a ulaşmayı dilemeyi tamamen unutmuşlar. Böyle bir şey kendilerine söylendiği zaman şiddetle itiraz ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, şiddetle sadece itiraz ediyorlar. Bu itiraz neyi oluşturuyor? Allah'ın hakikatleri karşısında rezistansı, karşı çıkışı oluşturuyor. Ve din alimleri sadece bunu değil,
Bunun arkasından gelen safhalardan da artık haberdar değiller. Bu söylediğimiz Allah'alaşmayı dileme, böylece amen oluş ve takva sahibi oluş, kişinin tağutun kulu olmaktan kurtulması, Allah'ın kulu olması. Sadece kurtuluşun birinci aşaması. İslam alemi bundan 14 asır evvel öyle bir hayatı yaşıyordu. Hepsi Allah'a ulaşmayı diliyorlardı. Hepsi bundan sonraki safhaları da gerçekleştiriyorlardı. Öyleyse bugünkü İslam aleminde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey artık yok. Üniversitelerin müfredat programlarını araştırıyoruz. Mevcut değil. Bugünkü İslam alemi Allah'a ulaşma dileğinin tamamen dışında kalmış. Öyle bir şey yok diyorlar. Allah'a inanmak var veya inanmamak var. Allah Teala da diyor ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, bir, küfürdesiniz. İki, dalalettesiniz. Üç, Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Dört, gideceğiniz yer cehennem. Beş, tağutun kulusunuz. Altı, tağutun dostusunuz. Yedi, hüsrandasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar açık ve kesin çizgilerle Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların hüviyetini çizerken, kurtuluşlarının mümkün olmadığını söylerken, insanların bundan haberdar olmaması artık dinlerini unuttuklarını göstermiyor mu? Görüyorsunuz ki söylediğimiz her şey Kur'an ayetleriyle söyleniyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu ilmi bize öğretti. Ve İslam ülkelerine baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir olayın mevcut olmadığını görüyoruz. Sonra büyük çoğunluğun mürşitlere ulaşmadığını görüyoruz. Mürşit din adamları tarafından reddediliyor. Allah Teala ise mutlaka mürşide ulaşmak geldiğini ifade ediyor, farz kılıyor bunu. İşte ya eyyüllezine aminu amenüttekullâhe vebtegu ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun, yani ikinci takvanın sahibi olun. Sizi Allah'a ulaştıracak vesileyi Allah'tan isteyin. Diyor Allah Teala, üzerimize farz kılmış bunu. Mürşidimizi Allah'a ulaştıracak vesileyi Allah'tan istememiz farz kılmış, kılınmış ve hacet namazını kılıp Allah'tan soruyor insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemişse kişi mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Bu ikinci safha, birinci safha yaşanmadığı için büyük kitlelerde, İslam alemindeki büyük kitlelerde ikinci kesimde yaşanmıyor. Koyu bir taassup her şeye hakim olmuş ve bu ilimsizlik karanlığında ilmin aydınlığına geçit vermiyor taassup. Bizim dinimiz bize yeter diyorlar. Biz İslam'ın beş şartını yaşarız ve de doğru cennete gideriz diyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, bu Kur'an'ın insanlara emrettiği ikinci safha 14. basamağı ifade eder mürşide ulaşmak. O güne kadar kişi Allah'tan 12 tane ihsan alır. Tabi olduğu zaman da kişi Allah'tan 7 tane
nimet alır kişi. Sonra bu mürşide tabiiyetle birlikte ruh vücudu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar. Böyle bir yola çıkışta, Allah'a doğru yola çıkışta ruhun 7 tane gök katını aşması söz konusudur. Böyle bir olay mürşide tabi olmadan gerçekleşemez. Bugün İslam aleminin büyük kısmında insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi bir mürşide ulaşmaya da sıcak bakmıyorlar. Zaten mürşide sıcak bakanlar, mürşidlerine tabi olanlar zaten Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemişlerdir ki Allah Teala onları mürşitlerine ulaşmıştır, ulaştırmıştır. Bunlar toplumun küçük bir kesimini oluşturuyor. Belki %10, belki biraz daha da az. İslam aleminin bugün büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi mürşitleri de reddediyor. Sevgili kardeşlerim, İslam'dan geriye kalan İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi kurtuluşa ulaştıramaz. Ancak tabi olan kişi nefs tezkiyesi yapacaktır. Nefs tezkiyesinin her %7'lik fazıl birikiminde o kişinin ruhu Allah'a doğru bir gök katı yükselecektir. Gök katlarında 7. kata ulaşacaktır. 7 tane alem geçecektir. Ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse ve de bunun tabi neticesi olarak mürşidine ulaşmadıysa, ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmadıysa, hiçbir zaman Allah'a ulaşması mümkün değildir. 3. safhaya da gelemeyecektir. Ancak 3. safhaya gelenlere Allah bir taht ihsan eder. Ancak onlar günün yarısından daha fazla zikretmeye başlayıp söz sahibi olurlar. Ancak onlar fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler. Bugün artık İslam aleminde büyük kesimde, büyük kitlelerde Allah'a fizik vücudunu teslim edeceği bir şey söz konusu değil. Orta yoldan git diyorlar. Onlar diyorlar, öyle olanlar aşırı dinciler diyorlar. Onlar diyorlar, irtica diyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler, bu sebeple Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olanlar, ruhlarını Allah'a ulaştırıp Allah'ın ermiş evliyası ünvanını alanlar, o insanlara göre ham softalar, aşırı dinciler. Dinin bu kadar unutulduğu bir devirde yaşıyoruz. Onlar Allah'ın emrettiklerini yerine getirenler, sahabenin yaşadığını yaşayanlar aşırı dinciler olarak değerlendiriliyor. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuş. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Kur'an'da hepsi açık olarak yer almış durumda. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Zümer Suresi 17. ayet-i kerime وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ الطَّاقُتَ اَنْ يَعْبُدَهَا وَاَنْ عَبِيلَ اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَ فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Onlar tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler.
Onlara müjdede vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Sahabe kainatın en büyük müşidine tabi oldular Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Fetih Suresinin 10. ayet kerimesi. Sana tabi oldukları zaman diyor, sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Tabiyet de kesin. Hepsi tabi olmuşlar. Sonra hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Kesin mi? Kesin. Allah-u Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Diyor ki Zümer 18'de onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor. Hepsi hidayete ermiş. Hidayete ermek, ruhunu Allah'a ulaştırmak demek. İslam aleminde artık bu da unutulmuş durumda. Peki sevgili kardeşlerim, İslam'ın bugünkü durumunda ne var? Hiçbir şey yok sevgili kardeşlerim. Her şey yerle bir olmuş. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz beşimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. 25. basamağa da ulaşmışlar. Sonra hepsi muhlis de olmuşlar. Bakara Suresi 139. ayet-i kerime, hadi deyin ki diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, biz muhakkak ki ona, Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe muhlis olmayı da başarmışlar. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Daha sonra sahabenin irşada da ulaştığını görüyoruz. Hücurat Suresi 7. ayet-i kerime, Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin sözlerinize itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size fıskı, küfrü, isyanı kilit gösterdi. Hepinizin kalplerini kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Sonra da bütün sahabenin irşada ulaştığını, Allah-u Teala'nın onları irşat makamına tayin ettiğini ve tabiinin ensar ve muhacirine tabi olduğunu görüyoruz. Ve Tövbe Suresi 100. ayet-i kerime, o sabikun el ebenin var ya, bir kısmı ensardan da bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster ensar olsun ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam aleminin her şeylerini kaybetmesinin arkasında Allah'ın bütün emirlerinin devre dışı kalması var. İslam'ın 7 safhasının 7'si de İslam aleminin %90'ı tarafından yaşanmıyor. E diyorlar ki biz İslam'ız. İslam, Allah'a teslim olmak demek. Onlara soruyoruz. Neyinizi teslim ettiniz? Ruhunuzu mu? Veçinizi mi? Nefsinizi mi? İradenizi mi? Hiçbirine cevap almak mümkün değil. Çünkü yaptıkları şey sadece İslam'ın 5 şartını yaşamak ve de öylesine inanmışlar ki böyle yaptıkları için cennete gireceklerine, başka birisi onlara İslam'ı yaşadığını zannediyorsunuz, hayır yaşamıyorsunuz, İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse cennete giremez dediği zaman küplere biniyorlar. İşte İslam böyle bir çıkmaz sokağın içinde sevgili kardeşlerim. Her şeyimizi kaybetmişiz. İslam adına, İslam Allah'a teslim demektir.
Allah Teala ruhumuzun da ve içimizin de nefsimizin de irademizin de Allah'a teslimini farz kılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bütün sahabe gerçekleştiriyor ve İslam'ın böyle yaşandığı devrelerde Allah'ın evliyaları büyük alimler olarak devreye giriyor. Ve bugün İslam alimi dünyanın en geri ülkeleri olarak Allah'ın İslam'da murad ettiği her şeyi göz ardı etmiş bir durumdadırlar. Bizim ülkemizde de, bütün İslam ülkelerinde de realite budur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen şey son derece açık, kesin bir şekilde bellidir. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve geri kalan bütün safhaları gerçekleştirmek. İşte bunların hiçbirini gerçekleştirmeyen bir İslam alimi elbette dünyadaki en geri ülkeleri temsil edecektir. Eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuç bu. Öyleyse görüyorsunuz ki bugünkü İslam alemi Allah'ın katında artık yüksek bir değer ifade etmiyor. İslam'ı yaşadıklarını zannedenler, İslam'ı yaşamıyorlar. Allah'ın emirlerini, farzlarını yerine getirmiyorlar. İslam aleminde bugün Kur'an-ı Kerim'de zikir de, çok zikir de, daimi zikir de farz olduğu halde İslam aleminde zikir farz değildir. Ne ...32 farzda, ne 54 farzda zikir mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a dua ediyoruz. İslam alemi, İslam olmanın ilmini öğrensinler ve İslam'ı yaşasınlar. Gelecek günlerde inşallah bütün dünyaya bu yayılacaktır. Kur'an'daki İslam. Ve İslam aleminde yeniden yaşanacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. İşte Allah'ın bizi bir araya getirmesiyle gene bir defa daha bir mutluluk sohbeti gerçekleştirmek üzere birlikteyiz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle gülüyor sevgili kardeşlerim? Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Bizleri Allah-u Teala en güzel standartlarda bir araya getirmiş. Biz dünyanın bir ucunda, siz dünyanın öbür ucunda. Ama işte aynısı olanın içinde biz de varız. Hepinizle ayrı ayrı birlikteyiz. Hem de hepinizle beraber birlikteyiz. Her şey ne kadar güzel değil mi sevgili kardeşlerim? İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde Dabbetül Arz diye bundan bahsediyor. Nur TV'den bahsediyor. Göklerden seslenmek söz konusu. Ne diyoruz? Diyoruz ki siz o Kur'an'daki ayetlerin manasına varamadınız. Onların muhtevasını anlayamadınız. Kur'an-ı Kerim'i unuttunuz. İşte o vakit geldi sevgili kardeşlerim. Göklerden seslenilen o nokta. Siz o kitabın, gerek Kur'an-ı Kerim'in, gerek Risale-i Nur'un sırrına ulaşamadınız ifadesi var. Toplumun büyük kısmına bu söyleniyor. Ayetlere yakin hasıl edemediniz. Bu ifadeye dikkatle bakın. O zaman Allah-u Teala'nın Risalet nurlarını neden sure ve ayet olarak indirdiğini anlayacaksınız. Bu sureyle yakın ilişkisi söz konusu. Davet-ül Arz'ın birinci bölümü Risalet nurlarıdır. Risalet nurları bütün dünya için bir nurdur. Risalet nurları hiçbir şer'i hüküm ihtiva etmez. Hiç kimseye bir bağlanma emri ihtiva etmez. Hiç kimseyi bağlamaz. Bir sohbet kitabıdır. Allah-u Teala'nın sadece bizi ne kadar çok sevdiğini belirten bir güzellik bizim için hayatımızın en kıymetli hazinesi. En çok unutamadığımız noktası da senin gözyaşların katımızda en kıymetli hazinedir buyurması Yüce Rabbimizin. Biz onun için hep gözyaşı dökeriz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve o suredeki söz konusu ayetlerin her biri o kitapta bir açıklamadır. Hiçbir bağlayıcı olmayan bir sohbet kitabıdır. Ama zamanımızda bilinmeyen birçok sırrı o kitap Risalet Nurları açmaktadır. Ancak Rablerini görenler ne demek istediğimizi anlayacaklardır. Öyleyse söz vaki olduğu zaman o kitabın sır olmaktan çıkarıldığı devrede. Ve nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim? International Mir Foundation'ın ve Mir Vakfı'nın
değerli mensupları, yerinizin bütün dünya üzerinde değil, kainat üzerinde Allah'ın katındaki en değerli sığınak olduğunu mutlaka gerekli manevi şuurla yerlerine oturtmalısınız. Size sunulan Allah-u Teala'nın bu müstesna imkanını ilk değerlendirenler sizlersiniz. Mehir Vakfı'nın müntesibi olmak, kainatın en kıymetli hazinelerine sahip olmak demektir. Dünya ve kainatta en değerli yerdesiniz. Bu içinde bulunduğunuz yerden daha değerli bir yer kainatta mevcut değildir. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Sizin teker teker manevi kişiliğiniz ne olursa olsun ama bağlı olduğunuz yer kainatın Allah'ın katındaki en kıymetli yeridir. Devrin imamının dergahı. Öyleyse bununla müftehir olun. İftihar edin ki siz Mir Vakfı'nın mensubusunuz. Kainatta ulaşılabilecek, tabi olunabilecek en yüksek değere sahip olan deryatasınız. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim. Yalanları söyleyenler adım adım sahneden silineceklerdir. Allah'ın dostlarını küçültmeye çalışanlar birer birer ancak utanç duyabileceği noktalara ulaşıyorlar. Fark etmediniz mi olanları sevgili kardeşlerim? 1986 yılında bir komplo hazırlandı. 4 tane profesör. Kamuoyunu inandırdılar ki biz bir deliyiz. Yetmez. Üstelik de şeytandan vahiy alıyoruz. Şeytan tarafından öğretilmişiz. Tüm kamuoyu dinledi o gece bizi. Onları da dinlediler. Ama bizim sözlerimiz o kadar dinleyen milyonlarca insanın bir kulağından girdi, öbür kulağından çıktı. Tam 3 kere Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemeyen kurtulamaz. Cehennemden kendinizi kurtaramazsınız. Kurtuluşunuz sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Tarzındaki açıklamalarımız aslında bu bir tebliğdi. Allah Teala bizi bu tebliği yapmak için oraya gönderdi. Ama bizim için tuzak hazırlayanlar bu tuzağın içerisinde bizi gerçekten kamuoyuna deli ve şeytandan vahiy alıyor diye, şeytan tarafından öğretiliyor diye lanse ettiler ve bizim görebildiğimiz Allah-u Teala'nın da istediği oydu. Çok büyük bir kısım insan, bizim ülkemizde çok büyük bir kısım insan buna inandılar. Yani inandılar ki biz bir deliyiz ve de üstelik de şeytan tarafından öğretilmişiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki onlar diyor hile yaparlar. Ama diyor bilmezler ki Allah'ın hilesi, Allah'ın mekri onlarınkinden daha üstündür. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Herkese inandırırlar bir deli
hem de Resul olduğunu iddia eden birisi, hem de şeytan tarafından öğretilmiş. Ama onlar onu düşünemediler ki, Allah'ın bir hilesiyle karşı karşıyaydılar. Allah Teala bizi orada belli şeylerin ötesinde konuşturmadı. Ve o kalabalık arasında söylediklerimiz üç kere tekrar etmemize rağmen boşa gitti. Ve insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek şöyle dursun, kavramın ne olduğunu bile açıklamamıza rağmen öğrenemediler. Ama başka bir şey gerçekleşti. Asıl gerçekleşmesi, Allah'ın gerçekleşmesini istediği şey gerçekleşti. O gün o sözlerle bizim Duhan suresinin 10, 11, 12, 13 ve 14. ayetlerinde adı geçen Resul olduğumuz kesinleşti. Allah Teala orada diyor ki, Habibim, gelecekteki diyor o günlere bak ki gökleri bir duhan kaplamış olacak. Bir bulut, bir duman. İşte bu dumanın adı fitnedir sevgili kardeşlerim. Ve dünyayı sarmış durumda fitne. Böyle bir dizaynda bu fitneye dikkatle bakın. İnsanlar Kur'an'ı unutmuşlar. Ve Allah Teala diyor ki, diyecekler ki diyor onlar, Ya Rabbi bizden bu azabı kaldır. Yani fitnenin bir azap olduğu, her tarafı saran bir duman olduğu ifade buyuruluyor. Nedir bu fitne? İnsanların Kur'an'ı unutmuş olmaları. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın dalalette olduğundan, hüsranda olduğundan, şirkte olduğundan, küfürde olduğundan, tağutun dostu olduğundan, tağutun kulu olduğundan, takva sahibi olamadığından, olmasının mümkün olmadığından, insanlar bütün ikazlarımıza rağmen haberdar olmadılar. Sevgili kardeşlerim, 1976'dan bu tarafa 28 yıl. 28 yıldır sizlere anlatmaya çalıştığımız şeyleri orada biz vermeye çalıştık bir defa daha. Hidayetin ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Ve Ya Rabbi diyecekler diyor, bizden bu azabı kaldır. Çünkü biz müminleriz. Allah Teala diyor ki, onlara ap açık bir Resulümüz geldi de ona öğretilmiş ve deli dediler diyor. Buradaki o duhan nedir? Duhan, ortalığı saran bir duman demek. Ortalığı öyle bir duman sarmış ki insanlar dinin bir kurtuluş olduğunu, sadece bir dileğin, sadece Allah'a ulaşmayı dilemenin bütün insanları bu fitneden kurtarabileceğini onlar hiç hesaba katmadılar. Bizleri dinleyen hiç kimse, kaç yüz kişiye sorduk ne anladınız sözlerimizden diye, hiç kimse bir şey anlamamış. Nerede bizim o profesörlerde bunu anlayabilecek olan yürek? Sonuç mu? Sonuçta onlar hilelerini başardılar kendi açılarından. E bizim şeytan tarafından öğretilmiş ve bir deli olduğumuzu insanlara anlattılar. Ve kamuoyu çok büyük ölçüde onlara inandı. Aslında bu bir ispat vasıtasıdır. Çünkü elimizde
A'dan Z'ye bütün söylediklerimizi ve onların söylediklerini alan bir kitap var. O kitabı da bizatihi bizim Cevizoğlu Ceviz kardeşimiz yazmış. Yani oradakileri aynen aktarmış. Allah razı olsun. Bu delili bize verdi. O delil en sağlam şekilde kelime kelime oradaki Resul'ün biz olduğumuzu ispat ediyor. Öğretilmiş, şeytan tarafından öğretilmiş ve deli. Duan da çok açık ve kesin bir şekilde Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inin bir dumanla kaplanması olayı, bir tek taleple Allah'a ulaşmayı denemekle bütün insanlar Allah'ın cennetine girebilecekken hiç kimsenin böyle bir şeyi anlayamamış olması ve harekete geçmemiş olması, yıllarca fitne, duman hüviyetini korudu. Şimdi sevgili kardeşlerim, Nem suresinin o 81. ayet-i kerimesindeki göklerden seslenen, yerden göğe yükselerek seslenen o da bütün arz ortada. Bütün insanlığa sesleniyor. Neyi sesleniyor? Allah'a ulaşmayı dilemenin bütün insanlar için bir kurtuluş olduğunu, eğer dilemezlerse söylediğimiz açılardan o insanların cehenneme gideceğini söylüyor bütün insanlığa. Sevgili kardeşlerim, o günden bu tarafa köprülerin altından çok sular aktı. Ve 2000'den fazla din öğreticisine bugüne kadar birçok açıklamalarıyla beraber 3 ayrı ihtar gönderdik. Bu ihtar her seferinde birçok tavzihi, açıklamayı beraberinde getirdi. Ve bugüne kadar hiçbir açıklamamıza hiç kimse hayır diyemedi. Çünkü sözlerimiz bizim sözlerimiz değildi. Kur'an'ı açıklıyorduk. Allah-u Teala'nın bize olan öğretisiyle. Sevgili kardeşlerim, evet, yüzlerce defa bugüne kadar size söylediğimiz gibi bu kavim, Osmanlı'nın bugünkü torunları Kur'an'ı unutmuş durumdalar. Bizim kavmimiz Kur'an'ı unuttu. Allah-u Teala bu ifadeyi bize yüzlerce defa söyledikten sonra o olayı taakkup mevkiine koydu. Ve orada Furkan suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerindeki Resul'ün de biz olduğumuz ortaya çıktı. Allah-u Teala orada diyor ki, onlar derler ki diyor, ah keşke falana dost olmasaydık, falanı dost edilmeseydik. Ah keşke Allah'ın Resulüne tabi olsaydık. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki, Resul dedi ki, ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'dan hicret etti, Kur'an'ı terk etti. Sevgili kardeşlerim, burada bir bütünden bahsediyoruz. Allah'ın bir güzelliği. Her olayla Allah-u Teala bir defa daha ispat ediyor ki, bir kurtuluş devresinde dünyaya hidayet yayılıyor. Ve hidayetin merkezi orası, burasıdır. Onun için Mihir Vakfı'nın mensupları olan sizler, kainatın en sağlam, en aydınlık
bir sığınağındasınız. Huzur bütün dünyaya buradan yayılacaktır. Mutluluk buradan yayılacaktır. Birlik ve beraberlik buradan yayılacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olaylar dizisi boyunca bugüne kadar söylediklerimiz 7000 saatten fazla bir anlatımla orada bilgisayarların hafızasındadır. Hangi konuyu isterseniz oradan bulabilirsiniz. Size Kur'an'daki ayetlerle o konuda cevaplar zamanında tevhim edilmiş ve oraya yerleştirilmiştir. Hamdolsun ki artık bilgisayarlar var. Her söylediğimizi onlarla şu tarihte şunu söylemişiz diye ispat edebilecek durumdayız.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel bir şekilde dizayn edilmiş ki Allah Teala tarafından. Her şey öylesine açık ki. Ne diyor Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde? Ey nebiler diyor, size kitap verdik ve hikmet verdik. Nebiler bildiğiniz gibi peygamberlerdir. Allah Teala peygamberlerine nebiler diyor. Arapça nebi kelimesi peygamber kelimesinin tam karşılığını teşkil ediyor. Ve sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, diyor ki Allah Teala, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Dikkat edin. Nebilere hitap ediyor ve sizlerden sonra diyor bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana söz vermenizi istiyorum. Misak vermenizi istiyorum. Ve bu ağır misaki üzerinize aldığınızı dilinizle de ikrar etmenizi istiyorum. Bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı ve ikrar ediyor musunuz? Nebiler dediler ki, üzerimize bu misaki aldık ve ikrar ettik. Şimdi o günlere döndüğünüz zaman hemen bunun üzerine oradaki bir sayın profesörün hemen işte o oradaki Resul, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir dediğini hatırlarsınız. Ama Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi o Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmadığını kesinleştiriyor. Çünkü diyor ki Allah Teala orada, Habibim, o nebilerden misak aldığımız zaman Hazreti Nuh'tan, Hazreti İbrahim'den, Hazreti Musa'dan ve Hazreti İsa'dan o misaki aldığımız zaman, yani Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesindeki mizanı aldığımız zaman senden de aldık diyor. Sen de oradaydın diyor. Ve o nebilere hitap eden Allah Teala, o nebilerden sonra gelecek olan bir Resul'den bahsediyor. İşte sevgili kardeşlerim, Risaletle nübüvveti sakın birbirine karıştırmayın. Resuller veli resul olabilirler ve nebi resul olabilirler. İkisi de resuldür ama kıymetli olan, Allah katında asıl kıymetli olan resuller nebi resullerdir, yani peygamberlerdir. Onun için huzur namazının imamlığı hep peygamberlerin var olduğu devrede peygamberler tarafından asaleten deruhte edilmiştir. Ama peygamberlerin arasında hep fetret devirleri olmuştur. Hazreti Musa'dan 2000 yıl sonra Hazreti İsa vazifeyi devralmıştır. Hazreti İsa'nın Hazreti İbrahim'den ne kadar sonra olduğunu tarih olarak bilmiyoruz. Hazreti İbrahim'in Hazreti Nuh'tan ne kadar sonra olduğunu bilmiyoruz. Ama şurası kesin ki Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında 600 yıllık bir devre var. Boşluk devresi, fetret devri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da 1400 yıldır dünyada peygamber yok. Bundan sonra da olması mümkün değil. Kıyamete kadar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kıyamete kadar artık bir nebinin gelmesi mümkün değil. Öyleyse huzur namazının imamlığını hep veli resuller gerçekleştirecektir. Resullüğü peygamberlik olarak değerlendirenlere o gönderdiğimiz ihtar
zannediyoruz. Açıklamaların hepsini tamamladık hamdolsun. Risalet ve nübüvvet konusundaki Kur'an ayetleriyle herkes gördü ki peygamberlik nebi resulü ifade eder. Onlar dünyadaki, kainattaki en üstün insanlardır. Bütün kainat için vardırlar. Ama peygamber olmayan veli resuller zamanın her parçasında, bütün kavimlerde, bütün zamanlarda yaşamışlardır ve hala da yaşıyorlar. Bütün kavimlerdeki resuller veli resullerdir. Nebi resuller sadece Allah'ın şeriat kitabı indirdiği nebilerdir, nebi resullerdir ve onunla emrolunmuşlardır. Onunla hükmetmek mecburiyetindedirler. Biz diyor Allah-u Teala nebilerimize kitap veririz, kitap indiririz, şeriat kitabı indiririz, o şeriat kitabınla hükmetmeleri için diyor. Ama veli resullerin hükmetme emri yoktur. Allah Teala bütün kavimlere veli resuller gönderir. Onların çoğuna da kitap verir. Ama bu kitaplar hiçbir zaman şeriat kitabı değildir. Onlarla Allah Teala arasındaki bir söyleşiyi ihata eder. Allah'ın hiçbir veli resulüne indirdiği hiçbir kitap kimseyi zorlamaz. Kimse için emredici bir hüküm doğurmaz. Allah-u Teala'nın bize lütfedip yazdırdığı Risalet Nurları da böyle bir kimseyi bir mecburiyet altına sokmayan, kimseye emretmeyen bir özellik taşır. Bir sohbet kitabıdır. Ama birçok sırrı muhtevasında taşıyan bir sohbet kitabı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunları niye söylüyoruz? Siz Mihir Vakfı'nın müntesiplerinin Allah'ın ne kadar sevgili dostları olduğunuzu, bulunduğunuz kapının kainatın en sağlam kapısı olduğunu ve bütün insanların gelecek günlerde ve yıllarda eninde sonunda bu kapıyı çalmak mecburiyetinde kalacaklarını bilmeniz için, ait olduğunuz üstün makamın kimliğini bilmeniz için, bununla huzur duymanız için, mutluluk duymanız için, gurur duymanız için. Allah-u Teala'nın en sağlam kalesindesiniz. Öyleyse bunun şuuru içinde sahip olduğunuz o müstesna Allah ihsanının ve nimetinin farkında olmanız için bunları söylüyoruz. Mutluluk duymanız için söylüyoruz. Huzur duymanız için söylüyoruz. Ait olduğunuz kapının kıymetini bilmeniz için söylüyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Nebi Resuller huzur namazının imamlığını asaleten yaparlar. Esas onlar huzur namazının imamlarıdır. Ama onların arasında fetret devirleri var, boşluk devirleri var. Şimdiye

bir müstesna lütfunun sahiplerisiniz. Allah'ın üniversitesi bütün insanlığa bu büyük hakikatleri anlatmak üzere kuruldu. International Mir Foundation, Mir Vakfı'nı da, Türkiye'deki Mir Vakfı'nı da şubelerinden biri olarak devreye alan bir dünya kuruluşudur. Öyleyse başladığımız noktadan bugüne kadar nerelerden geçtiğimizi dikkatle yerli yerine oturtmaya çalışın. Karşı çıkanlar, bizi karalayanlar oldu. Allah'a müsaade etmediği şeyleri başkalarına açıklayanlar oldu. Ve onlar öldüler sevgili kardeşlerim. Bizimle Kur'an'a el basıp da Allah'ın laneti yalan söyleyenin üzerine olsun demek cesaretini gösterenler öldüler. Başlangıçta Mehmet Erol isimli birisi, sonra bizim Yaşar Nuri Öztürk'ün efendisi, İttibas Gazetesi'nin yazarı, bütün Allah'ın evliyasına ateş püsküren bir cehennem zebanisi.

başkaları. Gözleri fal taşı gibi açılmış bir şekilde ölen bir televizyon programcısı. Yaşayanlara gelince onlar için Allah-u Teala'nın hazırladığı azap daha büyük. Onlar da oraya ulaşmak üzere bir gayretin sahipleri. Ama Allah-u Teala onlara hayat vererek bir imkan da veriyor. Belki aralarında akılları başlarına gelenler olacaktır. Şimdi başlangıç noktasından bugüne kadar geçenleri bir düşünün. Aradan geçen zaman zarfında her şey netliğine kavuştu. İhtarlar birbirini takip etti. Bu ihtarlara hiç kimse bugüne kadar senin söylediğin yanlış, böyle değil demek cesaretini gösteremedi. Çünkü onları biz oraya koymadık. Allah koydurdu. O insanlar eğer bu öğretinin Allah'ın öğretisi olduğunu hala anlayamadılarsa, o zaman hayatları kapkara bir gölge olarak devam edecektir. Ve kurtuluşları mümkün değildir. Sadece bir tek dilekleri Allah'a ulaşmayı dilemek onlar için bir kurtuluştur. Bu büyük hakikatten biz bu açıklamayı yapana kadar din adına ahkam kesenlerin hepsine sesleniyorum. İtiraf ediyor musunuz? Haberiniz var mıydı? Allah'a ulaşmayı dilemezseniz küfürde olduğunuzun, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz cehenneme gideceğinizin, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezsiniz, Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunuzun, Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz, Allah'ın kulu değil, tağutun kulu olarak kaldığınızın, Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz, tağutun dostu olduğunuzun, Allah'ın dostu değil, tağutun dostu olduğunuzun, Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz, gideceğiniz yerin cehennem olduğunun, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz dalalette kaldığınızın, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hüsranda kaldığınızın, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz şirkte kaldığınızın, Allah'a ulaşmayı

ayı dinlemezseniz takva sahibi olamadığınızın farkına vardınız mı? Eğer bunları size biz söylemeseydik, hanginiz bunlardan haberdar olabilecekti? Bir isim bana verebilir misiniz? Öyleyse Allah-u Teala'nın böyle bir nasibi bu millete layık görmesi, Osmanlı'nın torunlarına layık görmesi, onlardan bir soy kütüğüne sahip olan birisine vermesi. Unutmayın, Evranus Bey'den bu tarafa soy kütüğünün sahibiyiz. Hiç kimse buna itiraz edebilecek olan yetkinin sahibi değildir. Çünkü aynı soy kütüğü bütün soydaşlarımızda var. Hiç kimse aksini iddia edemez. Hiç kimse şerif olduğumuzun da aksini iddia edemez. Çünkü o soy kütüğü sadece bizde değil, bütün soyda var. Öyleyse açıklamalara dikkatle bakın. Her şey bizi ispat ediyor. 1978 yılında ilk açıklama geliyor. Livai Hamd altında toplanalım. Sebil dergisinde. Said-i Nursi Hazretleri'nin açıklaması da aynı devreye işaret ediyor. Sevgili kardeşlerim, olaylar dizisini dikkatle yer yerine yerleştirin ve oturduğunuz yere sağlam basın. Siz en büyük hakikatin ve hakkın sahibiyle birliktesiniz. Mir Vakfı'nın değerli mensupları, International Mir Vakfı'nın değerli mensupları, bugün Allah'ın Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaları dünya üzerinde hiçbir üniversitede bulamazsınız. Zaten bunun bulunamayacağı kesinliği üzerinde bir hükme varıyoruz. Bu öğreti kulun öğretisi değildir. Bu öğreti Allah'ın öğretisidir. Biz sadece naçiz bir vasıtayız. Ama dünyadaki en sağlam zeminde oturmuş olan bir vasıtayız. O bizi seçti, bu vazifeyi o getirdi ve sonuna kadar bizi o destekliyor. Öyleyse kainatın en sağlam noktasındayız. Sevgili kardeşlerim, şimdiye kadar yaptığımız açıklamaları dikkatle yerlerine oturtun. Her birinin daha öncekinin bir tamamlanması olduğunu göreceksiniz. Zaman içerisinde gelişen bir açıklamalar dünyasıyla karşı karşıyasınız. Bütün açıklamalar, gene dikkat edin ki, Kur'an-ı Kerim ayetleriyle yaptırılıyor. Yani kainatın en sağlam ispat vasıtası Kur'an. Öyleyse geçen günlere dikkatle bakın. Şu dünya üzerinde acaba neden 1978 yılından bu tarafa kadar geçen süre içerisinde ikinci bir insan çıkamadı? O makamın sahibi benim diyebilecek ikinci bir kişi neden çıkamadı? Bizden başka kim var? Kim bunun aksini iddia edebilir? ...1978, 88, 98... ...20 yıl... ...ve... ...2004, 26 yıl...
26 yıldır Allah Teala'nın açıklamalarını, Allah'ın vazifesi olarak biz yapıyoruz. Başlangıçta bulanık suda balık avlayanlar aleyhimize çok şeyler söylediler elbette. Meydan onların da söyleyeceklerdi. Neden acaba şimdi hiçbirisi konuşamıyor? Allah-u Teala'nın bütün hakikatleri adım adım ispat edilmiş değil mi? Kim aksini iddia edebilirse kamuoyunun önünde onunla hesaplaşalım. Dikkat edin, biz bir emir aldık. Türkiye'deki her şehirde konferans vereceğiz. Gerekirse kazalarda da. Ve oradaki insanlara direkt olarak hepinizin huzurunda hesaplaşacağız. Hepsine Allah'ın hakikatlerini anlatacağız ve bizi muahize etmek isteyenler, yalan söylüyorsun diyenler ortaya çıksınlar. Onlarla hesabımızı paylaşalım. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Bugüne kadar gönderdiğimiz ihtarların hiçbirisine hiç kimse bu senin söylediğin doğru değildir demek cesaretini gösteremedi. Neden acaba? Neden başka birisi bu öğretinin sahibi değil de sadece biziz? Allah Teala'nın böyle bir lütufta bulunması bu millet için Allah Teala'nın bir hayrı değil mi yoksa? Neden Osmanlı'nın torunlarına geliyor böyle bir yetki? Neden Osmanlı bir cihan devletiydi? Neden nizam-ı alemdi? Bu size verdiğimiz öğretinin sahibi oldukları için nizam-ı alemdiler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu anda dünya üzerindeki en sağlam zemin üzerinde bulunan bizleriz. Gevşemeyin. Üzülmeyin. En sağlam zeminde bulunanlar bizleriz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gördünüz ki tehditler, hapisler bizim için bir yılgınlık vesilesi olamaz. Allah'ın emrinde bu can bu tende kaldıkça hep bu mukaddes vazife bizim tarafımızdan yapılmaya devam edilecektir. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha buradan haykırıyoruz. Kimin bir itirazı varsa onu duymak ve onun cevabını vermek isteriz. Lafla peynir gemisi yürümez. Eser meydandadır. 7000 saatten fazla açıklama. Bir üniversite. 2 tane vakıf. Ve Allah'ın her gün daha yeniliklere açılan açıklamaları ve bu açıklamaların 2000 kişiden fazlaya gönderilmesine rağmen hiç kimse tarafından yalanlanamaması. Bunlar size bir şey söylemiyor mu sevgili kardeşlerim? Öyleyse üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri, Mir Vakfı'nın değerli üyeleri, Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları, tasavvufun hayranları,
Kur'an'ın hayranları, Allah'ın hayranları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayranları, sahabenin hayranları, Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Öyleyse Osmanlı'yı karalamaya çalışanlar varsın, devam etsinler. Ama Osmanlı hayranları her gün biraz daha kendini topluyor. Sevgili kardeşlerim, tarih inkar edilemez. Tarih bir hakikatler demetidir. Ve orada bizim ceddimiz, Osmanlılar kendilerini tarihe ufukların efendisi olarak lanse etmişlerdir. Onlar dünyanın hakimiydiler. Adalet için vardılar. Ve sahip oldukları her şey Allah içindi. İlahi kelimetullah için yaşıyorlardı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam, kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı. Bu devrede, ahir zamanda işaretler birer birer gerçekleşiyor. İşte bir işaret daha gerçekleşti, biliyorsunuz. Yecüc Mecüc'ün seslerini hepiniz ürpererek duydunuz. Said Nursi Hazretleri'nin verdiği tarihlerle olaylar birbirini tam olarak tutuyor. Öyleyse bunca hakikate rağmen hala inananların birleşememesi, hala her biri kendi havasında bir boşlukta hayatlarına devam etmeleri, size ne ifade ediyor sevgili kardeşlerim? Sadece onların bu hakikati henüz idrak edememelerini. Daha göremiyorlar güneşi. Gözleri o karı bulutlarla sıvanmış. Aslında bütün inananlar için bir yeni güne girilmiştir. Birlik ve beraberliğin oluşacağı bir devreye girdik. Mutlaka oluşmalıdır. Yapılacak şey son derece açık ve kesindir. Allah'tan sormak. Hurafelere insanların başka insanları karalama konusundaki gayretlerine dur deyin. Bütün cemaatlere sesleniyorum. Allah'a sorun. Allah'ın yolunda iseniz Allah'a sormak mecburiyetindesiniz. Öyleyse sorduğunuz zaman hangi cevabı alacağınızı hamdolsun ki biz biliyoruz. Allah Teala'nın dizaynı, birliği ve beraberliği emreder. Bütün sahabe birbirlerinin karşısında değil, birbirlerinin yanında, her biri diğerlerinin destekçisi olduğu için hayırlarda yarıştılar. Kim ikilik oluşturuyorsa, kim
birliğe mani oluyorsa, o Allah-u Teala'nın yolunda kendine düşen vazifeyi yapamayan bir grubu temsil eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dünyanın neresinde olursanız olun, Allah'tan hacet namazıyla sormak mecburiyetindesiniz. Güneş balçıkla sıvanmaz. İhtarları yeniden dikkatle tekrar tekrar okuyun. Hiçbirine itiraz edilemez. Öyleyse ne olduğunuzu, ne olacağınızı, ne yapmanız lazım geldiğini iyice düşünün. Allah'tan sorun ve ona göre hareket edin.

Öyleyse Dabbetül Arz görevini bugüne kadar yapmıştır. Bugünden sonra da yapmaya devam edecektir. Açıklamalar birbirini takip edecektir. Unutmayın, hidayet çağının içindeyiz. Ve ön açıklamalardan sonra hidayet konusunun içine yeni girdik. Şimdi hidayetin açıklamaları parça parça verilecek ve birleşecektir. Ve her şey tamamlanacaktır. Zaman gelmiştir. Öyleyse hepinizin omuzlarınızda sorumluluk var. Allah'tan sormakla mükellefsiniz. Şeytanın insanları her zaman kandırabileceğini, onlara yanlış şeyler söyletebileceğini mutlaka bilmek mecburiyetindesiniz. İnanmanız lazım, gelen makam Allah'tır. Doğruyu O söyler. Hacet namazını kılan herkes oradan gerekli cevabı inşallah Allah'tan alacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hidayet çağının ufuklarından sizlere sesleniyorum. Bu çağın en belirgin noktasındayız. Sayfa sayfa ufuk ufuk tüller açılacak. Allah'ın bütün hakikatleri birer birer ortaya çıkacaktır. Tamamlandığı zaman hiç kimsenin hiçbir noktada itirazı kalmayacaktır. Şu ana kadar nasıl itiraz edilemediyse bundan sonra da itiraz edilemeyecektir. Bir defa daha tekrar ederek sözlerimizi bitiriyoruz. Bu açıklamalar bize ait değil. Bu açıklamalar Allah'a ait. Onun için karşı konulamaz. Onun için itaat edilmesi gerekir. Öğreneceksiniz ve öğreteceksiniz. Hidayet doğru yoldur diyenler sizlere sesleniyorum. Hidayetin ne olduğunu öğrendiniz. Geri kalan hidayet konusundaki bahisleri de birer birer sizlere sunacağız önümüzdeki günlerde. Konu tamamlanacak. Ama hidayet konusundan sonra da öğreti devam edecektir. Ta ki bütün karanlıklar yok olsun, güneş bütün dünyayı aydınlatsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Kağıt örneği.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz.

Allah'ın sohbeti. Burada konunun esas amacını söylemeliyiz. Kur'an'dan kopan Kur'an kavramları. Kur'an'dan koparılmış olan kavramlardan bir tanesi de tezkiyedir. Nefs tezkiyesi. Tezkiyetün nefs. Bugünkü konumuz, bu akşamki konumuz tezkiyetün nefs. Nefs tezkiyesi ya da tek başına kavram olarak tezkiye. Tezkiye, temizlenme, arınma muhtevasını taşır. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, doğuşunuzdan itibaren hayata bir eşitlikle başlarsınız. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Nefsinizin kalbi zifiri karanlıktır. Sadece afetlerden oluştuğu için, afetlerde karanlıklar da temsil edildiği için kapkaranlıktır nefsinizin kalbi. Ama bir de ruhunuzun kalbi var. O da güneş gibi pırıl pırıldır. Çünkü sadece hasletlerden oluşur. Nefsiniz afetlerine bakıyoruz. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, cimrilik, cehalet. Bunların hepsi nefsinizin afetleri. Tam 19 grup afet var nefsinizin kalbinde. Hepsi de kapkaranlık. Bütün insanlar doğdukları halde geceyle gündüzü beraberinde taşırlar. Nefsiniz gecedir, kalbi %100 kapkaranlıktır. Ruhunuz gündüzdür, kalbi %100 nurla doludur. Cehalet mi var nefsinizde? Ruhunuzda ilim var. Alim olmak var. Nefsinizde isyan mı var? Ruhunuzda itaat var. Nefsinizde cimrilik mi var? Ruhunuzda cömertlik var. Nefsinizdeki düşmanlığın, nefretin yerine ruhunuzun kalbinde sevgi var. Sevgili kardeşlerim, eşit şartlarda herkes kulvara girer. Hayat bir yarıştır. Doğduğunuz andan itibaren bu dizayn içerisinde doğdunuz. Nefsinizin kalbindeki karanlıklar %100, ruhunuzun kalbindeki nurlar o da %100. Allah Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. İnsanı diyor ayet-i kerimede ama söylediği açık bir şekilde nefs. İnsan yerine nefs kelimesini çok yerde kullanıyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i. Bir ahseni takvim içinde yarattık, sonra onu esfel-i safiline gönderdik diyor. Yani bir takvim sürecinde ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık diyor Allah-u Teala. Ama bu hedefe yönelmeyen insanınsa gideceği yer cehennem, eğer en kötü standartlardaysa gideceği yer esved-i safilin. İki uç noktayı almış, güzelliğin en üst noktası ahsene ulaşmak, yani nefsin kalbindeki bütün afetleri yok ettikten sonra 19 mertebe nefsin kalbini müzeyyen kılmak, iradeyi de Allah'a teslim etmek. En üst nokta.
normal insanların ulaşabileceği en üst nokta. Esveli safili de cehenneme gidecek olan insanların ulaşabilecekleri en alt cehennem. Allah Teala eni, arzı, sahası göklerle yerler kadar olan diyor. Bütün göklerde ve bütün yerlerde Allah'ın cennetlerinin olduğunu görüyoruz. Ve gene bütün yerlerde ve bütün göklerde Allah Teala'nın dizaynı tamam olduğuna göre yer katlarını da kaplayan nesne cehennem ve cehennemin esfeli safilini en alt 7. katını ifade eder. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, cehennemi Allah-u Teala'nın yoluna girerseniz mutlaka Allah-u Teala size gösterir. Tüyleriniz diken diken olur, içiniz ürperir ve oradaki insanlara gerçekten çok acırsınız ve Allah'a çok şükredersiniz, hamd edersiniz size doğruları öğretmiş diye. İşte bir insanın cehennemden kurtulmasının temelinde bir tek dilek var, Allah'a ulaşmayı dilemek. Tezkiyenin temelinde ne var? Tezkiyenin temelinde de bir tek dilek var, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar nefs tezkiyesi yapabilirler. Eğer dilemiyorlarsa nefs tezkiyesi oluşmaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar nefs tezkiyesi yapabilirler. Tezkiye nefsin kalbinin yarıdan daha fazla fazılla, %49 fazıl ve rahmetle %2 rahmet. Ne zaman nefsinizin kalbinde %49 rahmet birikimi sağlayabilirseniz, %49 fazıl birikimi sağlayabilirseniz, 7 defa %7 birikim, 2 de mutlaka rahmet ona daha önce sahip olmuşsunuzdur. Böylece nefsinizin kalbindeki nurlar %51'i bulduğu an siz nefsinizi tezkiye etmişsiniz demektir. Tasfiye bunun ötesindeki işlemin adıdır. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolar. Bu tasfiyedir. Tasfiyenin daha ötesi nefsinizin kalbinin müzeyyen olmasıdır. Tasfiyenin muhtevası içinde bu müzeyyen olmada vardır. Ama tasfiyeden, nefsinizin kalbi %100 afetlerden kurtulduktan sonraki olgunlaşmayı ifade eder. Sonraki görgü şahitliğini ifade eder. Nefsinizin kalbinin müzeyyen oluşu. Öyleyse ne zaman gemi demir alıyor? İskeleden ne zaman gemi ayrılıyor? Yani Allah ile olan ilişkiniz ne zaman başlıyor? Bir dilek sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an felaha imzanızı attınız demektir. Siz artık felaha ermiş, iflah olmuş birisiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Nefs tezkiyesi size cennetin
üçüncü katına kadar olan kesimi sağlar. Nefs tezkiyesi Allah'ın size bir sadece ikramıdır. Herkese mutlaka oraya ulaştırmak üzere Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileğini mutlaka kendisine ulaştıracağına dair kesin teminat vermiş Allah-u Teala. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kimi dilerse kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır, diyor Allah-u Teala. Öyleyse her şey en açık bir şekilde yerli yerine oturmuş durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefs tezkiyesi bir insanın nefsinin kalbinin %51'inin Allah'ın nurlarıyla dolduğu noktada tamamlanır. Ve nefs tezkiyesine paralel olarak Allah-u Teala ruhunuzu 7 tane gök katının ötesinde Allah'ın zatına ulaştırır. Nefs tezkiyesinin muhtevasına gelin beraberce bakalım. Fatır suresi 18. ayet-i kerime فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ diyor Allah-u Teala. Diyor ki kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendi nefsi için gerçekleştirmiş olur. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Neden öyle söylüyor Allah-u Teala? Çünkü ezelde nefsimiz Allah'a tezkiye olacağına dair ve tasfiye olacağına dair yemin vermiş. Bu yeminin gereği olarak kişi nefsini tezkiye edecektir. Bunu kendisi için yeminini gerçekleştirmek üzere oluşturacaktır. Hadi konuya en başından başlayalım. Elestü Rabbiküm gününden başlayalım. Ezelde diyor ki Allah-u Teala Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde biz bütün Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık. Ve onların hepsine dedik ki Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu, dediler ki bela, evet. Negatif suallerin pozitif cevabı bela kelimesi. Dediler ki evet, yani sen bizim Rabbimizsin. Onları nefslerine şahit tuttuk. Kıyamet günü nefsler biz bundan haberdar değildik demesinler diye, diyor Allah Teala. Araf 172. Neyden haberdar değildik? Bu sualin cevabı Araf 172'de yok. Nefslere insanlar şahit tutuluyor ama cevabı Araf 172'de yok. Peki nerede var? Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde var. Allah Teala diyor ki işittik ve itaat ettik dediniz.

üzerinizdeki o gün Allah'a verdiğiniz misaki hatırlayın diyor Allah Teala. Ne olmuş? Biz Allah Teala'ya evet sen bizim Rabbimizsin bela dediğimiz zaman Allah Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler bana yemin verin tezkiye ve tasfiye olacağınıza dair. Ey ruhlar bana misak verin. Ölmeden evvel, fizik vücudunuz ölmeden evvel bana geri dönerek ulaşacağınıza dair. Misak. Ve ey fizik vücutlar tağuta kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair bana ahd verin. Ve böyle bir dizayn söz konusu. Böyle dedikten sonra Allah Teala soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Semina diyoruz, işittik. Öyleyse itaat edin diyor Allah Teala. Ruhlarımız misak veriyor, fizik vücutlarımız ahd veriyor, nefslerimiz yemin veriyor. Yemin, misak ve ahdimizi Allah'a sunuyoruz. Ama Allah'ın ilahi iradesi devreye giriyor ve bizim cüz'i irademizden, kişisel irademizden Allah'ın ahdinin yerine getirilmesini istiyor. Yani irademizin de Allah'a teslimini istiyor. Ve irademizin Allah'a teslimi de gene irademizin Allah'a verdiği bir kesin söz, bir misaki oluşturuyor. İşte o sözlerden bir tanesi ruhumuzun Allah'a verdiği misaktır. Bu misak nefs tezkiyesiyle paralel bir seyir gösterir. Nefs tezkiyesi yoksa ruh Allah'a ulaşamaz. Misak hiçbir şekilde gerçekleşemez. Misakin gerçekleşebilmesi nefs tezkiyesine dayalıdır. Nefsimizin tezkiyesi asıldır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte söz konusu olan şey nefs tezkiyesi ise bunun sonu mutlaka vuslattır. Ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ve bu Allah'ın garantisindedir. Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların Allah'a ulaşmasını garanti etmiş durumda. Ayet-i kerimeyi söyledik. Kim diyor bize ulaşmayı dilerse biz diyor Allah-u Teala onları kendimize ulaştırırız. Öyleyse böyle bir dizaynda ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisi içinde. Garanti etmiş mi? Kesin. Demin Şura suresinin 13. ayet-i kerimesini söyledik. 13. ayet-i kerime. Allah kul kimi dilerse onu kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyordu. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesine bakıyoruz. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَا اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهُ لَاَعْدِ Kim Allah'a ulaşmayı dilerse içinde
yercunika Allah'a, Allah'a ulaşmak, rücu etmek, geri dönüp Allah'ın zatına ulaşmayı kim dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bu ise mutlaka nefs tezkiyesi denilen bir işlevle gerçekleşir. Nefs tezkiyesi yoksa ruhun Allah'a ulaşması söz konusu değildir. Ruhun Allah'a ulaşmasının ruhumuzun misaki olduğunu nereden anlıyoruz? Allah Teala diyor ki Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinde ellezine yufune bi ahdillahi, onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, veşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak, ve misaklarını bozmazlar. Öyleyse nedir misak? Bir sonraki ayet-i kerime işaret ediyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَهُ, ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Kimmiş misaklarını bozmayanlar? Ruhlarını ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştıran kişiler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde nefs tezkiyesi diye bir olay var. Allah Teala Müddessir suresinin 1 kısım ayetlerinde ...38-39-40. ayetlerinde ne diyor? Diyor ki külü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler, onlar cennette olacaklardır diyor. Müddessir 38-39-40. Onlar cennette olacaklardır. Kimler? Yeminlerine sahip çıkanlar. Nefsimiz Allah'a ne vermiş? Yemin vermiş. Bu yeminin birinci safhası nefs tezkiyesi, ikinci safhası nefs tasfiyesi. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Bakıyoruz, insanlar var, olayları yaşıyorlar, herkes yaşar. Ve insanlar olayları değerlendiriyorlar. Allah'ın imtihanlarında bir tavır koyuyorlar ortaya. Her sene birkaç kez bu insanlar, bütün insanlar musibetlerle imtihan olurlar. Bu musibetlere nasıl yankı verecekleri, nasıl cevap verecekleri, onlardan nasıl etkilenip hangi davranış biçimiyle reaksiyon vereceklerini Allah Teala devamlı takip eder. Allah'ın sünnetullahı. Ve bunlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenler her zaman %90'dan fazlasını oluştururlar insanların. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin büyük kısmı Allah Teala tarafından seçilir. Pozitif istikametli bir seçimdir. Bu seçilenlerden birileri Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Kimler seçilmez? Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka diğer insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olanlar,
onlar seçilmezler. İşte söz konusu olan seçilmek sevgili kardeşlerim. Seçilen insan en güzel standartlarda bir şeyleri huzure getirir. Seçilen kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basama ulaşır. Dilemeyenlerin hepsi ikinci basamakta kalırlar ki insanların %90'dan fazlası bu basamakta ne yazık ki kalacak olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek kulunun başlangıcını teşkil ediyor. Nefs tezkiyesinin de olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen kişi ne kadar zikir yaparsa yapsın, nefs tezkiyesi onda teşekkür etmez. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın rahim esması ve tecellisine muhatap olur. Yusuf suresi 3. ayet-i kerime ne diyor Hazreti Yusuf? وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارِتِنْ بِالسُّٰهِ اِلَى مَا رَحِمَ رَبِّي. Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Onlar temize çıkan nefslerdir. İşte temize çıkan nefs, beraat eden nefs, tezkiye edilmiş nefstir. Tezkiyeye başlamak 14. basamakta nasip olur. Öyleyse 3. basamaktayız. Allah rahim esmasıyla tecelliye başladı. Ne yapar? Gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alır. Bütün insanların gözünde bir hicab-ı mestüre vardır. Kulaklarımızdaki vakrayı alır. Kalbimizdeki ekinneti alır. Görme hastamızın üzerindeki gışaveti alır. Kulaklarımızdaki işitme hastamızın mührünü açar. İdrak etme hastamızın mührünü açar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dördüncü basamakta görme hastası temin edilir. Affedersiniz, beşinci basamakta. Altıncı basamakta işitme temin edilir. Yedinci basamakta idrak temin edilir. Ve altı furkanı, yedincisi de ilave edilir. Kalbimize ekinnet konulur. Bu yedi furkanın her birinde Allah Teala biz sanki büyük şeyler yapmışız da derecat kazanmışız gibi bize derecat kazandırır ve günahlarımızı örter. Allah'ın kanunu budur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun günahlarını örter. Günahları örtülen kişi ise mutlaka sevapları günahlarından fazla olan birisidir. O kişi Allah'ın cennetine ehil olmuştur. Çünkü cennete gitmenin şartı günahların sevaplardan fazla olmasıdır. Öyleyse sonra ne olur? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunları söylüyor. 7 tane furkan verileceğini,
ifade ediyor ve günahlarımızın örtüleceğini. Kimlerin? Allah'laşmayı dileyerek takva sahibi olanların. Sonra ne olur? Sonra Allah kalbimize ulaşır. Ne diyor Allah Teala? Maide 3 şöyle söylüyor. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Kalbine hidayet eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala o kişinin kalbine hidayet eder, ulaşır. Ya da kalbine hidayet koyar. O kişinin kalbinde artık hidayet vardır anlamı da çıkıyor buradan. Ben aminu billahi yehti kalbehu. Sonra ne yapar Allah Teala? Sonra kalbine ulaştığı o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Diyor ki Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde, 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor, kim gaybte Rahman'a huşu duyarsa, çorak toprakların rahmete huşu duyduğu gibi, kim Allah'a karşı huşu sahibi olursa, Allah onların kalbini Allah'a çevirir. Onların kalbi Allah'a çevrilir.

nefs tezkiyesi için. Allah Teala bu noktaya kadar olan her safhada nefs tezkiyesi yapmamızı gerçekleştirmek için harekete geçmiştir. Ama nefs tezkiyesinin başlayabilmesi için en önemli olgu göğsümüzden kalbimize nur yolunu açmak için göğsümüzü yarma. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi hidayete erdirmeyi, kendi zatına ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'a, yani Allah'a teslime açar. İslam, teslim olmak demektir. Öyleyse bu insanların kalbinin Allah'a döndürülmesi boşuna değil. Kalbin nur kapısının Allah'a dönük hale gelmesi, şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirilmesi ki Allah-u Teala'nın katından gelen nurların o kişinin kalbine ulaşmasını temin etmek. O zaman ne olur? O zaman Allah-u Teala göğsünüzden kalbinize açtığı o yoldan nurlarını gönderecektir. Nitekim bunun anahtarı zikirdir. Bir insan sadece zikirle Allah'a ulaşabilir. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş diyor Allah Teala. Yani Allah'a ulaştıracak faktörün zikir olduğu kesinleşiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu zikir ne sağlar? Zikir kalbimize bu aşamada, yani göğsümüzden kalbimize yol açıldığı aşamada Allah'ın rahmetiyle fazlını gönderir sadece. Bu rahmetle fazl zikirle göğsümüze gelir. Göğsümüzdeki Allah'ın yardığı o yarıktan geçerek kalbimize ulaşır. Rahmet nurları kalbimizden içeriye girer. Ama fazıllar giremez. Nefsimizin kalbinde henüz iman kelimesi yazılmadığı için. Ve bu fazıllar nefsimizin kalbinde %2'ye ulaştığı zaman nefsimizin kalbine zikirle Allah'ın nurlarının girmesi 11. basamağı ifade eder. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi hiç göğsünü şerh ederek kalbini İslam'a açtığımız kişinin gönderdiğimiz nurlarla aydınlanmış olan kalbiyle kalbi kasiyet bağlamış kişinin durumu bir olur mu diyor Allah Teala. Ve kalbimize giren bu nurlar, rahmet nurları %2'yi bulduğu zaman huşu sahibi oluyoruz. Allah Teala Hadis Suresi'nin 16. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, yani iki nurdan rahmet ve fazl beraber geliyor. Ama fazıl giremiyor içeri. Sadece bir tanesi giriyor indirdiği şeyle, yani rahmet nuruyla o kişinin huşuya ulaşması zamanı gelmedi mi diyor Allah Teala. 13. basamak nefsimizin kalbinde %2 rahmet birikimiyle huşuya ulaştığımız nokta. Huşu ise bizi yeni bir imkana kavuşturuyor. Mürşidimizi Allah'tan sorma imkanı. Ve hacet namazını kılıp soruyoruz. Allah Teala bu konuda söz vermiş. Alallahi kastü sebil ediyor. Sebillerin, mürşitlerin tayini Allah'a aittir. Bunun için de

Allah'tan sormak mecburiyetindeyiz. Çünkü açık bir şekilde emir veriyor Allah Teala. Maide 35'te Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegu ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, yani birinci takvanın sahipleri, yeniden takva sahibi olun diyor Allah Teala. Takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan sorarak. Ve soruyoruz hacet namazıyla. Allah Teala mürşidimizi gösteriyor. Allah Teala Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde bunu söylüyor. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin diyor. İstihanenin yalnız Allah'tan isteneceği ise Fatiha suresinde ifade edilmiş. İyyâke nestaîn diyoruz Allah'a. Yalnız senden istihaneyi isteriz mürşidimizi. Yalnız senden öğreniriz. Ve orada da o mürşidin öğrenilmesi keyfiyeti açıklık kazanıyor. Kimler bu insanlar? Allah Teala diyor ki bu büyük bir iştir, kebiretün bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki onlar ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştıracaklarına, Allah'a milaki kılacaklarına kesin şekilde inanırlar ve Allah'a rücu edeceklerine de, ölümden sonra ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına da kesin şekilde inanırlar diyor. İşte böyle olan bir insan hacet namazını kılarsa, huşu sahibi olan bir kişi, mutlaka Allah Teala ona mürşidini göstereceğine gördüğünüz gibi söz veriyor. Ve gösteriyor. Kişi ona ulaştığı zaman 14. basamakta. 14. basamakta tabiiyet gerçekleşiyor. Gerçekleşirse ne olur? Kişi Allah'tan 7 tane nimet alır. Birincisi devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. İkincisi kalbinin içine iman yazılır. Mücadele 22. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. Ve kalplerinin içine iman yazılır diyor. Sonra o kişinin bütün günahlarını sevaba çevireceğini söylüyor Allah Teala. Kim Allah'ın yoluna girer de tabi olur da mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Günahlarını sevaba çeviriyor. Sonra o kişiye 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. 1'e 700'e kadar da çıkaracak. Sonra o kişi konumuza geliyoruz. Nefs tezkiyesine başlıyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlıyor. Ve kendisini Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesine göre ruhunu Allah'laştıracak olan prosedür burada başlamış oluyor. Böyle bir zikir müessesesi Allah'ın katından rahmetin ve fazlın, rahmetin ve salavatın iki grup nur gelecek, gelmesini temin eden bir şifredir. Sadece bu şifre bunu sağlayabilir. Allah kelimesinin tekrarı, Allah'ın katından göğsümüze rahmetle faz ve rahmetle salavat ulaşır bu noktada. Yolu takip ederek kalbimize ulaşan rahmetle faz ve rahmetle salavat, kalbimizdeki mühre, kalbimizin üst kafasındaki mühre tesir ederek mührü kalbin alt boyutuna indirir ve zulmani kapıyı kilitler. Devamlı rahmet ve faz baskısı devam ettiği sürece kapı kilitli kalır. Ve kalbimize Allah'ın rahmeti, fazlı, rahmeti, salavatı dolar. Kalbimizi tamamen doldurur ve bütün karanlıkları kapı dışarı eder. Hakimiyet
onlardadır. İşte salavat nurları bu karanlıkların devre dışı kalmasında, kapı dışarı edilmesinde özel bir gayretin sahibidir. Özel bir başarının sahibidir. Fazıllar orasını işgal etmek için gelirler, işgal ederler ama kalabildikleri kesimi. Fazıllar Allah'ın kalbimize yazdığı iman kelimesinin tersi olan manyetik alanın sahibidir. Yani iman kelimesi artı kutup, fazıllar eksi kutbu oluşturur. Bu sebeple birbirlerini çekerler. İman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Çünkü yapışan bu fazılları zikir bittikten sonra kalbe geri dönecek olan, nasıl geri dönecek? Zikir bitince rahmetin, fazlın ve salavatın zulmani kapıyı kapatan mühür üzerindeki baskısı biter. Baskı bitince aşağıdan baskı başlar. Zulmetin, karanlıkların baskısıyla mühür tekrar yukarıdaki kapıya ulaşır. İki kapının da büyüklüğü aynıdır. Ve karanlıklar kalbimizi yeniden işgal eder. Ama iman kelimesinin etrafına yapışan fazılları bu gelen karanlıklar oradan itemezler. Bir tarafa ayıramazlar. Kalp tekrar kararır ama işgal edilen yer aydınlık olarak kalır. İşte böylece nefsimizin kalbindeki rahmetin kapladığı alanda aydınlık kalacaktır. Fazılların kapladığı alanda aydınlık kalacaktır. %1, %2 aydınlık devam ederken nefsimizin kalbinde bir gün %7 nura ulaşırız. Burası ruhumuzun birinci gök katına ulaşmasını sağlar. Ne zaman nefsimizin kalbinde %7 fazla birikimi sağlanırsa, vücudumuzda bir rehine olan nefsimiz birinci gök katının kapısını açma yetkisinin sahibi olur. Ve birinci gök katı açılır. Ruhumuz diğer ruhlarla beraber bize de açıldığı için birinci gök katının kapısı yükselerek birinci gök katına ulaşır. Ama ikinci kata çıkamaz. Birinci katta bekleyecektir. Nefsi emmare. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ne diyor Hazreti Yusuf? Ve ma berru nefsi innen nefsele emmaretin bissu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler, onlar böyle değildir diyor. Onlar şerri emretmezler. İşte şerri emretmeme derece derece gerçekleşen bir olgudur. Bu olguyu tavkıp mevkine sokacak olan da bizim zikrimizdir. İlk %7 fazıl birikimiyle birinci gök katına ulaşırız. Nefse emaredir adı. Sonra zikrimizi devam ettiririz. Nefs tezkiyesinin birinci bölümünü, 7 bölümünden birincisini bitirdik. İkincisi, ikinci bir %7 nur birikimiyle bizi ikinci kata ulaştırır. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri şöyle söylüyor. Ve nefsin ve ma sevaha, o nefse ve onu sevah edene. Fe elhamaha fücuraha ve tekvaha, o nefse takvası ve fücuru ilham edilir. Ve kat eflaha men zekaha, kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Burası üçüncü gök katı için söylenmesi lazım gelen ayet-i kerime. Ama ikinci kata evvela ulaşıyoruz. Birinci kattan sonra ikinci defa %7 nur birikimiyle ikinci kata ulaşıyoruz. Burası nefsi levvame. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesi. Fela uksumu bin nefsi levvameti. Hayır, öyle değil. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Levm etmek, kınamak demek. Kişi Allah'ın yoluna girmiş,
günahları işlememesi gerektiğine inanıyor. Bütün gücüyle günahları işlememeye çalışıyor. Ama nefsinin afetleri öyle alışmış ki onları işlemeye devam ediyor kişi ve nefsini kınıyor. İkinci defa yüzeyde nur birikimi burada nefsi levvame. Sonra üçüncü defa nur birikimi onu demin söyledik. Nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başladığımız nokta ruhumuz üçüncü gök katında. Birinci gök katında açıkta secde edilir. İkinci gök katında suvarılma işlemleri yapılır. Ve üçüncü gök katında iki katlı bir mescitte secde edilir. Ve dışarı çıkılınca mihenk menfezinden dördüncü kata geçmek üzere kişi hazırlanacaktır. Çıkamayanlar orada kalacaktır. Dördüncü gök katına ulaşanlar için nefsi mutmainne söz konusu. Allah Teala Rahat 28'de diyor ki Ela bi zikrillahi tatmeynül kulübü. Dikkat edin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Mutmain olmak Allah'ın verdikleriyle doymak ve Allah'ın verdiklerinin yeterli olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, ne zaman Allah'ın verdiklerini yeterli görüyorsanız, siz mutmainliğe ulaştınız demektir. Sonra bir dördüncü nefs kademesi, dördüncü defa %7 nur birikimi, bu mutmainne. Sonra Allah'tan razı oluyorsunuz, beşinci gök katına ulaşıyor ruhunuz. Allah da sizden razı oluyor, altıncı gök katına ulaşıyor ruhunuz. Beşinci kata ulaşmanız radiye adını alıyor, Allah'tan razı olmanız. Altıncı kata ulaşmanız mardiye adını alıyor, Allah'ın da sizden razı olması. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi radiyeten mardiye diyor Allah Teala. Ya eyyetühen nefsin mutmainnetü irciye ila rabbike radiyeten mardiye. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan diyor Allah Teala ve ruha hitap ediyor Rabbine geri dön. Beşinci gök katına ulaştığımız zaman gene bir camide secde ediyoruz. Burası Beyt-ül Haram'ın aslıdır. Dördüncü katta da Beyt-ül Makdes'in aslında secde edilir gök katlarında. Altıncı katta yani Allah'tan razı olduğumuz yer beşinci gök katıdır. Allah'ın da bizden razı olduğu yer suvarılma, affedersiniz, nurlanma işleminin tamamlandığı yerdir. Orada bir nur bizim yüzümüzü kendi rengine çok açık beyaz yeşile çevirir. Çatlamalar herkesin vücudu çatlar. Bu çatlamaların bittiği noktada bir kılıç verilir ve yedinci kata ulaşmak söz konusu olur. Zikir devamlı artıyor. Ve son yedinci defa %7 zikirle tezkiye noktasına ulaşılır. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Beyt-ül Haram'da secde, radiye, sıbkatullah olmama halinde Allah'ın boyasıyla boyanmak, mardiyeyi ifade ediyor. Allah'ın da bizden razı olmasını, ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi içinse tezkiyenin oluşması lazım. Ve nefsimizin kalbinde %49 fazıl biriktiği zaman yedinci gök katına ulaşıyoruz. Yedinci gök katında 7 tane alem geçen ruhumuz evvela altın kapıdan içeri giriyor, fetih kapısı. Ve ondan sonra zikir kader hücrelerine ulaşıyor evvela. Sonra
Ümmül Kitab'a, sonra Kudret Denizi'ne, sonra Makam-ı Mahmud'a, sonra Divan-ı Salihine, sonra Zikir Hücrelerine, ondan sonra İndi İlahi'ye ulaşıyor. İndi İlahi'de Sitret-ül Münteha, İndi İlahi'nin en yüksek noktası, oraya ulaştığı zaman, Sitret-ül Münteha'ya ulaştığı zaman bir sonuç çıkıyor ortaya. Orada başlayan, yukarı doğru olan dikey yolculukla ruhumuz Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok olduğu noktada nefsimizin kalbindeki nurlar %51'e ulaşıyor. Nefs tezkiyesi %2'si rahmet, 49'u fazl olmak üzere %51 nura sahip olduğumuz noktayı ifade eder. Ve Allah Teala diyor ki Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Niçin? Çünkü ezelde Allah'a yemin vermiştir tezkiye olacağı dair. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. İşte Allah'ın insanlara verdiği söz buraya kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi bu safhaların hepsinden geçirip ruhunu kendisine ulaştırır. O kişinin nefsini de mutlaka Allah tezkiye eder. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında ruh yok olduğu zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve o zaman ruha Allah'a ulaştığı zaman kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %50'yi aştığı için o kişi dünya saadetinin de yarısını temin etmiş olur. Ve sevgili kardeşlerim, bunların hepsi artık İslam'dan tamamen silinmiş. Her biri Kur'an-ı Kerim'in bir ayet-i kerimesiyle sabit olan nefs tezkiyesi müessesesi artık üniversitelerimizde insanlara öğretilmiyor. Nefs tezkiyesi Kur'an-ı Kerim'de olabilir diyorlar ama siz onu yaparsanız, yapsanız da yapmasanız da bir şey ifade etmez. Bunun bir önemi yok diyorlar. Tabiatıyla nefsin tezkiyesi de ruhun Allah'a ulaşması da farzların arasında mevcut değil. İslam'dan hepsi birer birer kopmuşlar. Din öğreten birçok adama sorarsanız nefs tezkiyesi nedir diye size bunun cevabını veremeyecek birçok öğretim üyesi var. Sevgili kardeşlerim, gerçekten din unutulmuştur. İslam'dan bu kavramda nefs tezkiyesi ve tasfiyesi kavramları da kopmuştur. Bu konumuz, bugünkü konumuz nefs tezkiyesiydi. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Fatiha.
1: Al-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri. İbrahim Suresi 14. ayet-i kerime ile inşallah konumuza giriyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve le nuskinennekum kumul arda min ba'dihim zalike lemen zalike li men hafe makami ve hafe va'id. Kelimeler ve le nuskinennekum ve sizi yerleştireceğiz vel arda arz yer min ba'dihim onlardan sonra zalike işte bu limen kimse için hafe korkan makami makamından ve hafe ve korkan va'idi vaadimden, tehdidimden. Cümlecikler ve le nuskinenne kumul arda sizi mutlaka yeryüzünde yerleştireceğiz. Min badihim onlardan sonra zalike limen hafe makami işte bu makamdan korkan kimse içindir. Ve hafe vaidi ve tehdidimden, vaadimden. Cümlecikleri cümle haline getirelim. Sizi onlardan sonra mutlaka yeryüzünde yerleştireceğiz. İşte bu makamımdan ve tehdidimden, Allah-u Teala vaat kullanmış burada, vaadimden, yani tehdidimden korkan kimse içindir.

tekrar ediyorum, sizi onlardan sonra mutlaka yeryüzünde yerleştireceğiz. İşte bu makamımdan ve tehdidimden, vaadimden korkan kimse içindir. Sevgili kardeşlerim, ne olmuştu? 13. ayet-i kerimede diyorlardı ki Resullerine, ya sizi yurdumuzdan çıkaracağız ya da siz bizim dinimize döneceksiniz. Ya da ya bizim dinimize dönersiniz ya da sizi yurtta buradan, bizim yurdumuzdan çıkarırız. Ve Allah-u Teala onlara vahyetmişti ki o zalimleri mutlaka yok edeceğiz. O ayetten sonra, 13. ayetten sonra bu geliyor, 14. ayet-i kerime. Sizi onlardan sonra mutlaka yeryüzünde yerleştireceğiz. Onları oradan çıkaracağız, öldüreceğiz, onları yok edeceğiz ve onların yerine sizi getireceğiz diyor Allah-u Teala. İnsanların kuvvet sahibi olduklarını zannedenlerin yeryüzünde hep hüsrana düşmeleri bu sebepledir. Allah'a karşı çıkmayı bir marifet zannederler. Sonra da Allah-u Teala onları cezalandırır. Hiç hastalıkları yokken bakarsınız ölüp gidivermişlerdir. Ben öldüklerini aslında bilirler öldükleri anda. Onlara neden? Onların öldükleri ifade edilir Allah-u Teala tarafından. Hataları söylenir. Allah'ın Resullerine karşı çıkanların bu encamı her zaman devresinde, her zaman diliminde tahakkuk eder. İbrahim Suresi 15. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Vestef-tehu ve habe kullu cebbarin anid. Kelimeler ve steftehu, yani ve isteftehu ve fetih, zafer istediler ve habe ve kaybettiler. Kullu, her, bütün, hepsi, cebbarin, zorba, zorlayıcı, anidin, inatçı, bile bile haktan yüz çeviren. Ve steftehu, Resuller fetih, zafer istediler. Ve habe ve kaybettiler. Kullu cebarin anidin. Bütün zorba inatçılar. Resuller Allah'tan fetih istediler. Ve bütün zorba inatçılar kaybettiler. Hep aynı şey. Allah-u Teala'ya bile bile karşı çıkıyorlar. Kim o insanlar? Bu ayetlerdekiler, putperestler. Her devirde Allah'ın söylediklerini kendilerine göre değiştirenler hep mevcut olmuştur. Ve bu değişimin sonunda onları bir hüzün kaplamıştır. Çünkü Allah-u Teala mutlaka onları cezalandırır. Eğer toplumlarıyla birlikte cezalandırmak istiyorsa onların üzerine afetler verir. Bir ses, bir sel, bir zelzele Allah-u Teala'nın her açıdan cezalandırma sistemleridir. Ve burada da aynı şey söz konusu. Allah'ın Resullerinin, Allah'ın yardımcısı ve Resuller fetih istediler diyor. Her zorba inatçı bozguna uğrayıp yok oldu. Burada Allah-u Teala
14. ayet-i kerimede söylediği mutlaka sizi oraya yerleştireceğiz de yerleştireceğiz olayında ve bu ayette Allah-u Teala'nın Mekke'nin fethini de müjdelediği neticesine ulaşabiliyoruz. Tüm Resuller için aynı şey söz konusudur. Sonunda zafer onların olmuştur. Ve işte burada Resuller fethi istediler. Her devir için geçerli söz. Ve bütün zorba inatçılar kaybettiler diyor Allah-u Teala. 16. ayet-i kerime. Min verâihi cehennemu ve yuska min ma'in sadid. Sadid. Min verâihi onun arkasında, ardında cehennemu, cehennem ve yuska ve içirirler min ma'in sudan sadid. Sadidin irin kanla karışık mavi mayi sıvı. Min verâihi cehennemü onun arkasında cehennem vardır ve yuska min ma'in sadidin ve irinli sudan içirilir. Yuska kelimesi, saki kelimesi aynı kökten geliyor, içmek. Ve irinli sudan içirilir.

iki cümleciyi birleştirirsek, onun arkasında cehennem vardır ve irinli sudan içirilir. Bütün devrelerde, bütün zorbalar bu dünyada belli bir hayat yaşarlar. Ondan sonra da ölüp giderler. Ama kıyamet günü hesaplar görüldüğünde onlar cehennemde böyle bir cezayla karşı karşıya olacaklar. İrinli sudan içmek. Cehennem hayatı konusunda Allah'ın birçok ayeti var Kur'an-ı Kerim'de. Ve o ayetlerden bir tanesi irinli sudan içilmesi hali. Ve 17. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yetecerreuhu ve la yekadu yusiguhu ve yetihil mevtu min kulli mekanin ve ma huve bi meyyit ve min veraihi azabin galiz. Yetecerreuhu, onu yutmaya çalışır. Çalışacak. Ve la yekadı, ve olmayacak, olamayacak. Yusiguhu, onu boğazdan kolayca geçirir. Ve yetihi el mevtü, ve ona ölüm gelecek. Min kulli mekanin, her yerden, her mekandan. Ve ma, ve olmaz, olamaz. Ve o bir meyyitin, ölü olamaz. Ve min verayhi, ve onun arkasından azabün, bir azap, galizün, ağır bir azap, galiz bir azap.

ve cümlecikler yetecerreuhu, onu yutmaya çalışacak. Ve la yekadu yusiguhu, ve onu boğazından kolayca geçiremeyecek. Ve yetihil mevtü, ve ona ölüm, öldürücü sebepler gelecek. Min kulli mekanın, bütün mekanlardan. Ve ma hüve bin meyyitin, fakat o ölemez. Ölmek istediği halde ölmesi mümkün olmayacak. Emin verâihi, ve onun arkasından azabın galiz. Galiz, ağır bir azap vardır.

Ve cehennemdeki insanların halini anlatıyor Allah-u Teala. İrin içiriyorlar. İçmeye çalışıyor ama yutamıyor tiksintiden vesaireden. Onu anlatıyor Allah-u Teala. Onu yutmaya çalışacak. Ama onu boğazından kolayca geçiremeyecek.

bütün mekanlardan ona ölüm gelecek ve fakat o ölemeyecek. Yani ölmek istediği halde ölmesi mümkün olmayacak. Ve onun arkasından galiz, ağır, yani ağır bir azap vardır. Şeytan ve cehennemde olan diğerleri hepsi aynı standartlarda bu işkenceleri çekecekler. Ölmek isteyecekler ama ölemeyecekler. Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde onları eritecek olan bir mayın içine koyarız diyor. Bütün derileri o mayide erir ve ölmek isterler, ölemezler. Yeniden et giydiririz. Yeniden o asidin içine koyarız onları diyor Allah Teala. Onlar hep ölmek isterler ama sonsuza kadar ölemezler, o azabı çekmek mecburiyetindedirler diyor. Yani şu dünyada Allah'ın emrettiği gibi bir hayat geçiren insanlar için bunların hiçbirisi söz konusu değil. Onlar bu dünyada da mutlu olacaklardır. Ahirette de mutlu olacaklardır. Mutluluğun sırrını yakalamış insanlar olacaklardır. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın yolunda olmanın güzelliğini, şu dünyada mutluluğu yaşamak, ahirette de Allah'ın cennetinde olmak. Ve 18. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Meselüllezîne keferû bi rabbihim. A'maluhum ke rema di niş teddet ke rema din iş teddet. İşteddet bihir rihu fi yevmin asif asifin la yakdirune mimma kesebu ala şeyin şey zalike huved dalalül ba'id. Meselü kelimeler, mesele, durum. Ellezine keferu, inkar edenler, kafir olanlar,

Bir Rabbihim, Rablerini, amalühüm, onların amelleri, yaptıkları, ke remadin, kül gibi, işteddet, savurdu, bihi, onu, errihu, şiddetli rüzgar. Fî yevmin, gün içinde, günde, asufîn, fırtına. La yaktırûne, güç yetiremezler. Mimma, şeyler, kesebu, kazandılar. Ala, üzerine, şeyin, şey, şeyler. Zalike, işte bu, bu, hüve, o, eddelalu, dalalet, elbaydu, uzak. Meselillezine keferu bi rabbihim, Rablerini inkar edenlerin durumu. Amalühüm ke remadin, onların amelleri kül gibidir. İşte det bihir rihu, şiddetli rüzgar onu savurur. Fi yemin asufin, fırtınalı bir günde. La yakdirun, kadir olamazlar. Mimma kesebu ala şeyin, iktisap ettiklerinden, kazandıklarından, yani iktisap ettiklerinden, yani kazandıklarından bir şeye, yani bir şeyi elde etmeye kadir olamazlar. Zalike hüved dalalül vaidu. İşte o uzak dalalettir. Şimdi cümledikleri cümleler haline getirelim. Rablerini inkar edenlerin amellerinin durumu, şiddetli rüzgarın savurduğu kül gibidir. İktisap ettiklerinden, kazandıklarından bir şeye kadir olamazlar. İşte o uzak dalalettir.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala burada da uzak dalaletten bahsediyor. Şimdi uzak dalalet bize Nisa 167'yi hatırlatmalı, 168'i hatırlatmalı, 169'u hatırlatmalı. Ne diyordu Allah-u Teala orada? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَّدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُّ دَلَالًا بَع۪يدًا. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanların Allah'ın yoluna girmesini engellerler. Ruhlarının sırat-ı müstakime ulaştırmasını insanların engellerler. Mani olurlar. Kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Tabi olmamışlardır. Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Tabi olmamışlardır hiç kimseye. Kibirleri buna engeldir. Tabi böyle olduğu için de Allah'ın yoluna ulaşamamışlardır. Allah'ın yolunun dışında dalalettedirler. Hem de onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Kendileri Allah'ın yolunda değiller. Ve başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ. Onlar hem kafirdirler, hem de başka insanları Allah'ın yolundan men etmeleri sebebiyle hem de zalimdirler. Allah onlara asla mağfiret etmez. Eğer tabi olsalardı, o zaman Allah'ın yoluna ruhları vücutlarından ayrılıp ulaşmış olacaktı. Ve Allah onların günahlarını sevaba çevirmiş, yani onlara mağfiret etmiş olacaktı. Ama onlara Allah mağfiret etmez, çünkü Allah'ın yoluna girmedikleri gibi başkalarını da men ediyorlar. Kendileri girmedikleri cihetle Allah'ın yoluna hiçbir zaman Allah-u Teala onlara mağfiret etmeyecektir. Onların günahlarını sevaba çevirmeyecektir. Hep kafir olarak ve dalalet olarak kalacaklardır. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri sürece. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Allah onları sıratı tarık-ı müstakime de ulaştırmaz. Allah onları ancak cehennem yoluna ulaştırır. Orada cehennemde ebediyen kalacaklardır diyor. Öyleyse kimdir bu insanlar? Rablerine karşı Rablerini inkar edenlerin, kafir olanların durumu.

Şimdi böyle bir noktada bu iki işaretin de burada var olması söz konusu. Yani onlar Allah'ın yolunda değillerdir. Sırat-ı müstakim üzerinde değillerdir. Yetmez, başka insanların da sırat-ı müstakimin üzerinde olmasını engellemişlerdir. Ve onların amellerinin durumunu anlatıyor Allah-u Teala. Fırtınada savrulan kül gibi. İktisap ettiklerinden hiçbir şeye kadir olamazlar. Yani kül, nasıl külün her zerresi fırtınalı bir günde havaya bırakırsanız her bir tarafa gider, elinizde hiçbir şey kalmazsa, tıpkı onun gibi kazandıklarından hiçbir kazançları olmaz diyor Allah-u Teala. Bu derecat açısından kazançsızlıktır. Allah onlara asla mağfiret etmeyecektir. Onların günahlarını sevaba çevirmeyecektir. Bütün uzaklara ettikler için aynı şey. Yani ellerinde, avuçlarında bir şey kalmayacaktır. O kendileri Allah'ın yoluna girmeyip de başkalarını da Allah'ın yolundan men eden bu insanlar uzak bir delalet içinde olacaklar.

bu insanlar kimlerdi? Resul'e diyorlardı ki sen ya bizim gibi bizim putlarımızı tapacaksın, o sırat-ı müstakim falan dediğin şeyden vazgeçeceksin ya da biz seni ve seninle beraber olanları buradan kovarız, sürüp çıkarırız. Kendileri Allah'ın yolunda değiller. Başkalarını da Allah'ın yolundan men etmek istiyorlar. Ülkelerinden çıkarmak suretiyle. İşte uzak delaletin üç vasfı var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birinci vasıf Allah'ın yolunda değiller. Sırat-ı müstakime ulaşmamışlar. Tabi olmamışlar. Allah'a ulaşmayı dilememişler. İkinci vasıf bunlar kafir. Kalplerinde küfür yazıyor. İşte bu insanların yeni bir vasfı daha var. Zalim. Bu insanların başka bir vasfı Allah'ın kendilerine asla mağfiret etmeyeceği. Bir başka vasfı Allah'ın onları asla sırat-ı müstakime, tarik-i müstakime ulaştırmayacağı ve son vasıfları Allah'ın onları mutlaka cehenneme ulaştıracağı. Nitekim bir evvelki ayet-i kerimede gidecekleri yerin cehennem olduğu ve cehennemde yaşadıkları hayatta anlatılıyor. Uzak dalalet içindeki insanların durumu. Yani Allah'a ulaşma safhasına da, Allah'a ulaşmayı dileme safhasına da ulaşamamış insanlar. Allah'a ulaşmayı da dilemiyorlar. Mürşide tabi olmayı falan bir tarafa bıraktık. Allah'a ulaşmayı dahi dilemiyor adamlar. Ve İbrahim suresinin 19. ayet-i kerimesi. Elem tera ennallâhe halakas semavati vel ardı vel arda bil hakkı in yeşa yushibkum ve ye'ti bi halkın ciddid. E mi lemtere görmüyorsun. Enne Allah'ın olduğunu halaka yarattı. Es

Görmüyor musun? Enne Allah'e muhakkak ki Allah halaka yarattı. Es-semavati gökleri, semaları vel arda ve yeryüzü arz. Bi el hakkı hak ile. En yeşa eğer dilerse yüzhibküm sizi giderir, yok eder. Ve yeti ve getirir. Viha

Hakkak ki Allah yarattı. Es semavati vel ardı, semaları ve yeryüzünü. Bir hakkı hak ile. İn yaşa, eğer o dilerse, yushibkum, sizi yok eder ve yedi ve getirir bir halkın cedidin, yeni bir halk etmeyle, yaratmayla.

Öyleyse sonucuna bakıyoruz. Bu cümlecikleri cümleler haline getirdiğimiz zaman şu çıkıyor. Allah'ın semaları ve yeryüzünü hak ile yarattığını görmüyor musun?

Eğer o dilerse sizi yok eder ve yeni bir halk etme, yani yaratma ile getirir, yani yeni bir toplum getirir. Sizi yok eder, yerinize başka bir toplumu getirir diyor Allah-u Teala. Kur'an'da birkaç yerde bu geçiyor, bu tarzda ifade. Allah-u Teala dileseydi sizi yok ederdi de yerinize yeni bir toplum getirirdi diyor. Her şey Allah'ın elinde ve yeni bir halk etmeyle, yaratmayla sizin yerinize yeni bir toplum getirmesi söz konusudur diyor Allah-u Teala. Allah razı olsun. Ve ayet 20. Vema ve değildir. Vema zalike alallahi bi aziz. Azizin bi aziz. Vema ve değildir kelimeler. Zalike işte bu. Bu alallahi Allah'a bi azizin güç, zor, büyük. Ve ma zalike ve bu değildir. Alallahi Allah üzerine bir azizin büyük. Ve bu Allah için büyük bir şey değildir.

Allah-u Teala dilerse bir toplumu yakiler, onların yerine yenisini getirir. Ve birçok yerde yapmıştır bunu. Azizlut'un kavmini, birçok kavmi Allah-u Teala yok etmiştir, Hazreti Nuh'un kavmini. Yerine yeniden insanları getirmiştir.

Ve bu Allah için büyük güç bir iş değildir. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın külli şeyin kadirin buyuruyor Allah Teala. Dilediği anda bir anda kainatı yaratan Allah Teala bir anda kainatı yok edecektir. İnsanları da yok etmesi her zaman rahatlıkla elbette mümkündür. Öyleyse böyle bir durumda Allah Teala'nın yaptığı şeye dikkatle bakalım. O kadir mutlaktır. Her şeyin ol demesiyle olduğu yüce yaratıcı. Allah razı olsun. İbrahim suresinin 21. ayet-i kerimesindeyiz. Allah Teala buyuruyor. Ve berezu lillahi cemi'an fe kalet du'afa u lillezi nestekberu inna künna lekum tebe'an fe hel entüm mu'nune. Anna min azabillahi min şey. Kalu lev hedanallahu le hedeynakum sevaun aleyna cezina em saberna ma lena min mahiz. Ve kelimeler ve berezu ve çıktılar, bariz olarak göründüler. İllallah li Allahi Allah'a, Allah'ın huzuruna cemiyan hepsi. Fekale, o zaman dediler, edduafa'yı zayıflar, güçsüzler, lillezine istekberu, tekebbür eden, kibirlenen kimselere, inna muhakkak ki biz, künna biz olduk, lekum size, tebean tabi. Fehel artık şu an şimdi mi entüm siz mugnune giderenler uzaklaştıranlar anna bizden min azabillahi Allah'ın azabından min şeyin bir şeyden bir şeyi galu dediler lev eğer şayet hedana Allah'ı Allah bizi hidayete erdirdi lehedeynâküm, elbette biz sizi hidayete erdirdik. Sevâün eşittir, birdir. Aleyna, bize göre bizim için. Ecezina, feryat mı ettik? Em saberna, yoksa sabır mı ettik? Malena, bize yoktur. Min mahisin, kaçacak bir yer yoktur. Şimdi bu kelimelerin cümlecikler haline dönüştürülmesini gözden geçirelim. Ve berezu lillahi cemiyan hepsi Allah'ın huzuruna çıktılar. Fekalet duafa'ü lillezine stekbaru ve zayıf güçsüz olanlar kibirlenenlere şöyle dediler. İnna künna leküm tebe'an. Muhakkak ki biz size tabi olduk. Fehel entüm mugnune anna min azabillahi min şeyin. Şimdi siz Allah'ın azabından bir şeyi
bir parçacığını, birazını bizden giderebilir misiniz?

قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللّٰهُ لَهَدَيْنَاكُمْ Onlar, eğer Allah bizi hidayete erdirseydi, elbette biz de sizi hidayete erdirirdik, dediler. Sevâ'ün aleyna ecezînâ em sabernâ. Sabretsek de, sabretmesek de, bizim için aynıdır. Mâlenâ min mahîsin. Bize kaçacak bir yer yoktur.

Bugün kıyamet günü hepsi Allah'ın huzurundalar ve zayıflar. Dediler ki biz size tabi olduk. Şimdi siz Allah'ın azabından herhangi bir azabı bizden giderebilir misiniz? Onları dalalete bırakanlar o zaman diyecekler, eğer Allah bizi hidayete erdirseydi, biz de sizi hidayete erdirirdik. Yani sahtekarlık orada da devam ediyor. Kendileri bilerek, isteyerek Allah'ın yoluna girmemiş olan ve başka insanların da yola girmesini, hidayete ermesini engellemiş olan uzak dalaletin mensupları, uzak dalaletin temelinde bu var. Kendileri Allah'ın yolunda değiller. Yolunda olmadıkları için zaten kalplerinde küfür yazıyor, kafirler. Ve kendileri Allah'ın yolunda olmadığı gibi başkalarını da Allah'ın yolundan men etmişler. Allah'ın yolundan, yoluna ulaşmaktan men etmişler, ulaşmalarına mani olmuşlar. İşte bunlar uzak dalalet içindeki insanlar. Öyleyse hidayete ulaşmak istemeyenler kendileri, başkalarını da hidayetten caydıranlar, uzaklaşanlar, uzaklaştıranlar, Allah'ın yolundan engelleyenler, Allah'ın yoluna girmesine mani olanlar onlar ve o gün hiç utanmadan diyorlar ki kıyamet günü Allah bizi hidayete erdirseydi biz de sizi erdirirdik ama Allah bizi hidayete erdirmedi. Sevgili kardeşlerim, hayır öyle değil. Onları hidayete erdirmeyen Allah değil. Onlar hidayete ermeyi dilemedikleri için yetmez. Başkalarını da Allah'ın yolundan men ettikleri için Allah Teala elbette onları hidayete erdirmeyecektir. Hidayete ermek için Allah'ın yardımı şarttır. Ama bu yardımın gelebilmesi için kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, iradesini bu istikamette kullanması asıldır. Bu insanlar hem o istikameti iradelerini kullanmıyorlar, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Yetmez, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyorlar. Aynı sebeple kendileri Allah'ın yoluna girmiyorlar. Başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini, yani hidayete adım atmasını, hidayete yönelmesini engelliyorlar. Ondan sonra da hiç utanmıyorlar. Diyorlar ki Allah bizi hidayete erdirmiş olsaydı biz de sizi hidayete erdirirdik. Yani orada bile hidayete erememelerinin sebebini Allah'a yüklemeye çalışıyorlar. Tıpkı şeytanın Adem Aleyhisselam'a secde etmeyip kovulmasının üzerine Allah'a iftira atması gibi. Beni azdırmana yemin ederim ki diyor İblis. Yani sen beni Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men ettin diyor. Oysa ki secde etmeyen İblis Allah istediği için değil, o secde etmediği için Allah da ona secde ettirmiyor. Yoksa Allah Teala isteseydi ona da secde ettirirdi. Ama bu onun iradesini kullanmasına mani olmak demekti. O zaman cezayı da hak etmemiş olacaktı şeytan. Oysa ki Allah Teala seni kıyametten sonra ebediyen cezalandıracağım diyor. Neden? Eğer Allah'ın iradesiyle onu yapmış olsaydı Allah Teala El Adl esmasının sahibi olarak onu cezalandırır mıydı? Asla. Adalet yerine gelmiş olmazdı. El Hak esmasının sahibi olarak cezalandırır mıydı? Gene asla böyle bir şey mümkün olamazdı. El Adl esmasına da El Hak esmasına da aykırı olurdu sonuç. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 22. ayet-i kerimeye geliyoruz. Diyor ki
Allah-u Teala ve kâle şeytanu lemma kudiyel emru innallâhe va'adekum va'del hakkı ve va'adtukum fe ahleftukum ve ma kâne liye aleykum min sultanin illa en de'avtukum feste cebtum li fe la te lumuni ve lumu enfusekum ma ene bi musri hikum ve ma entum bi musri hi inni kefertu bima eşrek temuni min kablu inne zalimine lehum azabun elim. Ve kâle şeytanı ve şeytan dedi lemma olduğu zaman kudiye el emru emir yerine getirildi tamamlandı. Emir yerine getirilip tamamlandığı zaman. İnnallâhe muhakkak ki Allah vaadekum size vaad etti. Vaadel hakkı hakkın vaadi. Ve vaadtüküm ve size vaad ettim. Fe ahleftüküm size verdiğim sözden hilaf ettim. Vaadimden döndüm. Ve mâ kâne ve olmadı yoktu. Liye benim aleyküm sizin üzerinizde min sultanin yaptırım gücü bir sultan bir kuvvet bir güç benim üzerinizde bir kuvvetim bir gücüm bir sultanlığım yaptırma gücüm yoktu. İlla en ancak sadece de'avtüküm sizi davet ettim. Ve isteceptüm böylece siz icabet ettiniz li bana. Fela telumuni ve artık beni kınamayın, lanetlemeyin, levmetmeyin. Beni lanet değil, levmden geliyor. Lev, telumuni. Beni kınamayın, levmetmeyin ve lumu ve kınayın, levmedin enfüseküm sizi, nefslerinizi, kendinizi ma değil ene ben bi müsrihi kum sizin yardımcınız değilim ve ma entüm ve siz değilsiniz bi nusrihiye benim yardımcım inni muhakkak ki ben kefertu inkar ettim bi maşeyi eşrektumuni beni ortak koşmanız min kavli önceden daha önce inne zalimine muhakkak ki zalimler lehüm onlara vardır azabın eleyim acı bir azap. Cümlecikler ve kâle şeytani lemma kudiyel emru şeytan emir yerine getirildiği zaman yani hepsi cehenneme atıldığı zaman şöyle dedi innallâhe vaadeküm vaadel hakkı muhakkak ki Allah size hakkın vaadini vaad etti.

için hak olan vaadini İnnallâhe vaadeküm, Allah size vaad etti. Vaadel hakkı, hak olan vaadi.

size hak olan vaadini vaat etti. Ve vaattüküm, ve ben de vaat ettim. Ve ahleftüküm. Fakat ben size vaadimden döndüm. Ve ma kâne liye aleykum min sultanım, ve ben sizin üzerinizde bir güce

üzerimizde bir güce, sultanlığa sultanlığa yaptırım gücüne sahip değilim. İlla en deavtüküm, sadece sizi davet ettim. Festecep tümli, böyle siz bana icabet ettiniz. Fela teklumuyni, artık beni kınamayın. Felumu enfüseküm, kendinizi kınayın. Ma ene bi musrihikum, ben sizin yardımcınız değilim. Ve ma entüm bi musrihiyye, siz de benim yardımcım değilsiniz. İnni kefertü bi ma eşektumuni bin kablü, gerçekten ben sizin beni ortak koşmanızı daha önce de inkar ettim. İnne zalimin elehüm azabin elimün, muhakkak ki zalimlere acı bir azap vardır. Topluyoruz. Şeytan emir yerine getirildiği zaman şöyle dedi: muhakkak ki Allah size hak olan vaadini vaat etti. Ve ben de size vaat ettim. Fakat ben size vaadimden döndüm. Ve ben sizin üzerinizde bir güce, yaptırım gücüne, sultanlığa sahip değilim. Siz de benim yardımcım değilsiniz. Sadece sizi davet ettim. Böylece siz bana icabet ettiniz. Artık beni kınamayın. Kendinizi kınayın. Ve ben sizin yardımcınız değilim. Siz de benim yardımcım değilsiniz. Gerçekten ben sizin beni ortak koşmanızı daha önce de inkar ettim. Muhakkak ki zalimlere acı bir azap vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Burada şeytanı görüyorsunuz. İnsanlara söylediğine dikkat edin. Sizi zorla hiçbir işe koşmadım diyor şeytan. Ben size teklifte bulundum. Siz de teklifime icabet ettiniz, davetime icabet ettiniz diyor. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bu konuyu inşallah tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını tüm gönlümüzde dileyerek sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rabbil alemin, Errahmanirrahimi, Maliki yevmiddin, İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn, ihdinas sırâtel müstakîm, sırâtel lezîne en'amte aleyhim, gayril magdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

Ciao a te. Fatiha me as-salawat, Allahumme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın sohbetini yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, dostluktan, kardeşlikten ve özellikle mutluluktan bahsetmek üzere bir aradayız. Eğer Allah ile bir aradaysak mutluyuz. Allah bizimleyse mutluyuz. Şu anda sizler, biz ve Allah-u Teala üçümüz bir aradayız. Öyleyse mutluluktan bahsedebiliriz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bir ilişki kurulmadan da mutluluk oluşabilir diyenlere hep acıyarak bakmışımdır. Hayatlarının neyi ihata ettiğinin hiçbir zaman farkına varamadan ölürlerse gerçekten kendilerine çok yazık ederler. Sevgili kardeşlerim, Allahsız bir mutluluk mümkün değildir. Mutluluğun ne olduğunu bilmeyenler ancak Allah ile beraber olmadan da insan mutlu olabilir diye bir düşüncenin sahibi olabilirler. Sevgili kardeşlerim, bu onların problemi. Ama bizler mutluluğu yaşayanlarız. Ama bizler biliyoruz ki mutluluk Allah'la bile olmaktır. Sevgili kardeşlerim, bugün 27 Ocak Pazar günü

Yani dün Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuydu. 1299 yılından 1922 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu olarak ...1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 723 yıl. 700 yıl. 700 yıldan fazla bir süre Osmanlı İmparatorluğu vardı. Allah ile birlikte anılan bir imparatorluk. Kendisinden evvelkilere hiç benzemiyordu. Büyük imparatorluklara baktığınız zaman Roma İmparatorluğu gibi oralarda Allah ile olan yakınlığı göremezsiniz. Ama Osmanlı Allah ile yakınlığın, mutluluğun imparatorluğuydu. Osmanlı'nın yükselme devri boyunca sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yani Osmanlı Cihan İmparatorluğu devam ettiği sürece Osmanlı Nizamül Alem olduğu sürece, alem için var olduğu sürece başka ülkelere yapılan haksızlıkların giderilmesi konusunda hükümran olduğu sürece Allah ile beraberdi. Ve yükseldi ve yüceldi. Allah ile bir olmak, beraber olmak, bir başka adıyla İslam'ın hayata geçirilmesi, asıl adıyla tasavvuf, Osmanlı İmparatorluğu'nun simgesiydi. Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin adıdır. Ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e başlamıştır, ne de bir takım iddialara göre ondan 900 yıl sonra. Hayır. Hazreti Adem'le beraber başlamıştır. Hazreti Adem ve ona ta gerçek anlamda tabi olanlar, onlar tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf, kainatın tek dininin hayata geçirilmesidir. Kainatta bir tek din olmuştur. O dinin Arapça dilindeki adı İslam'dır. Din Allah'a teslim olmaktır. Şimdi sevgili kardeşlerim bir devlet düşünün. Ordusu Allah'ın ordusu. Yeniçeri Ocağı'na acemi oğlan olarak dahil olabilmek mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mürşidine tabi olmasıyla mümkündü. Yeniçeri Ocağı'nın piri Hacı Bektaş Veli'ydi. Öyleyse asker ocağı Allah'a ait bir asker ocağıydı. İşte onlar sevgili kardeşlerim Allah ile bir oldular. Hayranlık uyandırdılar. Uyandırdılar mı? İşte basit bir misal. İkinci Murat seferde
sabah teftişinde içtimada bir Musevi bezirgan padişahın atının yularını tutuyor. Padişahım diyor, maruzatım var. Söyle bakalım diyor bezirgan başı. Nedir durum? Diyor ki senin askerlerin benim bahçemden elma almışlar ama parasını oraya bırakmamışlar. İkinci Murat buna dehşetli üzülüyor. Ve askerlere dönüyor. Diyor ki beni bu duruma nasıl düşürürsünüz? Ben size demedim mi? Kul borcuyla askere gelinmez. Hazineden alın paranızı. Borcunuzu ödeyin. Öyle gelin. Benim askerim olun. Allah'ın askeri olun. Ben aranızda kul borcu olmayanların benimle beraber olduğunu düşünüyordum. Ama bunu yapmışsanız artık aramızda kul borcu olanlar var demektir. Bu konuya ne kadar önem verdiğimi bildiğiniz halde bana bunu nasıl yaptınız diyor. Ve soruyor. Kim yaptı diyor bunu diyor. Askerlerden bir kişi bir adım öne çıkıyor. Ben yaptım padişahım diyor. Evladım diyor, söylediklerimi duydum. Hadi bana cevap ver diyor. Nasıl yaptın bunu bana? Padişahım diyor, bunun birinci sebebi elma yerdeydi. İkinci sebebi diyor, elma çürüktü. Ve benim de üzerimde para yoktu. O yerdeki çürük elmayı aldım ve sadece onu yedim. Ama benimle beraber olan şu iki arkadaşım oradaydı. Onlar dallardan meyve kopardılar ve parasını da oraya koydular. Padişahım soralım emir buyursanız diyor Bezirgen Başı'ya, öyle miydi diye. Bezirgen Başı diyor ki evet efendim diyor, öyleydi. Dalda gerçekten birçok dalda para buldum. Ve kesinleşiyor ki elma yerde olan bir çürük elma. Er diyor ki padişahım diyor, ben yerde olan çürük bir elmanın para edebileceğini düşünemedim. Yoksa diyor arkadaşlarımdan diyor alırdım. Oraya koyardım. Onlar kendileri o sırada kendi işlerle meşgul oldukları için bu benim yaptığımdan haberdar olmadılar. İkinci Murat diyor ki Bezirgen Başı doğru mu söyledikleri? Doğru diyor. O yerdeki çürük elma için ne kadar para istiyorsun diyor padişah. Bir kese altın isterim diyor. Padişah hemen emir veriyor. Getirin diyor bir kese altını. Bu vezirgana verin diyor. Vezirlerden biri dayanamamış. Padişahım demiş, bir çürük elma için bir kese altın. Bu demiş fazla değil mi? İkinci Murat ona dikkatle bakmış. Demiş ki o demiş hak sahibidir. Şimdi o Allah onun tarafında. O ister ve biz ona veririz demiş. Bir kez altın getirilmiş, bezirgana teslim edilmiş. Bezirgan elinin tersiyle altın kesesini itmiş. Ve demiş ki beni de aranıza alın demiş. İşte onlar Osmanlıydı. Sevgili kardeşlerim, onlar tasavvufu yaşadılar. İslam'ı yaşadılar. Kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti Adem'in dinini, bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dini yaşadılar. İnsanlar zannederler ki her peygambere kitap verilmesi dolayısıyla her peygamber sanki ayrı bir din yaşamış.
Oysa ki hepsi aynı dini yaşadılar. Her peygamber ve ona tabi olanlar, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ve ona tabi olanlar, Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar ve en son peygamber, son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar, hepsi ruhlarını da, beçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ve hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi oldular. Ve şeytan her peygamberden sonra yeniden büyük gayretlerle dinin temel çıtlarını bozmayı başardı. Ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana geçen, peygambersiz geçen, bugüne kadar geçen süre 1400 küsur yıl. Bu süreç içerisinde iblis gene pek çok şeyi tarumar etmeyi başardı. İslam'da artık Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiiyet, ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek muhsinlerden biri olarak, nefsi bütün afetlerden kurtararak Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmekten oluşan 7 safhalı İslam, artık İslam'ı yaşadıklarını düşünen insanların %90'ından daha fazlası tarafından yaşanmıyor. Diğer dinlerse İslam'dan başka bir dinin sahibi olduklarını zannediyorlar. Ama İslam'ın Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu, bu dinin bütün özelliklerini İslam'ın götüreceğini, yürüteceğini söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde ve bütün peygamberlerin aynı dini yaşadığını, tek şeriatın bütün dinlerin şeriatı olduğunu söylüyor Allah Teala. Aynı emirler verilmiş. Aynı hedefler gösterilmiş. Ve İslam'dan 1400 yıl, 1400 küsur yıl sonra her şey ne kadar değişmiş. Bütün dinlerin içindeki insanların %90'dan fazlası dinlerinin esaslarını unutmuşlar. Çok büyük bir kısmı da tek bir dinin mevcut olduğunu, o dinin kendi peygamberleri zamanında yaşandığını unutmuşlar. Sanki başka başka kaidelere bağlıymışlar gibi Hazreti Musa'ya bağlı olanlar, Hazreti İsa'ya bağlı olanlar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bağlı olanlar ayrı ayrı dinleri oluşturmuşlar ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediği gibi fırkalara ayrılmışlar. İşte o dinler fırkalara ayrılmadan evvel neyi yaşamışlarsa Osmanlı asker sınıfıyla, ilmiye sınıfıyla, bütün halkıyla kainatın tek dinini çok geniş spektrumlu olarak yaşadılar.
Ve halkın büyük kısmı, askerin tamamı, ilmiye sınıfının büyük kısmı, kainatın tek dinini yaşadılar. Ve dünyaya adalet taşıdılar. Osmanlı adaleti, Orta Çağ'da bir abideydi. Halkla asillerin arasında öyle büyük bir uçurum açılmıştı ki Allah'ın adalet mefhumu iki topluma birden tatbik edilemiyordu. Asillerden birisi halktan birisini en ağır suçla öldürse onu mahkemeye celbetmek için özel izin gerekirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte o devrede Osmanlı bütün Avrupa'ya adalet götürdü. Tüm Kuzey Afrika'ya adalet götürdü. Kafkaslara, Balkanlara adalet götürdü. Avrupa'dan çok daha büyük bir toprak parçasının sahibi olan Osmanlı, yüzyıllarca orada 1299'dan en az 1699'a kadar 400 yıl devlet-i âli, yüksek devlet unvanını korudu. Osmanlı alem içindi. Onun için Osmanlı nizamı alem olarak benliğini korudu. Bu muhakkak ki ilelebet sürmeyecekti. Nitekim insan tabiatının yozlaşmaya yönelik o muhtevası içerisinde Osmanlı da yavaş yavaş büyük kısmının tasavvufu yaşadığı bir Osmanlı olmayı sürdüremedi. Bu mihraktan adım adım ayrıldı. Ve bütün güller soldu. Bütün değerler adım adım aşağı doğru inmeye başladılar. Ve Osmanlı artık Nizami Alem unvanını koruyamadı ve Nizami Cedid oldu.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu Büyük Millet'in ilk sultanı Sultan Osman gördüğü rüyasını Şeyhi Edebali'ye anlatıyor. Başımın ucundan diyor bir büyük çınar çıktı. Bütün gökleri kapladı. Şeyh Edebali diyor ki ona, bu bir imparatorluk diyor. Senin neslin bir gün cihana hakim olacak. Dört bir yanda at koşturacaksınız diyor. Asya'da da, Afrika'da da, Avrupa'da da. Bu ağaç diyor, büyük, çok büyük bir imparatorluğu vücuda getirecek. Ve ...1922 yılına kadar

600 yıldan 623 yıl Osmanlı hanedanı yaşadılar. Ve sevgili kardeşlerim, bizler Osmanlı kanı taşıyoruz. Onları Osmanlı yapan şey, cihan hakimi yapan şey, Allah'a olan derin sevgileri, hayranlıkları ve saygılarıydı. Allah'ın Hak adı verilen dizaynı orada vardı. Ve cihana adalet götürdüler. Cihan imparatorluğunu kurdular. Bugün Osmanlı'nın torunları bu ülkenin, Türkiye'nin sahipleridir. Osmanlı bugün ait olduğu yerde değildir. Osmanlı medeniyet seviyesini yakalamayacaktır. Onun ötesine geçecektir. Damarlarındaki kan bunu gerçekleştirebilecek olan hüviyete sahiptir. Hayır sevgili kardeşlerim, muasır medeniyet seviyesi değil. Onun ötesi. Gelecekte Osmanlı o noktaya ulaşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte onlar mutluluğu yaşadılar. Kervansaraylar kurdular. Biliyor musunuz kervansaray neydi? Eğer bir tek atınız varsa bütün Osmanlı İmparatorluğunu, yani Avrupa kıtasının 1,5 katı, 2 katına yakın bir dünya dizaynını 5 kuruş para ödemeden devamlı gezebilirdiniz. Hayatınızı isterseniz ölene kadar bu yollarda harcayabilirdiniz. 5 kuruş paraya ihtiyacınız olmazdı. 5 akçeye ihtiyacınız olmazdı. Kervansarayların hepsi vakıftı. Oralara gelen misafirlere ve onların atlarına 2 aylık bir süre içerisinde mutlak olarak bakılırdı. Hiç kimse geri çevrilmezdi. Hangi dinden olursa olsun, hangi milletten olursa olsun, inancı ne olursa olsun, misafirler baş tacı edilirdi. Ve herkesin 2 aylık bir istikakı kesin olarak mevcuttu. Bir kervansarayda zamanını tamamlayan kişi, eğer başka kervansaraylarda da aynı şeyi yaşamak istiyorsa, hiç tasalanmadan diğerlerine geçerdi. Ve bir yıllık bir süreç geçtikten sonra tekrar eskilere dönmek imkanı da söz konusuydu. Yani 10 sene, 20 sene, 30 sene bir insan kervansaraylarda yaşayabilirdi eğer isteyen olursa. Osmanlı vakıfları bu kervansarayları bunun için kurdular. O devirlerde dünyanın en seri posta teşkilatı Osmanlı'ya aitti. Atlar sıra sıra beklerler. Tatar ağaları konunun kumandasını üzerlerine
almışlardı. Her menzilde mutlaka hazır vaziyette çok sayıda at beklerdi. Acil ferman götürenler hiç vakit geçirmezlerdi. Gelirlerdi, terli atı bırakırlardı, derhal yollarına devam ederlerdi. Namazlarını da at üzerinde kılarlardı, mutlaka menzillerine zamanında ulaşırlardı. Sevgili kardeşlerim, kısaca onlar Osmanlıydı. Bizim mekteplerimizde hala Osmanlı'yı kötüleyen yazılar görürsünüz tarih kitaplarında. Bu zavallılığa hep acımışımdır. Tarihini inkar eden bir millet. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yla sadece iftihar ederiz. Bütün cihana adalet taşımış olan cihan hakimiyetini 400 yıl elinde tutmuş olan bütün dünyanın saygısını kazanmış olan adaletin temsilcisi bir ceddiniz var. Bununla iftihar edin. Sevgili kardeşlerim, konumuz mutluluktu. Onlar mutluluğu yaşadılar. Dört başı mamur, bir mutluluk onlar tarafından yaşandı. Allah ile sonsuz bir ilişkinin içindeydiler. Her devirde Allah'ın evliyası büyük saygı görürdü. Bizim zamanımızda da irticacı diye hapislere atılır. Sevgili kardeşlerim, bu tabii değil mi? Öyle bir imparatorluktan sonra böyle bir

Unutmayın, yabancı kültürlerin tesiri altında ülke sadece kötüye gider. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun tasavvuf yüzünden o devredeki dünyanın en üstün milleti olması, ülkesi olması, bugün ülkemizde yaşayan ülkemiz insanının unuttuğu bir vaka. Hala Osmanlı'nın aleyhine bir sürü yazı okursunuz kendi ülkemizde okunan tarihlerimizde. Sevgili kardeşlerim, doğrusunu öğrenmek istiyorsanız Yılmaz Öztuna'nın Büyük Türkiye Tarihini okuyun. Osmanlı'nın ne olduğunu en gerçek çehresiyle orada göreceksiniz. O zaman tarih kitaplarının nasıl olup da hakikatleri o kadar farklı yazdığını hayretle müşahede edeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğa gelince unutmayın, o hepinizin ellerinin altındadır. Eğer siz kimliğinizi, hüviyetinizi ispat edebilirseniz, evvela şu cennet saadetinden bahsedelim. İnsanların büyük kısmı cennet saadeti deyince umamam derler. Bana çok uzak herhalde, Allah Teala beni cennetine almaz. Öyle bir karamsarlık almış ki insanların çoğunu, ben mi Allah'ın cennetine gideceğim? Böyle bir şey mümkün değil. Böyle derler. Başka bir grupta, onların tam tersi bir grupta derler ki, ben mi mutlaka cennete giderim? Çünkü Allah Teala diyor ki böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın cennetine girmek. Kur'an dizaynı içerisinde son derece basit, son derece kolay ve herkes Allah'ın cennetine girebilir. Nasıl girebilir? Sadece bir tek niyetle, dilekle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Şimdi bu bir gerçeğin ifadesi. Peki bu gerçekten haberdar olmayanlar nasıl gideceklerini zannediyorlar cennete? Diyorlar ki, ha cennete gitmek mi? Çok kolay. Allah Teala bizi Allah'ın verdiği emirleri yerine getirmediğimize göre bir süre mutlaka cehennemine atacak. Tamam. Ama ondan sonra da mutlaka çıkaracak. Ve geri kalan hayatımızı cennete geçireceğiz. Ya sahi mi diyorsunuz? Peki nasıl olacak bu iş? Diyor ki bu kişi, çok kolay diyor.

Ben diyor Allah'a inanıyorum. Ve Allah Teala da diyor ki Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde kadın olsun erkek olsun Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Yoksa diyor yanlış mı biliyorum? Hadi bakalım diyor ayet-i kerimeye bakıyoruz. Allah Teala diyor ki onlar ki amelü salihat yaparlar işte onlar mümindirler. Allah bütün müminleri cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Diyorsunuz ki bir küçücük farklılık var gibi geldi bana. Burada Allah Teala amelü salihat yapanlar mümindir diyor. Sen biliyor musun amelü salihat ne demek? Amelü salihat diyor. İyi işler yapmak. Ben de bazen fakirlere yardım ederim. Birine başka bir şekilde bir yardım etmek gerekirse onu yaparım. Hırsızlık yapmam. Öyleyse ben amelü salihatın sahibiyim. Allah'a da inanıyorum. Allah'a inanan mümin olduğuna göre benim gideceğim yer cennettir diyor. Şimdi birinci grup benim diyor cennete girmem mümkün olamaz. Allah Teala sahabeden bile sadece 10 kişiye cenneti müjdelemiş. Bu durumda benim gibi günahkar bir insan gerçi namaz kılıyorum filan ama benim gibi günahkar bir insan nasıl cennete girer? Ben cennete giremem. Öteki grupsa diyor ki Allah'a inandığıma göre ben müminim. Allah da müminleri cennetine alacak. Bir süre beni hafif tertip leblebi gibi kavurduktan sonra cehennemde mutlaka cennetine alacak diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu iki grup optimistler ve pesimistler, ikisi de realitenin dışında yaşıyorlar. Çünkü Allah'ın gerçekten son derece kolay bir yolla herkesi cennetine alacağı kesin. Herkesi Allah Teala cennetine almaya hazır. Ama ne yazık ki insanların çoğu cehenneme gidecekler. Çünkü bunu tatbik etmeyecekler. Neyi tatbik etmeyecekler? Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Sevgili kardeşlerim görüyor musunuz? Sadece bir dilekten bahsediyorum. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar böyle bir bilginin sahibi değiller. İblis bütün insanlara unutturmuş Allah'ın hakikatini. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonrası mı? Sonrasını onlar yapmamışlar. Allah yapmış. Allah onları kendisine ulaştırmış. Evvela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını, sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra iradelerini Allah'a teslim etmişler. Ama her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlamış. İşte bugün de var Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim açıkça bunu emrediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Dileyenler onlar benim cennetime girebilir diyor Allah Teala. Onların adına Kur'an-ı Kerim amin olanlar diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan salt bunun için Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın cennetine mutlaka girecekse o zaman mutluluk elinizin değil, ayaklarınızın bile altında değil mi? Sadece bir dilek Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar ellerinin tersiyle Allah'ın emrini itiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve cehenneme gitmeye hak kazanıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın kurtuluşa ulaşamaz. Ama
Madem ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutlaka Allah'ın cennetine girecek. O zaman hepinize sesleniyorum. Sadece bizim aramızda olan kardeşlerimize değil, şu anda bizi dinleyen herkese sesleniyorum. Allah'ın cennetine girmeyi istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bilin ki bu başka bir sebebe bağlı değildir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine ulaşırsınız. Ama dilemezseniz, size öğütlenen neyi yaparsanız yapın, öğütlenenlerden hangisini yaparsanız yapın, hepsini yaparsanız yapın, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezsiniz. Mutlaka ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse görüyorsunuz ki cennet saadeti sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemekle mutlaka gerçekleşen bir olgu. Öyleyse Allah-u Teala boşuna mı söylemiş? Allah size güçlük dilemez sizin için. Allah sizin için kolaylık diler. Daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek ve cennet saadetini hemen elde etmek. Ama kıyametten sonra yaşamak. Öyleyse şimdi bir adım daha öteye geçelim. Bir de dünya saadetine göz atalım. Dünya saadetini nasıl elde edeceğiz? Onun elde edilmesi o kadar kolay değil. Ama dünya saadetinin yarısının elde edilmesi çok kolay. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah iki şeyi garanti ediyor. Bir, o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı ve üçüncü kat cenneti o kişiye nasip kılmayı. Eğer bu kişi o hedefe ulaşamadan ölürse en azından birinci kat cennet mutlaka o kişinindir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala onun üzerine 10 tane ihsan gönderecektir. O kişiyi 10 tane ihsanla mükafatlandıracaktır. Böyle bir dizaynda 10 ihsanın muhtevası içerisinde o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Eğer mürşidine ulaşıp tabi olabilirse Allah mutlaka gösterecektir ona mürşidini. Ona ulaşıp da tabi olabilirse o zaman o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ama dünya saadeti başka insanlardan hiçbir farklılık göstermez. Henüz orada kişi Allah-u Teala'nın bir güzelliğine ulaşmamıştır. Ama ne zaman ki ruhu Allah'a doğru yola çıkar, nefsinin tezkiyesine paralel olarak her nefs tezkiyesi kademesinde kişinin nefsinin kalbinde bir miktar nur birikimi gerçekleşir. Bunun manası nefsinin kalbinden o kadar afet atılmıştır. İşte böyle bir dizaynda o kişi Allah'ın zatına doğru ruhunu yola çıkarmıştır. Ruh Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve nefsinin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası yok olduğu için kişi cennet saadetinin de dünya saadetinde yarısından fazlasına sahip olur. Öyleyse bu kadarı herkes için Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Sadece bir tek şey karşılığı, kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ya bundan sonrası o kişinin kendi gayretine kalmış. Bundan sonra kişi yoldan da düşebilir. Bundan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim için daha büyük gayretle de atılabilir. Allah için yola çıkanların
%90'dan çok daha fazlası Allah yolunda yollarına devam ederler. Ama bir kısmı bu noktadan sonraki tehlikeli uçurumdan aşağı düşebilirler. Buna fıska düşmek diyor Allah Teala. Binde bir gibi nadir bir olay ama oluyor. Sevgili kardeşlerim, işte cennet saadetini istiyorsanız gördüğünüz gibi çok kolay. Dünya saadeti için bundan sonra daha çok zikretmek durumundasınız. Zikriniz arttıkça fena filah olduktan sonra önce Allah Teala size bir taht ihsan edecek indi ilahide. Beka makamının sahibi olacaksınız. Sonra zikriniz günün yarısını aşacak. Zahit olacaksınız. Dünya ikinci planda kalacak. Allah'ın dostluğu birinci planda olacak. Ve nihayet fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde %90'dan fazla nur birikimi. Yani dünya saadetinin %90'ına sahip olacaksınız. Cennetin de dördüncü katına. Sonra mı? Sonra daha bir güzellik var. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. O güne kadar ilmel yakinin sahibiyken aynel yakinin sahibi oluyorsunuz. Hikmet sahibi oluyorsunuz. Kalp gözünüz, kalp kulağınız açılıyor. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmıyor. Pür pak oluyor nefsinizin kalbi ve muhlis oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki bütün kötülükler temizlendiği, nefsinizin kalbi halis olduğu için. Ve burası dünya saadetinin %100'üne ulaştığınız yer. Sonra daha sonra irşada ulaşacaksınız. Daha sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve iradeniz Allah'ın iradesine bağlanacak. İrşad makamının sahibi kılınacaksınız Allah Teala tarafından. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman dünya saadetinin bütünü sizin olacak. Yedinci kat cennet ve dünya saadetinin bütünü. Dördüncü kat cennet, dünya saadetinin %90'ını fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde. Beşinci kat cennet, dünya saadetinin tamamı nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada. Altıncı kat cennet, yine dünya saadetinin tamamı irşada ulaştığınız noktada. Yedinci kat cennet, dünya saadetinin bütünü, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda acaba bu yaşamakta olduğunuz, bu hedefe ulaşanın yaşamakta olduğu mutluluk nasıl bir mutluluktur? Bu mutluluk üç alemde birden tahakkuk eder. Hem iç aleminizde mutlusunuz, hem dış aleminizde mutlusunuz. Yani başka insanlarla ilişkilerinizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutlusunuz. Bir. İkincisi, bir suf ve sükun halindesiniz. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmişsiniz. Nefsinizi ruh hüviyetine ulaştırmışsınız. Her ikisi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olmuş. İşte bu noktada bu özelliklerin dizaynı içerisinde iç dünyanızda artık iki tane ruh var. Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Yasak ettiği hiçbir fiil işlenmiyor. Nefsleri o arasındaki kavga sıfırlanmış, sona ermiş. Muhteşem bir dostluk kurulmuş. Sülh ve sükun içinde
iç dünyanızda devamlı bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Eğer bu mutluluğu sülh ve sükun içinde dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de yaşayabilirseniz ve mutluluk devamlıysa işte bunun adı saadettir. Gelelim dış dünyanıza. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, nefsinizle ruhunuz hemahenk olduğu zaman artık dışarıdaki insanlar sizin için düşman olma kuvvetinden çıkarlar. Siz onların düşmanı olabilirsiniz. Yani onlar sizi düşman olarak görebilirler. Ama siz onları düşman olarak göremezsiniz. Onlar sizin için düşman değildirler. Onlara kötülük yapmayı hiç istemezsiniz. Dış aleminizde de sizin açınızdan sulh ve sükun korunmuştur. Kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Başka insanların size karşı davranışları ne olursa olsun, siz onlara karşı kötülük yapamazsınız. Onlara karşı düşmanlık edemezsiniz. Böylece dış dünyanızda da sulh ve süküne ulaşırsınız. İkinci aleminizde de dış aleminizde de sulh ve sükun kurulmuştur ve kesintisiz olarak kurulmuştur. Bunu kesintiye uğratacak olan afetler nefsinizin kalbinde artık mevcut değil. Sonra ne olur? Sonra Allah ile olan ilişkinizde de aynı noktaya ulaşırsınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili hiçbir şart altında işlemezsiniz. Bunu size işletmeyen sizin iradeniz değil, nefsinizdeki afetlerin sıfırlanmış olması. Afetler yoksa Allah'ın yasak ettiği fiillere sizi davet edecek olan bir merci yoktur. Afetler yoksa Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye sizi davet edici bir merci yoktur. Tam aksine ruhunuzda, nefsinizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememenizi hem isterler hem de aksine müsaade etmezler. Öyleyse olay tamamlanmıştır. Allah ile olan ilişkilerinizde de üçüncü cephe sulh ve sükun içinde olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Yani şeytana kısas yapacaksınız. Daha evvelki zaman parçalarında size yaptığı bütün kötülüklerin böylece intikam almak istemiyorsunuz ama intikamını almış olacaksınız. Şeytan size hiçbir şey yapamamanın büyük bir aczi içine girecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bunun adı mutluluktur, dünya mutluluğudur. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali, dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali, başka insanlarla olan ilişkilerinizde, Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde tam bir mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin sonsuz mutluluklara, sonsuz saadetlere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillahi rahmül alemin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ciao a te.
1: El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Konumuz gaflet. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim'de önemli bir müesseseden bahsediyoruz. Gaflet dediğimiz zaman. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak, gafletin en büyüğüdür. Bir konu hakkında, bir emir konusunda, mutlaka yerine getirilmesi gereken bir emir konusunda bir kişinin gafleti demek, o emrin yerine getirilmesinin imkansızlığı manasına geliyor. Ve gaflet kişiyi cehenneme sürüklüyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Hadi gelin sizinle beraberce bakalım. Allah Teala nerede kullanıyor bu gafleti? İşte Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun nar bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerinden gafil olma müessesesi. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Burada ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Burada önemli bir olgu var. İnsanların bir müesseseyi bilmemesi hali, bunun adı gaflettir. Allah'ın koyduğu kanunlardan, emirlerden haberdar olmaması hali gaflettir, gafil olmak. Bilinmesi lazım gelen bir hususu bilmemek. tatbik edilmesi lazım gelen bir hususu bu sebeple tatbik edememek ve Allah'ın cezasına muhatap olmak bu gafletin sonucu. Gaflet bizi cezalanmaya götürüyor. Öyleyse önemli bir kavram. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi gafletin içinde kabul ediliyor. Cezası mı? Cezası cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu gafletin içerisinde ve cehenneme gitmek mecburiyetinde. Önemli mi? Çok önemli bir şey sevgili kardeşlerim. Şimdi düşünün. Bütün dünyadaki üniversitelerde din öğretiliyor. İslam öğretiliyor. Ve bu üniversitelerde Allah'a ulaşmayı dilemek öğretilmiyor. Ve öğretim kadrolarının hepsi Allah'ın ayetlerinden gafil. Onlardan bu ilmi öğrenenler de gafil. Talebeler de gafil. Ve öğretim üyelerinin gafleti sebebiyle ötekiler cehenneme gitmek mecburiyetinde. Öyleyse bu gaflet öğretim kadrolarının üzerine Allah'ın bir cezalandırma sistemini yüklüyor. Sırf öğretim kadrosunun gafleti sebebiyle talebeler de gaflette ve öğretimin yapıldığı milyonlarca talebe, milyonlarca öğrenci Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyin Kur'an-ı Kerim'de olduğundan haberdar değil. Bunun üzerlerine bir farz olduğundan haberdar değil. Bunu gerçekleştirmezlerse gidecekleri yerin cehennem olduğundan haberdar değil. Ve bu insanlar cehenneme gidecekler. Sevgili kardeşlerim, o zaman bu gaflet sonuçları çok ötelere kadar uzanan, öğretim kadrolarını çok büyük bir sorumluluğun altına iten bir müessese, Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, son derece net olarak Allah Teala buyuruyor. Kim bana milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dilemezse o kişi benim ayetlerimden gafildir diyor. Gaflettedir diyor. Ve o kişinin kazandığı dereceler itibariyle gideceği yer cehennemdir diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zamandan beri biz Allah'ın Kur'an hakikatlerini, insanları dalaletten kurtaracak olan, hidayete erdirecek olan temel müesseseleri herkese, özellikle öğretim üyelerine anlatmaya, öğretmeye çalışıyoruz. Bu emri aldık. Bunu yapmakla vazifeliyiz. Ama herkese sesimizi ulaştıramamak bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Ne zaman ki insanlar bizim uydudaki görüntülerimizi izlerler, ne zaman ki bilgisayardan Allah'ın ayetlerinden gafil olmak kesimine, gaflet kesimine bakarlar, o zaman haberdar olabilirler. Belki haberdar olmaları milyonlarca kişinin geleceğini cehennemden cennete çevirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gafletin bedeli çok ağır bir bedel. Şimdi bir, Allah'ın ayetlerinden samimi bir şekilde gaflet sahibi olanlar var. Gerçekten bilmiyorlar. Evet, öğretim üyesi insanlar ama Kur'an-ı Kerim'de böyle bir hüviyet mevcut olduğunu, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir talebin insanlar tarafından mutlaka yerine getirilmesi gerektiğini, eğer yerine getirilmezse kurtuluşun mümkün olmadığını henüz bilmiyorlar. Bir kısmı samimiyetle bilmiyor. Peki kendilerine düşen her şeyi yapmışlar mı? Evet, yapmışlar. Okudukları okullarda kendilerine öğretilen her şeyi öğrenmişler. Sınıflarını geçmişler. Master'larını yapmışlar, doktoralarını yapmışlar. Öğretim kadrolarına geçmişler. Doçent olmuşlar, profesör olmuşlar. Ama hiçbir kasıtları olmaksızın sadece bilmiyorlar. Ne yazık ki onların bu konudaki hüsnü niyeti onları kurtaramaz. Ve daha ötesi var sevgili kardeşlerim. Yetmez. Onlar kendilerinden dini öğrenmesi lazım gelenlere kurtuluşu öğretemedikleri için o insanların cehenneme gitmelerine engel olamamak durumundalar. Bu husus onları Allah'ın huzurunda sorumlu tutar mı tutmaz mı, bu konu Allah'a ait. Ama bu insanlar okullarından bunları öğrenmeyerek mezun olmuşlarsa, bizim söylediklerimizden de haberdar değillerse, başka ülkelerdeki üniversitelerdeki profesörler de, öğretim üyeleri de, kendi ülkelerinde bulunan Allah'ın mutlaka bu emirleri kendine tebliğ ettiği resulleri var. Onların söylediklerinden haberdar değillerse, konuyu hafife alıyorlarsa, ama samimi bir şekilde gerçekten haberdar değillerse, ki rahatlıkla bu mümkün olabilir, haberdar olmayabilirler. O zaman sorumluluk derecelerinin ne olacağı Allah'a ait bir konu. Ama şurası kesin, onlar öğretmiyorlar diye öğrenim mevkiinde olanlar Allah'ın ayetlerinden gaflet içinde bir hayat geçireceklerdir ve kurtuluşları da söz konusu değildir. Sırf Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar diye insanların cehenneme gitmesi. Düşünelim, bu insanlar namazlarını kılıyorlarsa, oruçlarını tutuyorlarsa, zekatlarını veriyorlarsa, hacca gidiyorlarsa, kelime-i şehadet getiriyorlarsa ve İslam'ın 5 şartının kendilerini kurtaracağına samimiyetle inanıyorlarsa, buraya kadar sorumluluğun Allah'la kendi aralarında olması söz konusudur. Ama sevgili kardeşlerim, bir kısmı var ki bizim söylediklerimizi dinliyorlar, izliyorlar, öğreniyorlar, tahkik ediyorlar. Doğru olduğuna evvela şüpheyle bakıyorlar. Bir ayetten sonraki bütün ayetleri inceledikleri zaman doğru olduğundan kesin şekilde emin oluyorlar. İşte bu noktadan itibaren sorumluluk başlıyor. Çok ağır bir sorumluluk. Bu hakikatleri öğrenen öğretim üyeleri ikiye ayrılıyor. Bir kısmı bir vicdan azabı duyuyor. Ben diyor, bunca yıl din öğrendim, Arapça öğrendim, Kur'an öğrendim, fıkıh öğrendim, kelam öğrendim,

Ama asıl öğrenmem lazım gelen şeyi öğrenmemişim. Hadi ben öğrenmemişim. Tamam. Diyelim ki cezalanacağım. Ama ya bunu ben öğrendikten sonra öğretemiyorsam başka insanlara ve ben ve benim gibi öğretim üyesi durumunda bulunanlar öğretemiyorlarsa müfredat programı sadece şunlara ihtiva ettiği için bunu ve buna mümasil olan şeyleri ihtiva etmediği için doğruyu öğrendikten sonra ben müfredat programını değiştiremiyorsam ve insanlara bunu ulaştıramıyorsam o kadar insanın cehenneme gitmesinde benim de katkım olmayacak mı diye ciddi şekilde düşünmeye başlıyorlar. Bunlar samimi olanlar. Ne yapacaklarına karar verememiş durumdalar. Ama samimi olmayanlar var sevgili kardeşlerim. Ve söylediklerimizin %100 doğru olduğunu ayetleri birer birer inceleyerek kesin bir şekilde kabul etmek mecburiyetinde kaldıktan sonra tekebbür hissi onlara hakim oluyor. Diyorlar ki biz profesörüz. Biz dekanız. Biz rektörüz. Dinimizi bundan mı öğreneceğiz? Sevgili kardeşlerim, bizden değil, Allah'tan öğreniyorsunuz. Bunları hiçbir insanın kendi kendine bulup ortaya çıkarması mümkün olabilir mi? Bu kadar düşünmüyor musunuz? Bunca zamandır bizi tanıyorsunuz. Hakkımızda bütün o iftiralar yapılırken onlarla hiç kavga etmediğimiz, hiç dikkatinizi çekmedi mi? Biz sadece sizlere bir bilgi ulaştırmak için oradaydık. Allah'ın bize verdiği mesajı sizlere ulaştırmak için. Onların bizi karalaması, hakkımızda çeşitli iftiralarda bulunması bizi hiç alakadar etmiyordu. Şimdi de alakadar etmiyor. Ama vazifemizi yapmakla mükellefiz. Bu konu bizi çok alakadar ediyor. Şimdi bu tarzdaki öğretim üyeleri Kur'an-ı Kerim'de çok net olarak yer almış durumda. Ve biz onlar adına gerçekten kaygı duyuyoruz. Allah Teala Araf 146 ve 147'de aynen şöyle söylüyor.

onları diyor ayetlerimizi, ayetlerimizin gerçek manalarını öğrenmekten çevireceğiz ki. Se'asrıfı an ayetiyellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı. Onlar diyor kibirle hakları olmadığı halde kibirle yeryüzünde dolaşmaktadırlar.

Ve in yerev külle ayetin la yu'mini biha. Onlar bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Elem yerev sebiler rüşdi la yettehuzu sebila. İrşad yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Ve en yerev sebilel gayyi yettehuzuhu sebila. Gay yolunu, insanları cehenneme götürecek olan yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Zalike biennehum kezevu bi ayatina. Bunun sebebi onların ayetlerimizi tekzip etmeleridir. Ve kânû anha gâfilûn. Ve onlardan, o ayetlerden gafil olmalarıdır. Vellezîne kezebû bi âyâtinâ ve likâil âhireti habitat âmâlühüm. Onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar ve Allah'a milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, ulaştıracakları o günü, o sonraki günü inkar ederler, tekzip ederler, yalanlarlar. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi düşünün. Bir külliye var. Asırlardan beri, 14 asırdan beri bir birikim. Din konusunda yazılan binlerce kitap. İşte zamanımızdaki din kültürünün en çok hüzünlendiğimiz noktası burası. Çünkü Allah Teala o yazılan kitaplar hakkında sonuç bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Bakara suresinin 87 ve 88. ayetlerinde onlar kitabı bilmezler diyor. İlla emaniye. Ve onlar kitabı bilmezler. Sadece zanlarına tabi olurlar. Daha açık bir ifadeyle insanların 1400 yıldır yazdığı kitaplara onların hepsinin doğru olduğunu zannederek tabi olurlar diyor. Ve kurtulmalarının mümkün olmadığı da Kur'an'da yer alıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir muhteva var Kur'an'da. Allah'ın iki tane yolu. Birisi irşat yolu, insanları ruhlarını Allah'a ulaştırarak kıyametten sonra mutlaka cennete ulaştırıyor. Dünyada da mutlak bir dünya saadetine ulaştırıyor. Öbür taraftan gay yolu söz konusu, insanların Allah'ın yoluna girmemeleri hali. Hidayet yolu sonradan kazanılan bir vetiredir. Ama gay yolu herkesin zaten doğuştan itibaren tabi olduğu
içinde bulunduğu yolun adıdır. Bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Yani doğdukları andan itibaren hidayet üzere olmadıkları için, sırat-ı müstakim üzerinde olmadıkları için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için bütün insanlar dalalettedirler. Ama sorumluluk taşıdıkları ana kadar, taşıyacakları ana kadar bu onlar için bir tehlike teşkil etmez. Sübyanlar için, yani 15 yaşına gelmemiş, rüştünü ispat etmemiş, rüşt sahibi olmamış insanlar için bu onları cehenneme götürecek olan bir vaka değildir. Ama 15 yaşında İslam'da sorumluluk başlar. Bu sorumluluk akil ve bali olmakla geçerlidir. Rüştün doğruyu yanlıştan temyiz kabiliyetinin, ayırma kabiliyetinin var olduğu nokta kişinin normal bir akla sahip olması ve buluğa ermesiyle şekillenir. Bu noktadan itibaren sorumluluk başlar. Herkes dalalettedir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse hidayete adım atamaz. Hiç kimse hidayete eremez. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe insanların gideceği yer cehennem. Öyleyse Allah Teala Araf 146'da insanlardan bahsediyor. Yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanlar. Ayetlerin gerçek anlamlarını öğrenmekten çevireceğim onları diyor Allah Teala. Yani öğrenmelerini, gerçekleştirmelerini sağlamayacağım diyor. Gafletleri sebebiyle sağlamayacağım diyor. Şimdi buradaki muhtevaya dikkat edin. Ayetlerden Allah'ın sorumluluk taşıyıcı ayetlerinden gafil olan bu insanlar çeşitli bölümleri içeriyorlar. Derece derece suçları ağırlaşıyor. Bu suç biz insanlara karşı onların dalalete bırakılması sebebiyle kişiyi sorumluluk altına sokan bir suçtur. Allah'a karşı işlenmiş bir suçtur. Ve gafletin bedeli ulaştığı insan kitlesinin miktarınca kişiyi sorumluluğunu büyüten bir sat-ı mail üzerinde bırakır ve en kötüsü Allah'ın lanetine muhatap kılar. Ne diyor Allah Teala bu tekebbürle yeryüzünde yaşayan insanlar? Ne diyor? Ben diyor öğretim üyesiyim. Ben diyor bunca yıl okudum. Üniversiteyi bitirdim, master'ımı yaptım. Doktoramı verdim. Doçent oldum. Bugün profesörüm. Ve diyor ben dinimi biliyorum diyor. Bu okuduğum kitaplar bana yıllardır, 20 yıldır, 30 yıldır ben bunu öğreniyorum. Ve okumadığım kitap kalmadı diyor. Haklı mı? Haklı sevgili kardeşlerim. Çünkü okuduğu kitaplarda gerçekten bunlar yok. Buraya kadar okuması, öğrenmesi, kendisine verilen müfredat programı içinde, üniversitede ona öğretilenler açısından onu ancak oraya ulaştırır. Haklı.
Peki, şimdi konunun can alıcı noktasına ulaşmak istiyorum. İncelemişse, söylediklerimizi birer birer Kur'an'dan karşılaştırmışsa, hepsinin doğru olduğunu ve kendisinin bunları eksik bildiğini tespit etmişse, o zaman normal standartlarda aklı başında bir insanın, kibirlenmeyen bir insanın ne yapması lazım sevgili kardeşlerim? Bu doğruları öğrendiğinden itibaren evvela kendi hayatında tatbiki geçirmesi lazım. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, Allah Teala tarafından cehenneme konulacaksa, Allah'ın ayetlerinden gafil kabul ediliyorsa, o zaman bu hakikatleri ortaya koyması, gerekmez mi? Ama öyle yapmıyorlar. Bir kısım öğretim üyesi öyle yapmıyor. Gizliyorlar Allah'ın hakikatlerini ve Allah'a karşı sorumlu oluyorlar. İşte ayetin bundan sonraki kısmı onu anlatıyor. Onlar rüşt yolunu, irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler diyor. Onu yol olarak seçmezler, kabul etmezler, yol ittihaz etmezler diyor. Onu yol olarak ittihaz etmedikleri takdirde durumları ne? Dalalet yolunda kalmak. Onlar dalalet yolunu gördükleri zaman dalalet yolunu kendilerine yol ittihaz ederler diyor. Gay yolu, dalalet yolu. İki tane yol var sevgili kardeşlerim. Allah hangi ismi verirse burada Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde rüşt yolu ve gay yolu demiş. İrşat yolu diyor bazen Allah Teala, gene gay yolu kullanıyor. Allah'a ulaştıran yol diyor, cehenneme ulaştıran

Allah'ın açıklamasına rağmen Allah'ın yolunu yol ittihaz etmiyorlar. Ve kendilerine yazık ediyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Bakara Suresi'nin 256 ve 257. ayetlerinde bu konulardan bahsediyor. La ikrahe fid dini buyuruyor. Dinde zorlama yoktur. Kat tebeyyene rüştü minel gay. İşte aynı kelimeler. Rüşt yolu, gay yolu geçiyor Araf 146'da. Burada da rüştle gay birbirinden ayrılmıştır, beyan edilmiştir, açıklığa kavuşmuştur. İkisi aynı şey değildir diyor Allah Teala. Birbirinden ayrılmıştır diyor. Tebeyyün etmiştir. Açıklığa kavuşmuştur.

ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, devre dışı bırakırsa ve Allah'a aminu olursa, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safhada 10 tane insanla irşat makamına ulaşıp tabi olmak, hidayetlere başlamak, üçüncü safhada ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek, dördüncü safhada fizik vücudu Allah'a teslim etmek, beşinci safhada nefsi Allah'a teslim etmek, altıncı safhada irşada ulaşmak, yedinci safhada iradeyi de Allah'a teslim etmek. İşte rüşt yolunu seçenler, rüştü seçenler bu istikamette diyor Allah Teala, kim tağutu insan ve cin şeytanları devre dışı bırakırsa, inkar ederse, onların taleplerini kabul etmezse ve Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan sağlam bir kulba yapışırlar diyor. O takdirde onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan sağlam bir kulba yapışırlar. İşte bu İrşat makamıdır, mürşittir. İrşat makamının eline yapışırlar, tabi olurlar. Sonra ne olur? 257'de diyor ki Allah Teala, Allahü veliyyüllezine amenu. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Onları, onların nefslerinin kalplerini zulmetten nura ulaştırır diyor Allah Teala. Ve diyor ki vellezine keferu evliyahumit

Aguti. Şimdi kafirse o da diyor tağutun, onlar da tağutun insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onların da kalpleri nurdan zulmete götürülür. O tağut tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından. Öyleyse gay yolu ve rüşt yolu burada şekilleniyor. Gay yolunun sahipleri tağutun dostları. Kimdir? Tağut, insan ve cin şeytanlar ne yaparlar? İnsanları sırat-ı müstakimden uzaklaştırırlar. İnsanların ruhlarını sırat-ı müstakime ulaştırmasını engellerler. Onlara mani olurlar. Bu sebeple yeryüzünde fesat çıkarırlar. Allah'ın lanetine muhatap olurlar. Şimdi gördük ki gay yolunun bir sonucu var. Kişi bir defa, gay yolundaki kişi bu ayette açıklandığı üzere kafir. Kalbinde küfür kelimesi var olduğu halde, var olduğu için Allah'a inansa da o diliyle mümin ama kalbiyle mümin değil. Allah-u Teala kalbinde küfür kelimesi bütün insanların yazılı olduğunu söylüyor. Ve kimin kalbinde küfür kelimesi varsa o kalbine iman girmeyendir diyor. Ve kafirdir diyor Allah-u Teala. Mümin olamaz diyor. Hücurat 14. Diyor ki Allah Teala, Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. İslam'a girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Çünkü sizin kalbinize henüz iman girmedi. Ne zaman girer? Ne zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona 10 tane ihsanda bulunur. Mürşidine ulaştırır o kişiyi ve tabiyetiyle o kişi hidayet üzere olur. Hidayete adım atar. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim eder. Ruhu hidayete erer. Fizik vücudunu ahsen kılarak Allah'a teslim eder. Fizik vücudu hidayete erer. Nefsini ahsen kılarak hidayete erer. Bu hidayete eren nefsidir. İradi yapısını bu olaylar boyunca nefsinin afetleri devamlı azaldığı için, sonunda sıfırlandığı için, karşısındaki düşman sıfıra müncer olduğu için çok güçlü bir iradi yapı oluşur. Kişi sağlam bir iradenin sahibi olmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir sonuca ulaşıyoruz. Tağutun dostları, nefslerinin kalbi giderek kararıyor ve gidecekleri yer cehennem, gay yolunun sahipleri. Ama rüşt yolunun sahipleri, onların kalpleri giderek aydınlanıyor ve teslimlerini birer birer gerçekleştiriyorlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda zaten cennet saadetinin sahipleri. Hemen ertesi gün ölseler cennete mutlaka girecekler. Ama yollarında ilerledikçe rüşt yolu onlara çok şeyler sağlıyor. Evvela birinci kat cenneti,
Sonra ikinci kat cenneti. Bu ikisinde dünya saadeti henüz yok. Sonra Allah'a ulaşıyor ruhları. Üçüncü kat cenneti Allah-u Teala onlara sağlıyor. Dünya saadetinde %51'ini. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Dördüncü kat cennet. Dünya saadetinin %91'i. Nefsini Allah'a teslim ediyor. Beşinci kat cennet. Dünya saadetinin %100'ü. İrşada ulaşıyor. Altıncı kat cennet. Dünya saadetinin %100'ü. İradesini Allah'a teslim ediyor. Yedinci kat cennet. Dünya saadetinin %100'ü. Ne sağladı onlara bunu? Rüşt yolu, irşat yolu sağladı. Hazreti İbrahim diyor ki, çevresindeki insanlara bana tabi olun ki sizi irşat yollarına ulaştırayım. İşte bu irşat yolu dört tane yol. Ruhun hidayet yolu, fizik vücudun hidayet yolu, nefsin hidayet yolu, iradenin hidayet yolu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gafletin içinde bulunanlar çeşitli kategorilerin içinde mütalaa ediliyor Allah-u Teala tarafından. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar, Allah'ın ayetlerini yalanlamakla kalmayıp örtenler, küfredenler, Allah'ın ayetlerini ketmedenler, özellikle gizleyenler. Şimdi burada Allah'ın bütün ayetleri aynı öneme haiz mi? Hayır. Ayetler arasında derece derece farklılık var. Ama bu ayetlerden söz konusu olan hidayetse, rüştse, insanların hidayete ermeleri ve daha üst cennetlere ulaşmak için gayretlerini devam ettirmelerini icap ettiren bir seyir takip ediyorsa olay, herhangi bir ayetin tekzip edilmesi, yalanlanması başka şeydir. Hidayetin, Allah'a ruhun ve cin, nefsin, iradenin tesliminin yalanlanması, tekzip edilmesi başka şeydir. Hidayetin yalanlanması topyekün bir Kur'an-ı Kerim'i yalanlamak anlamına geliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın tabiriyle bir hidayet rehberidir. Ve insanlar bin yıldan fazla bir süredir sürdürülen şeytanın çabaları sebebiyle Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini bir kenara bırakıp dini birçok yanlışları içeren, Kur'an'a göre eksikleri içeren kitaplardan öğrendikleri ve öğrettikleri için hidayet artık onlar için mevcut olmayan bir şey. Hidayeti reddediyorlar. İşte bunların standartları değişik standartlar gösteriyor. Yani gafletin muhtevasına baktığımız zaman gerçekten değişik sonuçlar görüyoruz. Ne var gafletin muhtevasında? Evvela Allah'ın ayetlerini tekzip etmek var. Allah-u Teala
Araf 146'da Allah'ın ayetlerini tekzip ederler ve Allah'a mülaki olmayı tekzip ederler diyor. Ahirete ulaşmayı, aslında buradaki ahiret sonraki gün istikametinde ruhun Allah'a ulaştırılmasını ifade ediyor. Araf 147'deki. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler daha da öteye geçiyorlar. Tekzip etmelerin neyi ifade ediyor? Allah'ın ayetlerini tekzip ettikleri için irşat yolu onlara bir şey ifade etmiyor. Onu öğrenmemişler. Onu, rüşt yolunu, irşat yolunu öğrenmemişler. Öğretinin içinde bu yer almadığı için onu inkar ediyor insanlar. Tabii bu inkar onları bir başka yere ulaştırıyor. Allah'ın ayetlerinin inkar edilmesi, reddedilmesi ve Allah'ın onları cezalandırması. Eğer bu tekzip Allah'ın ayetlerinin inkarının yanında hidayetin de inkarıysa, o zaman amellerin boşa gitmesine sebebiyet veriyor. Amellerin boşa gitmesi, cehenneme gitmenin başka bir safhasını ifade ediyor.

Allah Teala Yunus Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde şöyle bir olgudan bahsediyor.

Diyor ki kat hasrellezine kezebu bi lika ve makanı muhtedin. Andolsun ki onlar hüsrandadırlar. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı, ruhu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı tekzip edenler, yalanlarlar. Onlar hüsrandadırlar. Ve makanı muhtedin ve hidayete ermezler, eremezler, hidayet üzere değillerdir. Hidayete eremezler. Öyleyse Allah'ın ayetlerini tekzip eden insanlar var. Hidayete eremezler. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ama Kehf suresinin 104-105. Ayetlerinde Allah Teala onlar ki diyor Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı, ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı küfrederler, örterler diyor Allah Teala. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Ne demek amellerin boşa gitmesi? Eğer bir insan bir hayat yaşıyorsa bütün amelleri yanlış değildir. Mutlaka güzel bir şeyler de yapacaktır. Başkalarının kalbini kazanacak davranışlar, başkalarına iyilik etmek, Allah'ın namazını kılmak, orucunu tutmak, zikrini yapmak. Birçok kazançlar sağlayacaktır kişi hayatı boyunca. Amel defterine bunlar yazılacaktır. Ama eğer bu insanlar Allah'ın ayetlerini ve Allah'a ulaşmayı inkar ettilerse, örttülerse, o zaman amelleri boşa gidiyor, kazandıkları hiçbir derecat yok. Daha ötesi var mı? Evet, Allah'ın ayetlerini tekzip edenler. Allah'ın ayetlerini örtenler, şimdi de daha ötesi Allah'ın ayetlerini ketmedenler, saklayanlar, bilerek gizleyenler. Allah Teala Bakara 159'da diyor ki: "İndirdiğimiz kitaplarla ispat vasıtalarıyla insanlara Allah'ın ispat etmesine rağmen ayetlerimizi ve özellikle hidayeti ketmedenler var ya, Allah da onları lanet eder." Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gaflet, Allah'ın ayetlerinden gafil olmak insanlar için onları mutlaka cehenneme ulaştıran bir vasıtadır. Onun için söylediklerimize dikkat edin. Bizleri aramızda olmayan ve dinleyenler, sözlerimize dikkat edin ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız dalalettesiniz, küfürdesiniz ve fısktasınız. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Lütfen açıklamalarımızı bilgisayardan çıkartın, kopya edin ve tekrar tekrar dinleyin. Kur'an-ı Kerim'le hepsini tek tek karşılaştırın. Hepsinin doğru olduğunu, yerlerine tam olarak oturduğunu göreceksiniz. Allah hepinizin kurtuluşa ulaşmasını ister. Bunun için bu görevle görevlendirildik. Çağımız hidayet çağıdır ve onu biz temsil ediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gafil olmak konusundaki konuşmalarımız bu akşam inşallah burada tamamlanıyor.
Allah-u Teala'nın hepinizi bütün mutluluklara ulaştırmasını, bütün gönlümüzle Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ümmetimin en hayırlısı Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Ve bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeye Kur'an'ı öğretti. Hem de yaşatarak öğretti. Bütün sahabe Kur'an'ın bütün insanlara emrettiği 7 safhasında yaşadılar. O 7 safha ki Hazreti Nuh ve ona tabi olanlarca da yaşandı. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlarca da yaşandı. Ama onlara ait olan şeriat kitapları kaybolmuş. Onlar da nebi oldukları için Allah Teala onlara da şeriat kitabı indirdi ama onların şeriat kitapları yok. Ama şeriatlarının ve kitaplarının olduğu Kur'an-ı Kerim'de açık ve kesin bir şekilde anlatılıyor. Hem Hazreti Nuh'un hem de Hazreti İbrahim'in kendilerine kitap verilenlerden olduğu da anlatılıyor ve şeriat sahibi oldukları da anlatılıyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık. Dini ayakta tutun diye ve fırkalara ayrılmayın diye. Müşriklere onlara yaptığın teklif, onlara yaptığın çağrı, davet, yani Allah'a ulaşmayı dileyin de şirkten kurtulun ifadesi ağır geldi diyor Allah Teala. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor. Öyleyse Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı birbirinden farklı şeriat değil. Şeriatlar yok. Şeriat var. Dinler yok. Din var. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber. İlk peygamberden son peygambere kadar, yani kendisine şeriat kitabı verilmiş ilk peygamberden son peygambere kadar şeriat kitapları sadece peygamberlere verilir. Resuller de Allah-u Teala'dan kitap sahibi olabilir ama o kitaplar hiçbir zaman, yani peygamber olmayan resuller de onlara da Allah kitap yazdırır ama onlar hiçbir zaman şeriat kitabı değillerdir. Onlar peygamber değillerdir. Veli Resul. İşte söylediğimiz bağlamda bütün
dinler zannettiğimiz, birbirinden farklıymış gibi görünen, başka başka peygamberler zamanında yaşanmış olan din, hep aynı din olmuştur. Bütün peygamberlerin, her birinin hayatta bulunduğu devirde yaşadığı şeriat mutlaka aynı şeriattır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, mürşide ulaşıp tabi olmak, iki, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 7. basamak, 14. basamak, 21. basamak. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 25. basamak. Nefsi Allah'a teslim etmek, 26. basamak. Muhlis olmak, irşad olmak, 26. basamak. İradeyi Allah'a teslim etmek, 28. basamak, 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. safhaları dinin, Kur'an-ı Kerim'de bütün boyutlarıyla yer almış. Hem bunların hepsinin farziyeti, bir, hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin bunların hepsini yaşadığı. Ama hepsi o kadar değil sevgili kardeşlerim. Daha ötesi var. Aynı konuyu Tevrat'ta incelediğimiz zaman bakıyoruz ki Tevrat'ta da Hazreti İbrahim'in dininin, yani Allah'a teslim dininin 7 safhası orada da var. Farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin bu 7 safhanın 7'sinde yaşadığı gene yer almış. Tevrat'tan bahsediyoruz. Hazreti Musa ve ona tabi olanların da tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar gibi, tıpkı Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar gibi İslam'ın 7 safhasının üzerlerine farz olduğunu ve hepsinin onu yaşadığını görüyoruz. Sonra İncil'i alıyoruz, öyle bakıyoruz ki İncil'de de 7 safhanın 7'si de farz ve Hazreti İsa ile beraber ona tabi olanlar, onun havarileri, hepsi 7 safhanın 7'sinde yaşamışlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek şeriat olmuş ve muhteva bir bütün. Şeriat dediğimiz zaman dinin yaşanmasına medar olan emredici kaideler diye değerlendirilir şeriat. Oysa ki şeriat onun ötesinde bir kavramdır. Bütünü temsil eder. Fırkalara ayrılmamayı da ifade eder. Ve dini ikame etmeyi, ayakta tutmayı da ifade eder. Ezeli ve ebedi din, hiç değişmeyen din, Hazreti Adem'den ilk insandan şu dünyada yaşayacak olan son insana kadar devam edecek olan bir tek din söz konusu. O din Kur'an-ı Kerim'imizde Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak adlandırılıyor ve Ulul Azm peygamberler adı verilen 5 peygamberin de aynı dini yaşadıkları kesin. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu din kainatın tek dini sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sadece bu dini din olarak vaz etmiş, hiç değiştirmemiş, insanların
insanlık tarihi boyunca milyonlarca yıldır, bundan sonra gelecek olan bir zaman parçası geçecekse, o zaman parçasında da hiç değiştirmeyeceği kesindir. İşte Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi. Habibin veçini dini kıyamda tutmak üzere dine ikamet et. İkame et. Dine doğrult. Din için yaşa. Hanif olarak bunu yap. O hanif fıtratıyla da yap ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. İşte o hanif dini ki ezeli ve ebedi dindir. Allah'ın ne dininde ne de insanları o dini, hanif dinini yaşatacak olan hanif fıtratını yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Yani Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılacaktır. Ve din de hiçbir zaman değişmeyecektir. Sadece ve sadece tek bir din olacaktır. Hanif dini, hanif dini, hanif dini.

O din ezeli ve ebedi dindir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel, başta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe Kur'an'ı öğrendiler ve öğrettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sahabe de tabiinin kendilerine tabi olmasını sağladıkları cihetle Kur'an'ı öğrendiler. Tebe-i tabi'in de tabi'in sahabeden Kur'an öğrendi. Tebe-i tabi'in de tabi'inden Kur'an-ı Kerim öğrendi. Ve hepsi de yedi safhanın yedisini de yaşadılar. Kur'an'ı öğrendikleri bu sebeple kesindir. Çünkü sadece Kur'an kültürünün bunu verdiğini görüyoruz. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü artık Kur'an kültürü diye bir kültür mevcut değil. Kur'an'ın aslı, özü hem lafzan unutulmuş, hem de o lafzın arkasındaki yedi tane ruh olarak unutulmuş. Üniversitelerde din öğretilir, ilahiyat fakültelerinde din öğretilir ama öğretilen liselerde de öğretilen dinde artık İslam'ın yedi safhasından bir bahis yoktur. Bunun manası nedir bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Eğer İslam'ın yedi safhası yoksa kurtuluş da yoktur. Kısaca bugün öğretilen din kültürüyle hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dileme konusu bütünüyle unutulmuştur. Bu unutulmuşsa olay bitmiştir sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Kur'an'daki ayetler gereğince kurtuluşu mümkün olmayan bir cehennem yolcusudur. Öyleyse bütün insanların cehenneme gideceği bir dizaynda yaşıyoruz ve bunları söylediğimiz için bize bir deliye bakar gibi bakıyorlar. Bu adam diyorlar üşütmüş. Bunca üniversitede bunca din öğretisi var. Bunca İmam Hatip Lisesi. ...285.000 kadrolu Diyanet İşleri Başkanlığı. Sonra bunca profesöre, doçente rağmen onlar da dahil olmak üzere insanlar cehenneme gidecek ha? Sevgili kardeşlerim, Kur'an hükümleri bugün sadece tarikatların onların da bir kısmında yaşanıyor. Ve bir takım tarikat mensupları söylediklerimizin
insanlar tarafından anlaşılmaması için diyorlar ki onun söylediklerini incelemeyin. Yoksa mürtet olursunuz. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir şey değil mi? Şeytan insanları, insanların kurtulmasını önlemek üzere din adamlarının kandırmasını temin edecek olan bir noktaya ulaştırmış. Din adamları bunları söylüyor. Onun söylediklerini incelemeyin diyor. İncelerlerse ne olacak? O insanlar incelerlerse incelemeyin diyenin yalan söylediği tespit edilecek. O zaman sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir, kendi itibarının zedelenmemesi, aslına dayalı olarak bütün insanların cehenneme gitmesine rıza gösteriyor kişi ve rıza göstermekte de kalmıyor. Kendi de cehenneme gidecek. Ama aman söylediklerinin eksik olduğu anlaşılmasın. Sevgili kardeşlerim, ne kadar korkunç bir tuzak değil mi? İblis insanları, gene insanları kullanarak cehenneme sürüklüyor. Biz bütün kardeşlerimize diyoruz ki gidin. Ne kadar tarikat varsa, ne kadar din öğretim müessesesi varsa hepsini inceleyin. İnceleyin ve Allah'ın size verdiği ilimle karşılaştırın. Ki farkı anlayabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'le, Kur'an-ı Kerim öğretisiyle insanların asırlardan beri değiştirdiği Kur'an kültürüne ters düşen birçok faktörü, fazlaları ve eksikleri muhtevasına alan bir geleneksel din anlayışı. İslam'ın 5 şartından ibaret, bir, bütün insanları cehenneme doğru sürükleyen bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, bu korku neden? Onun söylediklerini incelemeyin korkusu neden? Herkes cehaletinin meydana çıkacağı endişesini taşıyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim, biz onları cehaletle suçlamıyoruz ki. Şunu kesin olarak biliyoruz. Herkes sadece öğrenebildiği ilmi öğretebilir. O kişiden daha fazlasını öğretmek talebinde bulunamaz. Öğretmesi talebinde bulunamaz. Herkes neyi öğrenmişse sadece onu öğretecektir. Şimdi eğer birisi çıkar da derse ki, birisi çıkmış hidayeti anlatıyormuş insanlara, sakın onun söylediklerini dinlemeyin yoksa mürtet olursunuz. Korku değil mi? Doğruların öğrenilmesine mani olmak, bu bir cinayetten daha ciddi bir fitnedir. Herkes incelemek mecburiyetindedir. Doğrular ve yanlışlar ancak incelemekle ortaya çıkar. Bir tek Furkan vardır, Kur'an-ı Kerim. Neyi öğrenirseniz Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu söylüyor. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün yüzlerce uydurma hadis ortalıkta dolaşıp duruyor. Nereden biliyoruz uydurma olduğunu? Kur'an'a vuruyoruz.
Kur'an'a uygun mu yoksa ters mi düşüyor? İşte İslam'ın 5 tane şartı. İslam'ın şartı 5 değil, 7'dir. Bir defa İslam'ın şartları deyince insanlar İslam'ın hedeflerini devreden çıkarmışlar. Vasıtaları hedef yerine koymuşlar. Şeytan son derece büyük bir kurnazlıkla bunu gerçekleştirmiş. Söylediğimiz gibi Allah-u Teala'nın koyduğu hedefler Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiyet, böylece ruhun vücuttan ayrılması, ruhu teslim. Üçüncü faktör, fizik vücudun nefsi, iradeyi teslim. Bunlar Allah'ın Kur'an'a koyduğu hedefler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmişler. Bugün insanlar diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Biz İslam'ın 5 şartını da yerine getiriyoruz. Biz Allah'a teslim olanlarız. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı. Biz bunu yapıyoruz diyorlar. Peki aziz kardeşlerim yapıyorsunuz ama neyinizi teslim ediyorsunuz Allah-u Teala'ya? Madem Allah'a teslim olanlarsınız, ruhunuzu mu, fizik vücudunuzu mu, nefsinizi mi, iradenizi mi teslim edebileceğiniz şeyler bunlar. Neyi teslim ediyorsunuz? Hiçbiriniz bunun cevabını veremezsiniz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kur'an ispat ediyor ki bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabe İslam'ın 7 safhasında yaşamışlar. Kur'an ispat ediyor ki 7 safhanın 7'si de farz ve bu insanlar öyle bir korkunun içine girmişler ki insanlar söylediklerimizi incelerse ayetlerle konuştuğumuz için Kur'an hakikatlerini öğrenecekler. Öğrenince onlar da hakikatleri yaşamaya başlayacaklar. Bu Kur'an öğretisine karşı çıkarken kendi söylediklerinin Kur'an'a ters düşüp düşmediğini de incelemek mecburiyetindeydi. Bunun için incelemesi gerekir ki söyledikleriyle Kur'an arasında ne kadar büyük farklılıklar olduğunu tespit etsin. Şimdi bizim söylediklerimizle başkalarının ve kardeşimizin söylediği birbirine ters düşüyor diye Allah'ın bize söylediklerinin incelenmemesi lazım geldiği, bu sevgili kardeşlerim Allah'a isyan etmektir. Yani siz Kur'an-ı Kerim'i incelemeyin diyor. Söylediklerini araştırmayın dediği zaman söylediğin söz Kur'an'ı araştırmayın sözüdür. Çünkü bizim hiçbir söylediğimiz hiçbir gün Kur'an'ın dışından olmadı. Sadece Allah-u Teala bize Kur'an ayetlerini öğretti ve bizim de sizlere bunları öğretmemiz emrolundu. İşte bunun için buradayız. Ve İslam'ın 7 safhasını sizlere öğrettiğimiz için bundan huzur ve sürur duymaktayız. Allah'ın öğretisini sizlere ulaştırmak için Allah-u Teala'nın bizi seçmiş olması dolayısıyla. Sevgili kardeşlerim, incelemek konunun temelini teşkil eder. Mukayese ancak incelemekle yapılır. İnsanlar ne söylüyor? Allah ne söylüyor? Allah'ın ne söylediği belli mi? A'dan Z'ye belli. Kur'an-ı Kerim Allah'ın ne söylediğini söylüyor. Şimdi biz sadece Kur'an-ı Kerim'i söylüyorsak ve birisi de çıkıp diyorsa ki onun söylediğini incelemeyin. İncelerseniz mürtet olursunuz. Bunun manası Kur'an'ı incelemeyin. İncelerseniz mürtet olursunuz demek. Bu ancak
mürtet olan birinin söyleyebileceği bir sözdür. Sevgili kardeşlerim, kimse hakkında bugüne kadar buhtanda bulunmadık. Ama bunu söylemeye cesaret edebilen birisi, biz sadece Kur'an-ı Kerim'i söylediğimiz için Kur'an'a hakaret etmiş oluyor. Buna cevap vermek mecburiyetindeyiz. Hiç kimse Kur'an'ı öğreniyor diye mürtet olmamıştır. Ancak bunu söyleyen kişi mürtet olabilir. Hiç kimse Kur'an'a dil uzatamaz. Hiç kimse bizim Kur'an'ın dışında bir şey söylediğimizi bugüne kadar iddia edemez. Neyi ortaya koymuşsak hepsi Allah'ın bize öğrettiği sadece Kur'an ayetleriyle ortaya konmuştur. İşte öyle bir şey sevgili kardeşlerim. Öyleyse şimdi bunların ışığında girelim konumuza. Böyle insanlar, Kur'an'dan habersiz olan insanlar, madde bir, Allah'a ulaşmayı dilemezler. Eğer dilemezlerse, Kur'an'a göre bu insanların durumuna şöyle kısaca sadece ayetler açısından bir göz atalım. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişi takva sahibi değildir. Bir, ikincisi de şirktedir. İşte iki ayet-i kerime. Rum 31 ve 32. Allah Teala buyuruyor: "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Rum 31'de bunu söylüyor. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl. Ve müşriklerden olma, böylece müşriklerden olma. Müşriklerden olmamasını temin eden faktör ne? Kişinin Allah'a yönelmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi. Ve 32. ayet-i kerime, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Bütün fırkalar 73 tane. Bunlardan 72 fırka Allah'a ulaşmayı dilemeyip fırkalara ayrılanlar. 73. fırka tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Ruhunu ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Dilemiyor kişi. Eğer dilemiyorsa bu Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine göre bu kişi 1. takva sahibi değildir. 2. şirktedir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, dilemezse ne olur? Bakıyoruz. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve atmeennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ülâike mevâhümün nârü bimâ kânî yeksubûn. Onlar ki bize mülaki olmayı kesinlikle dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Allah Teala üç oldu. Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Ve bir dördüncü faktör, onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. Dört faktör oldu.
Böyle bir insan dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yani açık ve kesin bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir diyor Allah Teala. 5 oldu. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse, ki sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler inkar ettiğine göre Allah'a ulaşmayı dilemediği kesin.

Sekizinci faktör, tağutun kulu diyor. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا اَنْ اَعْبُوا اِلَى اللّٰهِ لِهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَاد۪ي buyuruyor Allah Teala. Onlar ki tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Herkes doğuştan itibaren tağutun kuludur. Dalaletedir. Dalalette olan herkes tağutun kuludur. İnsan ve cin şeytanların. Münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar kurtuluyor. Onlar diyor Allah Teala tağutun kulu olmaktan iştinav ettiler. Neden iştinav, nasıl iştinav etmişler? Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala, kullarıma müjdele. Demek ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler tağuta kul olmaktan kurtulurlar. Şeytana kul olmaktan kurtulurlar. Aynı zamanda bu insanlar şeytana dostudurlar. Şeytanın dostudurlar. Tağutun dostudurlar. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri ve lezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah'a ulaşmayı dileyenler, dileyen müminler diyor Allah Teala. Allah onların dostudur ve onları zulmetten nura çıkarır. Ama tağutun dostları kafirlere gelince kafirler tağutun dostlarıdır diyor Allah Teala. Öyleyse bu ayet hem tağutun dostu olduğunu söylüyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, hem de kafir olduğunu söylüyor. On oldu. Tağutun kulu, tağutun dostu, aynı zamanda da kafir. İşte bir açıdan daha bakıyoruz Sebe 20 ile. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Gördük ki şeytanın kulları, tağutun kulları, tağutun dostları kafirler. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen tek bir fırka müminler. Gene tek fırka kesinleşiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şey, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim neden en hayırlı olduğumuzu söylüyor. Çünkü Allah'tan biz Kur'an'ı öğrettik ve sizlere ne kadar bağlısınız ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece ve sadece Kur'an'ı öğretiyoruz. Onun için bu devirdeki en hayırlı kişi biziz. Şu unutulmuş olan Kur'an'ı Allah bize öğrettiği için, bizim de size öğretmemiz söz konusu olduğu için. Ve Kur'an hidayettir. Biz size Kur'an'ı, yani Kur'an'daki hidayeti öğretiyoruz. Onun için en hayırlı olan statüsündeyiz. Elbette öğretileri yanlış olanlar, eksik olanlar inceledikleri zaman bunu görüyorlar. Ama bunu görüp de kendi öğretilerinin eksik olduğunu görenler ne zaman sakın onun öğretisine inanmayın. Hem de onun söylediklerini incelemeyin. Yoksa mürtet olursunuz diyorsa orada çok çirkin bir durum vardır.

velâ Allah'ın kesinlikle yasak ettiği bir haset müessesesi vardır. Ayrıca adaletsizlik müessesesi vardır. Bir insanın başka bir insan hakkında hüküm verebilmesi için mutlaka onun söyledikleri üzerinden hareket etmesi lazım. Ne söylemiş? Söylediği hangi ölçüde Kur'an'a uygun? Eğer bütün söyledikleri Kur'an'sa, o zaman onun söylediklerini inceleyen hiçbir zaman mürtet olmaz. Ama onun söylediklerini incelerseniz mürtet olursunuz diyen mürtet olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına bakalım şimdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından çıkan ifade nasıl? Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. İşte bugün bu kadar din öğreticisi arasında sadece biz varız. Sadece biz Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'ı size öğretiyoruz. Unutulmuş olan bütün gerçekleriyle bütün Kur'an-ı Kerim'i. Öğretmediğimiz kesim ne? Öğretmediğimiz kesim, fıkıhla alakalı kesim, o bizi hiç alakadar etmiyor. Bizim öğretim müessesemiz o değil. O konunun gerçekten uzmanları var dünya üzerinde ve bizim ülkemizde. O onların sahası, herkes kendi sahasında öğretisini gerçekleştirecek. Biz onları her zaman saygıyla karşılamışızdır. Onlar fıkıh öğretmenleridir. Fıkıhı öğretecekler. İnsanlar arasındaki davranış biçimlerini Allah'ın emrettiği doğrularla yaşamalarını temin edecek olan bir fıkhi öğretim dizisi. Saygı duyarız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onların yaptığı ne? Kur'an'daki fıkhı öğrenip onu tam olarak öğretmek. Tatbikat ayrı şey, öğretim ayrı şey. Öğretmekle görevliler. Tatbikat kişisel iradeye bağlıdır. Kişi ne kadarını dilerse o kadarını tatbik eder. Ama öğretim küllü ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, işte bugünkü fıkıh öğreticileri de aslında Kur'an öğretiyorlar. Ama fıkhı tek başına bir ilim dalı olarak alırsanız, fıkıh kimseyi fıkıh öğreniyor diye Allah'ın cennetine götürmez. Öyleyse Kur'an'ı öğreten ve öğrenen ve öğretendir demekten muradı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'daki şeriatı öğretmek. Bunun manası Kur'an'ın bütünüdür. Çünkü fırkalara ayrılmamak da şeriatın temelidir. Dini ikame etmek de şeriatın temelidir. Kayyum olan din, kıyamete kadar sürecek olan din, ezeli ve ebedi kainatın tek dini. Yaşama kaideleri bir insanı cennete götürmez. Bir insanın cennete girilmesi için mutlak olarak bir hedefe sahip olması lazım. Allah'a ulaşmayı
dilemek. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan gerçekten gideceği yer cehennemdir. Ve saydığımız faktörlerin ötesinde onun amelleri de boşa gider. Allah Teala diyor ki Kehf 103-104-105'te size amellerinizi hasara uğratacak olan şeyi söyleyeyim mi? Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, inkar edenin amelleri boşa gitmiştir. Allah'a ulaşmayı, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını inkar eden kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olabilir mi? Mümkün değil, çünkü reddettiği şey o. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan, onun amelleri boşa gider. Bu insan hüsrandadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetimin en hayırlısı Mehdi'dir demekten muradı ne? Çünkü Mehdi hidayeti öğretendir. Hidayet kavramına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın hidayeti zamanımızda doğru yol olarak değiştirilmiş. Hidayet nedir diye soruyorsunuz din adamlarına. Hidayet doğru yoldur diyorlar. Çok güzel diyorsunuz. Hay Allah razı olsun. Peki sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim doğru yoldur diyorlar. Bu doğru yol nereye götürür? Allah'a götürür diyemiyorlar. Sırat-ı müstakim Allah'a istikametlenmiş yoldur. Hicr suresinde Allah Teala sıratı ileyye müstakim diyor. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yoldur. Hidayete erdiren yoldur. Allah'a ulaştırıyor mu? Elbette. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor ki aranızdan kim Allah'a mülaki olmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve ilminin içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakimin Allah'ın zatına ulaştırdığı kesinleşmiş bir hükümdür. Ama insanlar sırat-ı müstakimi öyle bir noktaya ulaştırmışlar ki sırat-ı müstakim nedir dediğimiz zaman sırat-ı müstakim doğru yoldur diyorlar. Veya dost doğru yoldur diyorlar. Asli unsurları yok edilmiş olan bir Kur'an-ı Kerim'le karşı karşıyayız. Kur'an-ı Kerim hamdolsun ki olduğu gibi duruyor. Kılına halel gelmemiş. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey o asıllarını aynen koruyan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmektir. Öğrenmek ve Kur'an-ı Kerim'le bugünkü din tatbikatını yargılamaktır. Ne kadar Kur'an-ı Kerim'den sapıldığını görmek ve bundan büyük bir hayrete düşmektir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e bir sürü bidat sokulmuştur. Ya ilavelerle ya da Kur'an-ı Kerim'den alınmalarla. İşte İslam'ın 7 safhasının 7'si de Kur'an'da mevcut olmasına rağmen bugün tatbik edilmemektedir. Öyleyse
Bu bir bidattır. Kur'an'ın temel hükümleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından tatbik edilen bu yedi tane safhanın yedisi de bugün artık mevcut değildir. Ve insanları bunu söylediğiniz zaman sizi düşman saflarında görüyorlar. Olur mu sevgili kardeşlerim? Biz onların hepsinin en büyük dostu hüviyetindeyiz. Neden? Çünkü onlara unuttukları hidayeti biz öğretmekle vazifeliyiz. Şimdiye kadar acaba kim insanlara bu hakikatleri Kur'an ayetleriyle ne zaman söyledi? İslam'ın yedi safhasından bizden evvel bahseden birisini hiç duydunuz mu sevgili kardeşlerim? Şu son 5-6 asır içinde, 10 asır içinde, hayır böyle bir insan yok. Şeytan insanlara Kur'an-ı Kerim unutturmuş. Çünkü Allah-u Teala diyor ki bu Kur'an'ı hiç kimseye elletmeyiz, değiştirtmeyiz. Kur'an'ı değiştirmesi mümkün olmayan iblis, insanlara Kur'an'ı unutturmayı başarmış durumda. Onun için hidayetin bugünkü öğretisi Kur'an üzerinden yapılmak zorundadır. Ve insanlara Kur'an'ın öğretilmesiyle vazifeli olan kişi o biziz. Hiçbir şey bizi korkutamaz. İnsanların söyledikleri umurumuzda olmaz. Biz Allah-u Teala'dan emri alırız, mutlaka o emri uygularız. Kim hakkımızda neyi söylerse söylesin. Sevgili kardeşlerim, bizim hakkımızda çok şeyler söylenmiştir. Ama hepsinin yanlış olduğunu bugüne kadar hep ispat etmişizdir. Buna rağmen aynı yaygaralar hep devam edecektir. İnsanların öğretilerinin yanlışlığını ortaya koyduğunuz ve ispat ettiğiniz zaman size düşman olmalarından daha tabii bir şey yok. Ama bu emri bize Allah verdi. Hangi şartlar içinde olursa olsun, kim bize düşman olursa olsun, biz görevimizi hiç kimseden korkmadan gerçekleştiririz. Bir tek canımız var ve Allah yolunda feda etmeye şu anda da hazırız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin en hayırlısı o Mehdi'dir diyor. Kimdir o? Kur'an'ı Allah'tan öğrenen ve herkese Kur'an'ı, sadece Kur'an'ı öğreten olduğu için. Ümmetimin en hayırlısı Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir hadisiyle, ümmetimin en hayırlısı Mehdi'dir ifadesi birbirini tam olarak tutuyor. Çünkü bugün dünya üzerinde sadece o hidayeti öğreten ve sadece Kur'an'la öğreten, Kur'an'ı Allah'tan öğrenen ve öğreten iki hadis birbiriyle %100 örtüşüyor. %100 birbirini ihata ediyor. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bizi bununla vazifelendirdi. Bu ahir zamanda sizlere Kur'an'ı öğretmekle, Kur'an'ın asli muhtevası olan, yegane hedefi olan, yedi tane safhadan oluşan, dört teslimi içeren hidayeti öğretmekle. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'az salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an öğreniminiz ve Kur'an öğretiminiz mübarek olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz ilim ve irfan. İrfan, ilmin fiziğin ötesine ulaşan uzantısıdır. İrfan, Allah'ın özel bir eğitim sonunda öğrettiği semavi ilmin adıdır. İlahi ilmin adıdır. Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 104. ayet-i kerimesinde diyor ki sahabeye, aranızdan irfanla emredecek olan ve münkerden nehyedecek olan bir toplum, bir topluluk oluşsun. Aynı surenin 110. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala'nın şöyle bir ifadesini görüyoruz. Artık sizler, sahabeden bahsediyor Allah-u Teala, artık sizler münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz diyor. Olmuşlar. İrfanın sahibi normal bir insan değildir. Onun ötesidir. Başka insanlardan farkı nedir? Başka insanlardan farkı, bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir başlangıç devresinden itibaren mürşidine ulaşan, ruhunu Allah'a ulaştıran, fizik vücudunu Allah'a teslim eden ve nefsini de Allah'a teslim eden bir, bu onun kronolojik hayatıdır. Ama manevi hayatının temel faktörleri bu kişide ilmin ve ilmin ötesinde irfanın sahibi olmasıdır. Öyleyse irfan müessesesinin özellikleri nedir? İrfan müessesesinde ilmin ötesi vardır. Kur'an-ı Kerim ayetleri bir disipline edici, insanları Allah'ın koyduğu bütün kaidelere uymayı emreden, bu kaidelerin dünya üzerindeki davranış biçimlerimizi tayin eden kaidelerin bütünü onları öğrenen kişi için ilimdir. İslam'ın şartları, ibadetler, bir insanın dinini yaşayabilmesi için temel kavramlar. Ve dünya üzerindeki hayatını devam ettirirken bütün muamelatta nasıl ve ne yapması lazım geldiği. Bunların hepsi ilim sıfatındadır. Allah'a göre ilim ve irfan diye ayrı iki faktör söz
söz konusu değildir. Allah irfanın da ilmin de ezeli sahibidir. Onun için Allah Teala kendisi için ilim sıfatını kullanıyor ve alim olan ilmin tamamını muhtevasını almış olan sadece Allah'tır. Allah'ın ilmi biz insanların ilmini de irfanını da bütünüyle kapladıktan sonra onun daha ötesini de içerir. Allah'ın ilmi sonsuzdur. O ilimdir ki Allah Teala'ya Kur'an'ı indirtiyor. O ilimdir ki Allah'a daha belki mukaddes kitapları indirtiyor. O ilimdir ki Allah onunla üç asıl, üç karşıt, altı tane alem yaratıyor. O ilim öyle bir ilimdir ki ilmiyle ve de ona ilaveten rahmetiyle bütün yarattığı alemlerin hepsini kaplıyor. İşte Allah'ın yarattığı bu alemlerin genel görüntüsü bir insan vücudu hüviyetindedir. Zahiri alemde, gayb aleminde onların karşıtları olan ikisine ait, her birine ait berzah alemleri de, emr alemi de, onun zıttı olan zülmani alemde, ya da gökler alemi de, yerler alemi de hepsi yaratıktır. Ve bu yedi alemin, altı alemin altısı da, yedinci alem yoktur. Altı alem vardır sadece. Yaratılmış olsaydı ne olacaktı? Allah Teala biz her şeyi zıttıyla kaim kılıp çift yarattık dediği cihetle bir karşıtı olacaktı. Yedi alem olması mümkün değildi, sekiz alem olacaktı. Ama Allah'ın yarattığı alemlerin sayısına baktığımız zaman üç asıl, üç de onun karşıtı olarak altı alem görüyoruz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bize ilmi de irfanı da öğretti. Öyleyse irfan müessesesinin başlangıç noktası neresidir diye bir sual gelecektir akla. Orası daimi zikrin tahakkuk ettiği noktadır. Kimdir daimi zikrin sahipleri? Daimi zikrin sahipleri ulul elbab hüviyetinde olanlardır. Ulul sahipleri demek. Elbab da lübler. Lüb ise çift pe ile yazılır. Bir insanın normal algılama alanının, idrak alanının ötesinde kalan, normal standartlarda bir insanın ulaşamayacağı ilmin ötesidir. İşte zahiri alemi görmek için bu alemde yaratılan bizlere Allah Teala bu gözleri veriyor. Gayb aleminde yaşamakta olan cinlere de gene gözler veriyor. Onlar da kendi alemlerini görüyorlar. Ama biz iç içe olmamıza rağmen, yani şu anda burada da sizin bulunduğunuz yerde de cinlere ait olan bir alem de var olmasına rağmen, böyle bir dizaynda normal standartlarda biz cinleri göremiyoruz. Cinler de bizi görmüyorlar. Ama aynı zamanda bu alem emr aleminin de bir parçası. Onun zıttı olan alt alemlerinde bir parçası.
yerlerin melekûtu, göklerin melekûtu, yerlerin ve göklerin sırları anlamına geliyor. Bir insan normal ilmin sahibi olduğu zaman bunlar hakkında sadece bilgisi vardır kendisine, bu bilgi Allah-u Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'le, ondan evvel Tevrat'la, ondan evvel İncil'le ulaştırılmıştır. Oradaki bilgiler başka bir muhtevayı gerektirmeden insanlara onların anlayacağı standartlarda anlatılmıştır. İnsanlar bunları öğrenmişlerdir. Bunlar ilimdir. Ama bir de ilmin ötesi var. İrfan. İşte bu ilmin ötesi baş gözüyle değil, kalp gözüyle görülebilen, normal kulaklarla değil, kalp kulağıyla işitilebilen bir başka dizaynı içeriyor. İrfana giriş ulle'l-bab makamında gerçekleşir. Bir insan ondan evvel kalp gözü açılabilir. O ariftir. Ama sadece görme konusunda veya sadece işitme konusunda veya ikisinde de. Ama daimi zikre ulaşmadığı için hikmet sahibi değildir. Öyleyse irfanın örfle emredebilmenin, irfanla emredebilmenin bir vasfı hikmettir. İrfanın temeli hikmettir. Alim kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, mürşidine ulaştığı noktadan itibaren ilmi ondan almaya başlar. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman bir hayli ilim sahibi olmuştur. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. İlim sahibi olması devam edecektir. Bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman alim olmuştur. Ama arif olup olmadığı onun kalp gözünün açılmasına veya kalp kulağının açılmasına bağlıdır. Dikkat edin ki arif olan kişi irfanla emredemez. Emredebilmesi için başka vasıfları da kazanması lazımdır. Öyleyse irfanla emretmek, emri bil maruf yapmak ve nehy-i anil münker yapmak, münkerden nehyetmek, bunlar sadece arif olan kişinin işi değildir. Bunlar üst seviye bir ilim gerektirir. Arifin Allah-u Teala kalp gözünü açar, etrafından fizik ötesi bir şeyler gösterir ona. Kalp kulağını açar, fizik ötesi bir şeyler öğretir. Fakat bu, o kişinin yedi kat gökleri, yedi kat yerleri görmesini imkan dahiline sokmaz. Öyleyse irfanla emreden kişinin özelliği var mı? Evet, var. Bu kişi yedi kat yerlerin melekûtuna sahip olacaktır. Yedi kat göklerin melekûtuna sahip olacaktır. Mürşidine ulaştıktan sonraki günahları da örtülecektir. Sevaba çevrilecektir. Ve
Bu kişinin başının üzerine Allah salah nurunu verecektir. Salah nuru verilen bir kişi arif oldu mu? Hayır, henüz bir eksikliği var. Ne zaman Allah Teala onun iradesini teslim alırsa, iradesini teslim ettiği noktadan itibaren bu kişi Allah'ın emrettiği istikamette marufla emreden ve münkerden nehyeden bir hüviyet kazanır. Öyleyse hikmetin üç makamı var. Ulu'l-Elbab makamı, İhlas makamı veya irşad olma makamı. Üçüncüsü de salah makamı. Ama münkerden nehyetmek ve marufla emretmek yetkisi bu muhtevada 28. basamağın ancak 5. kademesinde olgunlaşan bir meyvedir. Derece derece ayrı ayrı sahalarda kişinin elde ettikleri bir bütün oluşturmadıkça o kişi marufla emreden, münkerden nehyeden birisi olamaz. Öyleyse nelere sahiptir bu insan? Gelin bakalım. Daha mürşidine ulaşmadan önce onun fizik dünyadaki mürşidini tanıyabilmesi, onu değerlendirebilmesi, sözlerini idrak edebilmesi için o kişinin Allah-u Teala kulaklarındaki vakrayı almıştır, işitme hassasının mührünü açmıştır, gözlerindeki hicab-ı mestureyi almıştır, görme hassasının üzerindeki gışavet tatlı perdeyi almıştır. O kişinin kalbindeki kalbinin mührünü açmıştır, kalbindeki ekinleti almıştır, idraki önleyen müesseseyi kalbine ekinletin yerine ihbat koymuştur. Böylece bu kişi her şeyin en güzelini dizayn etmiştir. Allah Teala buradaki en güzelden muradının sadece zahiri aleme, fizik vücudumuzun alemine açık bir idrak sahası oluşturduğunu ifade ediyor. Fizik alemdeki fizik standartlardaki mürşidini gören, onu mürşit olarak kabul eden, verdiği ilmi zevkle öğrenmeye başlayan bir insan var. Ondan evvel mürşit onun için hiçbir kıymet ifade etmiyordu. Burada Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği olay dünyaya açılan bir penceredir. Bu pencereden görüş, bu pencereden işitme, bu pencereden idrak oluşur. Fizik algılamalara paralel bir dizaynda. Bir ikinci açılma ta Ulu'l-Elbab makamında gerçekleşir. Fizik vücudun tesliminden sonra kişi nefsindeki bütün afetleri yok edilmeye bütün gücüyle çalışır ve bir gün bu kişinin daimi zikre ulaştığını görürüz. Kim daimi zikre ulaştıysa o kişi için yeni bir ufuk açılmıştır. Daimi zikre ulaşan kişinin daimi zikre ulaştığı andan itibaren nefsinin kalbi %100 fazıllarla ve rahmetle dolar. Rahmetin oranı %2'dir. Fazılların oranı %98'dir.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktada hepimiz için bir işaret vardır. Nedir o işaret? Bu kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Afet sıfırlanmıştır. Yani o kişiyi Allah'ın emirlerinden caydıracak olan bir, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletecek olan bir uyarıcı, bu hedeflere yöneltici bir varlık artık o kişinin iç dünyasında mevcut değildir. O kişi bu noktada ullelbap olduğu noktada bir takım vasıfların sahibidir. Evvela şu irfanın başlangıç temsilcisi olan ullelbabı yakından inceleyelim. Ullelbap olmak farz mıdır? Farzdır. Ullelbabın vasıfları nelerdir? Allah Teala tarif ediyor. Li ulülelbab yeskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. O ulülelbab var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Demek ki bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yan üstü yatıyordur. Nasıl yatarsa yatsın ama Allah Teala yan üstü yatmamızı istiyor. Neden? Daimi zikre ulaşmanın yolunu bize göstermek için. Kıbleyi sağa alarak yattığımızı düşünün. Allah Teala sağa dönerek uyumamızı istiyor. Yani sağ kulağımızın yastığın üzerine gelmesini istiyor. Gelince ne olur? Kişi sağ kulağını biraz yastığın üzerine sağa sola oynattığında kulağında kalbinin atışlarını basınç sebebiyle hissedebileceği bir nokta yakalar. Herkes bunu çok rahat bir şekilde hemen tespit edebilir. Öyle uyumalıdır. Yani uyurken kulağındaki kalbinin atışlarını hissedebilmelidir. Kalp çift ecil olarak atar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Allah terennümüyle Allah kelimesini tekerrür ederek, tekrar ederek, tekerrür ettirerek Allah kelimesine dayalı mihverinde, merkezinde Allah kelimesi olan bir dizaynı içerir olay. Sevgili kardeşlerim, işte ulülelbap için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Bu ulülelbabın tarifi. Ulülelbab lüplerin sahipleridir. Fizik ötesinin sahipleridir. Bu sahibiyette ulülelbab için söz konusu olan şey ulülelbabın bir takım vasıflar kazanmış olmasıdır. Fonksiyonel bir tarif, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmesidir kişinin. Bu sebep. Bunun sonucu o kişinin kalp gözünün ve kalp kulağının açılmasıdır. Öyleyse ulülelbabın birinci işareti daimi zikrin sahibi olmasıdır. İkinci işareti buna dayalı olarak, daimi zikre dayalı olarak
o kişinin nefsinde hiç afet kalmamasıdır. Çünkü daimi zikirde olduğu için nefsinin kalbine devamlı Allah'ın katından rahmetle, fazla rahmetle salavat geliyor. Ve bunlar devamlı olarak zülmani kapıyı kapatmış olan mühürün üzerine baskı yapacağı için zülmani kapı asla açılamıyor. Açılamadığı için karanlıklar o kişinin kalbine asla giremiyor. Girmediği için bu kişi sonsuz bir mutluluğu yaşar. Kesintisiz bir mutluluk söz konusudur. Kalp asla kararmayacaktır o kişi ölene kadar. Kalp aynası pırıl pırıl aydınlık olacaktır. Peki kişinin üçüncü vasfı, mutlaka kalp gözünü Allah'a açmıştır. Dördüncü vasfı, mutlaka kalp kulağını Allah'a açmıştır. Öyleyse kalp gözü ve kalp kulağı açık olan bir insan. Daimi zikrin sahibi olan bir insan. Burada dört tane vasıf gördük. Hikmet sahibi insanın dört vasfı, daimi zikrin sahibi, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması, buna dayalı olarak kalp gözünün açılması, buna dayalı olarak kalp kulağının açılması. Bunlar temel olgular. Bu kişinin Allah'tan aldığı o kişinin idrakiyle alakalı ilim sahibi olmasını sağlayacak olan unsurlar. Kalp gözü ve kalp kulağı. Allah-u Teala o kişinin kalp gözüne dilediği şeyi gösterir. Ve o kişinin kalp kulağına o gösterdiği şey hakkında Kur'an'dan veya Kur'an'ın dışından kendi ilminden bilgi aktarır. Kişi öyleyse gördüğü her şey hakkında Allah'tan kalp kulağı açık olduğu için devamlı ilim alabilecektir. İşte buradan kalp kulağıyla aldığı bu ilim artık irfan hüviyetine girmiştir. Çünkü bu kişi bu dört tane temel vasfın ötesinde üç tane daha özelliğin sahibi olur. Birincisi, her an Allah ile konuşmak imkanının sahibi olduğu için o kişi ehli tezekkürdür. Allah ile her konuyu müzakere etmek, karşılıklı konuşmak imkanının sahibidir. Müzakere etmek, tezekkür etmek aynı kökten gelen, çok yaklaşık iki manası olan iki kelimedir. Bir konuyu detaylı olarak görüşmek, karşılıklı fikir teatisinde bulunmak ve burada taraflardan biri Allah aldığı için Allah'ın o konudaki ilmini kuluna vermesi. Allah Teala irfan konusunda Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki: "O Allah ki sana Kur'an'ı indirdi. O Kur'an'da muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var." Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamlarının ne olduğunu kimse bilmez, sadece Allah bilir. Kalplerinde zevk olanlar o müteşabih ayetlerden faydalanarak insanların arasına fitne sokmak isterler. İlimde kökleşmiş olan rasihun ise derler ki: "Ya Rabbi, biz inandık, emin olduk ki bütün bu ilim, Kur'an-ı Kerim'in muhkem ayetleri de, müteşabih ayetleri de senin katındandır." Allah Teala açıklamaya devam ediyor. Ama bunlar da, bu rüsuh sahipleri de, rasihun da tezekkür edemezler diyor Allah Teala. İlla ulul elbab. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım, müteşabih ayetleri tezekkür edebilecek olanlar Allah'ın dostlarıdır. Onlar ömürleri boyunca Allah ile hep konuşmak imkanının, yetkisinin sahibi olacaklardır. Bu seviyeye yükselen birisi daimi zikre ulaştıktan sonra oradan düşmesi, yuvarlanması artık mümkün değildir. O kişi hep daimi zikrin sahibi olarak kalacaktır. Hep ehli tezekkür olacaktır. Her an her konuyu Allah'a ulaştırabilecek, Allah'tan mutlaka bunun cevabını alabilecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bu dizaynında iki tane daha faktör var. Birisi o kişinin ehli hikmet oluşu veya aynı kökten gelen ehli hüküm sahibi oluşu. Ehli hikmet de, ehli hüküm de hikmetin ve hükmün sahibi olmak demek. Ehil, sahibi manasına geliyor. Bir başka özelliği de daimi zikre ulaşanların ehli hayır olmalarıdır. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Hiç kimse daimi zikre ulaşmadan ehli hikmet olamaz. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişi ehli hayır olur. Neden? Nedir hayır? Hayır, derecat kazandıran bütün olayların adıdır. Yaptığımız hangi işlem veya uğradığımız hangi olay bize derecat kazandırıyorsa o hayırdır. Buradaki Allah-u Teala'nın verdiği o müstesna muhteşem misale dikkatle bakın Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki olaylar vardır sizi üzer ama o olaylar sizin için hayırdır. Olaylar vardır sizleri sevindirir ama o olaylar sizin için şerdir. Siz bilmezsiniz diyor, Rabbiniz bilir diyor. İşte basit bir misal, hırsız birinin malını çalmış, neşeleniyor, seviniyor. Oysa ki bu olay, onu sevindiren olay bir şerdir. Neden şerdir? Çünkü bu olay sebebiyle hırsız derecat kaybetmiştir. Derecat kaybettiğimiz her olay bizim için şerri oluşturur. Peki malı çalınan, malı çalınan da malı çalındığı için üzülüyor. Ama aslında üzülmesi değil, belki de sevilmesi gerekir. Neden? Çünkü hırsız onun malını çalmıştır. Hırsız ne kadar derecat kaybetmişse, hırsızın kaybettiği bütün derecat malı çalınanın hesabına kaydedilmiştir. Birisi derecat kaybetmiştir, diğeri derecatı kazanmıştır. Yani olay vücuda geldiği anda terazi sıfıra sıfır, eldiven sıfır noktasına ulaşmıştır, adalet tesis etmiştir. Olayın karşılığında derecat kazanılmıştır, olayın karşılığında derecat kaybedilmiştir. Çalan hırsız çaldığı için derecat kaybediyor. Hırsızlık suçuyla kaybettiği dereceler birbirine eşit ve denge sıfıra sıfır, elde var sıfır. Malı çalınan malını kaybediyor. Terazinin bir tarafında bu var. Öbür tarafında da kazandığı dereceler var. Fizik dünyada mal kaybetmenin oluşturduğu hüzün o kişinin kazandığı derecatla Allah-u Teala tarafından telafi ediliyor. Tabii kişi hüzünden ayrılır mı? Mutlu olur mu? Bu onun hissiyatına bağlı. Ama Allah'ın katında hesap sıfırlanmıştır. Olaya karşı derecat. Sevgili kardeşlerim,
Öyleyse böyle bir dizaynda hayrı tarif ettiğimiz zaman bize derecat kaybettiren bütün olaylar şerdir, bize derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Öyleyse Ulu'l-Elbab kimdir? Daimi zikrin sahibidir. Zikir derecat kazandıran bir olay olduğuna göre daimi zikrin sahipleri kesintisiz olarak her saniye Allah Teala'dan gelen en az 700 derecelik bir kazancın sahipleridir. Her an 700 derecelik bir hayır o kişilere ulaşıyor. Her saniye bu kadar dereceyi bu insanlar devamlı olarak kazanıyorlar. Öyleyse bir insanın bir hayır işlediği zaman kazanacağı en asgari derece bir derecedir. Her saniye bu kişi bir derece mutlaka kazanır hayır işliyorsa. Ama bunun 700 katını Allah Teala verecek ona. Daha ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktadan itibaren bu kişi 1'e 700'e hak kazanmıştır. İşte Ulu'l-Elbab hayrın da sahibidir. Ve sevgili kardeşlerim, üçüncü faktörü Ulu'l-Elbab olan bir kişinin başlangıçtaki dört vasıf unsurundan sonra sahip olduğu üç sonuç tan üçüncüsü hikmet sahibi olmaktır, hüküm sahibi olmaktır. Bu kişi hakem veya hakim olarak hangi konuya girerse hakim olarak da vereceği kararlar mutlaka hakikati yansıtır. O Allah'tan sorarak kararını vereceği için karar mutlak olarak adalete tam uygun tecelli eder. Bu o kişinin ehli hüküm tarafıdır. İster birileri onu hakemliğe tayin etsinler, orada hükmünü versin. İster hakim standartlarında birisi olsun, orada hükmünü versin. Netice değişmez. Mutlaka doğru hüküm ona ulaştırılır Allah Teala tarafından. O da o hükmü diğerlerine ulaştırır. Peki bu kişinin bu hükümden aynı kökten gelen hikmet ve hüküm kelimesinin kökünden gelen ikinci muhtevası ehli hikmet oluşudur. Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim 28 basamaklık bir gelişim dizaynını kapsar. Herhangi bir ayet eğer bu basamaklarla alakalıysa o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu o kişi derhal anlar.

beraber az sevdiğinden çok sevdiğine doğru bir dizi insan vardır. Ama nefret etmez ve kin tutmaz. İşte böyle bir dizaynda bu insanın hüviyeti bize açık bir husus gösteriyor. Bu kişi 7 tane özellik sahibidir. İşte ulvelbap noktasına ulaşan bir insana Allah Teala mutlaka yerlerin melekûtunu gösterir. Bu kişiye 7 kattaki 7 cehennem ayrı ayrı gösterilir. Her birinde tüyleri ürperir. İnsanların kıyametten sonra nasıl bir işkenceye tabi tutulacağını görmek onu derinden yaralar. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilememeleri halinde gideceği yerlerin ne kadar korkunç olduğunu Allah Teala'nın ona gösterir. İlk defa gördüğünde tüyleri ürperir. Acaba Allah Teala bunu bana benim de gideceğim yer orası olduğu için mi gösteriyor diye bir endişe duyar. Allah Teala derhal o endişesini izale eder. Hayır. Seninle alakalı bir konu değil. Ama sen bu kademede, ulul elbab kademesinde bunların hepsini görmekle mükellefsin. Onun için sana 7 kat cehennemi, 7 yer katını bir başka ifadeyle yerlerin melekûtunu gösteriyoruz. Buyurur Allah Teala. Bu yerlerin melekûtu 7. cehennemden, en alt cehennemden yukarıya doğru 6., 5., 4., 2., 1. kat cehennem, yani eksi 1, eksi 2 diye aşağı doğru gider. Eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6 ve sonra da eksi 7. Bu 7 kat cehennem gösterildikten sonra Ulul Elbab'a Ulul Elbab'la İhlas makamı arasındaki bir geçit noktası olan zemin kattaki devrin imamının dergahı gösterilir. Oradaki altın paralardan oluşan bir küme, insanların onarlık sıralar halinde bulunuşu, her bir sıranın önünde mutlaka bir rahleler dizisinin mevcudu. Herkesin önünde ayrı bir rahle, hepsinde de Kur'an-ı Kerimler açık. Ve birinci sıranın sağ tarafında sağ kanat velisi, sol tarafında sol kanat velisi. Onlar da bu rahlelilerle birlikte otururlar. Onların önünde rahle yoktur. Ve erkeklerin sırasının bittiği yerde hanımların sırası başlar. Hanım Sultan sağ tarafındadır birinci sıranın. Bunların karşılarında bir duvar devam eder sol tarafa doğru. Solda bir altın kapı göreceklerdir. Üzeri baklava dilimli bir altın kapı. Yüksekliği yaklaşık 4 metre, genişliği 1,5 metre ile 2 metre arasında. Üzerinde kapı eğri, kapı tokmağı mevcut olmayan bir kapı. İşte bu altın kapıdır. Bu kapı 7 tane gök katını birbirine bağlayan Tarık-ı Mustakim'in giriş kapısıdır. 7. katta bunun zıttı olan aynı kapıyı göreceksiniz. 7 tane mermer basam, beyaz mermerin basamakların üzerinde

Merhaba, Trabzanlı olan bir sistem. Aynı kapı var. Ama burada bu kapının altında 7 tane merdivenden oluşan beyaz mermer merdivenden oluşan bir ilave var. Sağının üstündeki eşikten itibaren altın kapı başlar. Kapıların büyüklüğü ikisinde de aynıdır. Altın kapıdan içeri giren yedinci gökyüzünün birinci alemine ulaşır. Burası kader hücreleridir. İşte sevgili kardeşlerim, ulvi olan bir kişi zemin katta mutlaka devrin imamının dergahını görür. Bu söylediğimiz standartlar içinde. Nereden mi biliyoruz? Sevgili kardeşlerim, bizim dergahımız. Biz bilmeyelim de kim bilsin? Hepiniz gelirsiniz, görürsünüz. Ama gördüğünüz şey bu dünya üzerindeki maddi hüviyetteki camidir, dergahtır. Ama derunu o söylediğimiz standartlardadır. İşte Ulul Albab makamındaki kişi bu vasıfların sahibidir. Burası hikmetin birinci makamıdır. Sonra bu kişi muhlis olur. Ne zaman olur? Ne zaman o kişiye yerlerin melekûtu tamamlandıktan sonra, ana dergâh gösterildikten sonra zemin katta tamamlanmış olur? Ne zaman birinci gök katı gösterilirse, orada yapılan açıkta secde gösterilirse orası, o zaman o kişi Ulul Albab makamını mutlaka bitirmiştir. İhlas makamına adım atmıştır. Bu kişi irşad olmaya doğru gidiyor, muhlis olmaya doğru gidiyor. Birinci gök katında ona açıktaki secde mahali gösterilir. İkinci gök katında su arılma havuzları gösterilir. Üçüncü gök katında iki katlı mescit gösterilir. Dördüncü katında Beytül Makdis'in aslı, beşinci katında Beytül Haram'ın aslı, altıncı katında sıpkatılma olma Allah'ın nurlarıyla nurlanma mahalli, yedinci katında demin tarif ettiğimiz altın kapıdan girerek 7 tane alem gösterilir. Birinci alem zikir kader hücreleridir. İkinci alem ümmül kitap. Üçüncü alem kudret denizi. Dördüncüsü makam Mahmud. Beşincisi divan-ı salihin. Altıncısı zikir hücreleri. Yedincisi de indi ilahi. Bunların hepsini Allah-u Teala ihlas makamında kuluna gösterir. Bu yedinci sitre-i müntehanın görülmesiyle ihlas makamı tamamlanır ve kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Allah-u Teala tarafından kim tövbe-i nasuha davet edilmişse ihlas makamı sona ermiştir. İhlas makamı hikmetin ikinci kademesidir. Yerlerin melekûtundan sonra göklerin melekûtuna kişiyi sahip kılan. Bu tövbe-i nasuh salah makamının yani üçüncü hikmet makamının birinci kademesini oluşturur. Bundan sonra o kişinin günahlarını Allah Teala örter, mürşidine tabi olduktan sonraki günahlarını, sonra o kişiye Allah Teala salah nurunu verir başının üzerine. Sonra o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Dört faktör, dört kademe. Bu dördüncü kademenin sonunda o kişinin
iradesini Allah-u Teala teslim alır. Bu noktada kişi yerlerin ve göklerin melekutuna sahip olduktan sonra bu vasıfların sahibi olunca o Allah'ın irşat makamına tayin için gerekli olan şartların hepsini kazanmıştır. Nefsinin kalbi ullelvab makamında 7 mertebe, ihlas makamında irşat olduğu zaman ne kadar? İkinci defa 7 mertebe, 14 mertebe, salâh makamının 4 kıdemesinde, 4 mertebe, bir de Allah onun iradesini teslim aldığı zaman, bir mertebe daha, 5 mertebe, 14, 5 daha, 19 eder. Nefsinin kalbi 19 mertebe müzeyyen olur. Bu nokta o kişinin irşat makamına tayin olduğu yerdir. İşte bir insanın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığı, hem memur Allah'tan aldığı emirleri tebliğ ederek irşad edecek, hem de mezun bu konuda kendisine Allah-u Teala tarafından izin verilmiş. Öyleyse memur amiri olan Allah'ın verdiği emirleri mutlak olarak yerine getirerek görevini yapacak. Mezun buna Allah-u Teala tarafından izinli kılınmış. Şimdi bütün sahabe bu vasfa sahip miydi diye bakalım. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi de bunu söylüyor. Baştan söylediğimiz Ali İmran suresinin 110. ayet-i kerimesinin yanı başında Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi de aynı şeyi söylüyor. O sahabe kunel evvelin var ya diyor Allah-u Teala. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Yani Medine'deki ev sahipleri, Mekke'den Medine'ye göç eden, muhacirat eden muhacirler. Bir de diyor Allah-u Teala ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlara cennetler hazırlamıştır. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah-u Teala. Altlarını ırmak bırakan cennettir diyor. Onlar fevzül azimin sahipleridir diyor. İrşat makamının birinci işareti fevzül azim, sonra ecrül azim, hazül azim ve fazlul azim olmak üzere 4 tane azim müessese var. En üst nokta bu 4 ayrı cepheden oluşur. Bunların hepsi kim irşat makamının sahibi olmuşsa onun Allah-u Teala tarafından sahip kılındığı hususlardır. İşte bu noktaya gelen kişi Allah-u Teala tarafından kendisine yetki verilmiş olan, münkerden nehyedecek olan ve irfanla emredecek olan kişidir. Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiştir. Allah'tan irşada memur ve mezun kılındın diye açık bir şekilde emir almıştır. Bir nevi sözle verilen diploma ve de görevi irşad etmektir. Sadece irşat makamına ait olan iki müessese var. Münkerden nehyetmek ve marufla emretmek, irfanla emretmek, urf. İşte sevgili kardeşlerim, ilmin ötesi irfandır. İrfansa bu hüviyeti mutlak olarak gerektirir. İrfan sahibi olan kişi Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınan hakka tukatihi takvanın, hakkul yakin takvasının, irade teslimi takvasının sahibi olan kişidir. Bu söylediklerim hakkında bizim zamanımızın alimleri hiçbir şey bilmezler.
bilmek mecburiyetinde de değillerdir. Bunlar Allah'ın Kur'an ayetleriyle bizlere anlattığı Allah'ın büyük hakikatleri. Bilmenizde fayda var sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sırlar dizisini daha huzurunuzda Allah Teala açmayı nasip kıldı. Hikmetin arkasında nelerin mevcut olduğunu sizlere anlatmamızı nasip kıldı. Bu bizim için her zaman bir büyük zevktir sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize öğrettiği, sizlere öğretmek üzere öğrettiği Kur'an hakikatleri Allah'ın lütuf ve keremiyle sizlere bizim vasıtamızla sunduğu Kur'an'ın incileri. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, El-Fatiha ve As-Sala.

الفاتحة من الصلوات. اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki sizler varsınız. El ele, gönül gönüle bir beraberliği yaşamak için buradayız. Mutluluğu yaşamak için buradayız. Ancak sizlerle beraber olduğum zaman, sizlerle bir şeyleri paylaşabildiğim zaman var olduğumu hissediyorum sevgili kardeşlerim. Beni anlıyorsunuz değil mi? Sizler için yaşıyorum. Eğer sizler olmasaydınız biz bir hiçtik sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın bize öğrettikleri ne ifade ederdi ki? Ben onları, biz onları size ulaştıramadıktan sonra sizler olmasaydınız her şey çok eksik olurdu. Ya da hiç olmazdı. Allah-u Teala neyi öğrettiyse bunları bize değil, size öğretilmesi için öğretti. Her öğrettiği sizin içindir. Siz olmasaydınız hiçbir şeyin değeri kalmayacaktı sevgili kardeşlerim. Şu konferanslar var ya, bizi öylesine mutlu ediyor ki her konferansta yeni kardeşlerimiz oluşuyor. Bizi uydudan dinlemişler kardeşlerimiz. Bizim kardeşlerimizi hiç tanımadan kendi evlerinde uydularını karıştırırken bizimle karşılaşmışlar. Ve bizi kendilerine yakın hissetmişler. Her konferansta çok sayıda bizi zaten izlemiş olan seyircilerimiz oluşuyor. Ve hepsi canı gönülden katılıyor. Konferanslarda her biri yüzlerinde mutluluk ifadesiyle izliyorlar bizi. Bizim kardeşlerimiz de hiç tanımadıkları yeni kardeşlerle karşılaştıkları zaman ne demek istiyoruz yeni kardeşler demekle? Yani televizyonda bizi zaten tanımış olanlarla karşılaştıkları zaman yeni dostlar, yeni dost çehreler görmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Ama bu mutluluktaki en büyük kişisel pay bize ait sevgili kardeşlerim. Çünkü sadece sizlerin mutluluğunuz bizi mutlu kılar. Biz tek başımıza bir hiçiz. Sadece Allah-u Teala bizi seçmiş o kadar. Mesela sizi seçebilirdi. O seçtiği zaman olay bitmiştir. Ama sevgili kardeşlerim, onun bize öğrettiklerini biz sizlere ulaştıramasaydık ne kıymeti kalırdı ki öğrendiklerimizin? Kur'an'dan kopmuş bir İslam toplumu mutsuzluğunu sonsuza kadar sürdürürdü.
Ama öyle olmayacak. Öyle olmuyor. Sizler Kur'an'ı öğreniyorsunuz. Kur'an'ın Allah'a göre olan gerçek yüzünü. Allah Teala hangi ayette ne demek istemiş? Bunun öğrenilmesi için Kur'an'ı bir büyük fanus olarak görmek gerekir. Bütünün parçalarını öyle bir dizaynla yan yana getirmiş ki Allah Teala, neticede Allah çıkıyor ortaya. İşte o ilminden bir nebze bize öğrettiği için buradayız. İnsanlığın unuttuğu Kur'an-ı Kerim'in ruhunu sizlere öğretmek üzere. Ama öğrenenlerin hepsi büyük mutluluklar yaşıyorlar, hamdolsun. Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. Sizinleyiz ya, sizinle beraberiz ya. Gerisi lafı güzel. İnsanlar eğer Allah-u Teala'yı tanımak istemiyorlarsa bırakalım, tanımasınlar. Eğer insanlar mutluluğu yaşamak istemiyorlarsa bırakalım, yaşamasınlar. Ama kim de mutlu olmak istiyorsa onların yeri burasıdır. Çünkü mutluluk insanlara göre değişen bir husus değildir. Mutluluk Allah'ın kanunlarına bağlıdır. Düşünün, iç dünyanızda iki düşman devamlı boğuşur. Dikkat edin ki birisi ruhunuzdur, ruhunuzdaki hasletlerdir. Yani Allah'ın emirlerine mutlak itaat etmek isteyen, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemek istemeyen bir güç. Ruhunuz. Bir de Allah-u Teala ne emretmişse onları mutlaka yapmak istemeyen, mutlaka onlara karşı çıkan, Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak isteyen bir kuvvet, nefsinizin afetleri. İşte böyle bir dizaynda insanlara 1-0 mağlup. Neye mağlup? Nefslerinin afetlerine tabii. Netice mi? Netice mutsuzluk sevgili kardeşlerim. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz, içinizden bir sızlama duyarsınız. Niçin bu suçu işlediğinizi derin derin düşünürsünüz. Siz huzursuz bir insansınız. Her Allah'ın yasak ettiği fiili işledikten sonra Allah'ın size mutlaka azap etmesi söz konusudur. Yeter mi? Yetmez. Arkadan da ruhunuz nefsinize huzursuzluk verir. Sıkıntı hissedersiniz. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmazsanız gene aynı sonuçla karşılaşırsınız. Allah Teala hem bizi yaratmış hem de bizi cezalandırıyor. Olur mu böyle? Olur mu? Öyle mi diyorsunuz? Peki yaratmasaydı siz var olur muydunuz? Sevgili kardeşlerim, anneleriniz, babalarınız sadece bir vasıtadır. Yaratan O'dur, Allah'tır. Ve sizi sadece bir hedefe dayalı olarak yaratmıştır. O hedef sizin mutluluğunuzdur. Allah'ın hepinizden ama hepinizden istediği bir tek şey vardır. Sizin mutlu olmanız. Ve mutluluğun iki tane yolu yoktur. Sadece bir tek yolu vardır. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi. Nerede kavga varsa orada kaos vardır. Kavganın ve kaosun olduğu her yerde sadece huzursuzluk vardır. Mutluluğun işareti sulh ve sükundur. Bir uyum halidir mutluluk. Uyuşma içerisinde huzuru yaşamak.
Mutlu aileler vardır, mutsuz aileler vardır. Her an kavgaların var olduğu, her an devamlı birbirini üzen, hakaret eden, döven insanların var olduğu aileler ne yazık ki bizim ülkemizde çoğunluğu teşkil ediyor. Hırsızlığın, kapkaçın, her türlü ahlaksızlığın sokaklarında kol gezdiği bir ülke olduk. Bir gün Türkiye küçük Amerika olacaktır diyorlardı. Oldu sevgili kardeşlerim. Ama 1920'li yılların gangsterlerinin hakim olduğu o Amerika olduk. Her şeyimizle dökülüyoruz. İslam bu mu? Sevgili kardeşlerim, din mutluluktur. İslam bu mu demekten muradımız zaten din bu mudur? Çünkü ondan başka bir din zaten hiç olmamıştır. En çok ona üzülüyoruz ki inananlar arasında bir savaş cereyan ediyor. Herkes birbirine düşman. Şeytan da kıs kıs gülüyor. Çocukluğumu hatırlıyorum. 3-4 yaşındayken sokakta deve karıncaları diye büyük karıncalar oluyordu. Şimdi de vardır tabii. Biz birkaç çocuk, işte 2-3 yaşlarında falanız herhalde. O deve karıncalarını alırdık. Birisini ötekinin ensesinden ısıracak şekilde kızdırırdık onları ve ısırttırırdık. Ondan sonra bu zavallı deve karıncaları savaşa başlarlardı birbirleriyle. Biz de oturup seyrederdik. Düşünebiliyor musunuz şeytanın bize yaptırdığını? Ama o deve karıncalarına dikkat etmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim, unutmayın. Deve karıncaları. Şeytanın bize o zaman yaptırdığı bu olayı şeytan şimdi hepinize yapıyor. Ne yapıyor? Bütün din mensuplarını birbirine düşman etmiş. Bu insanlar arasındaki savaşları çıkaran hep aslında iblis, terör arkasında onu saklıyor. Her olay bir evvelki olayın nispetidir. Bir evvelki olay sebebiyle vücuda gelmiştir. Birbirine zincirleme bağlıdır. Nasıl biz o deve karıncalarını birini ötekine ısırttığımız zaman ısıran kavgayı başlatıyor. Elinde değil. İkisine de düşman olan birisi, yani o biz küçük çocuklar, o kavgayı başlatmışız. Ensesinden ısırılan zavallı karınca fena halde içerliyor, düşmanını yenmek üzere harekete geçiyor ve savaş başlıyor aralarında. Saatlerce saatlerce süren bir savaş. Aslında ikisi de kabahatli değil. Kabahatli olan dışarıdan senaryoyu oluşturan ve onları birbirine düşman eden o varlık. İşte biz küçücük çocukken bize onu yaptıran iblis, bugün bütün dünyada bu basit tekniği kullanıyor. Sadece taraflardan birini kışkırtabilse zaten yetiyor. Kim bir başkasına haksız yere bir davranışta bulunursa, karşı tarafa haklı bir tepki imkanı doğurmuş olur. Bundan sonra hakkın kavgası gibi kabul edilir. Oysa ki değil, deve karıncalarının durumu gibi. İnsanların birbirini öldürmelerinde hak olamaz. Sevgili kardeşlerim, bakınız Allah-u Teala ne diyor? Siz saldırmayacaksınız diyor.
Ancak kim sizi yurdunuzdan çıkarmaya kalkarsa, sizi haksız yere öldürürse, size bir kötülüğü dokunursa, o zaman ondan, ona siz de saldırabilirsiniz. Ama bu sadece kısastır. Kim sizi, sizin ülkenize saldırırsa, onlara saldırmak ve onları vatanınızdan çıkarmak sizin üzerine farz kılınmıştır diyor Allah-u Teala. Nasıl nasıl? İslam'daki savaşın başlangıcı neymiş? Başlangıcı bize olan saldırı. İblis bunu çok iyi biliyor. Yani Hristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler üç ayrı inanç biçimini temsil ediyor zamanımızda. Aslında yok böyle bir şey. Üç ayrı inanç biçimi falan yok. Hepsi bir tane. Ve bu üç ayrı inanç biçimini temsil eden insanların birbirine düşman olduklarını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? O şeytanın bizi nasıl alet ettiğini, nasıl kullandığını anlatıyoruz size. En basit ölçekle iblisin devreye girmesi söz konusu. İşte şu anda dünya üzerinde bir taraftan özel terör var, bir taraftan devlet terörü var. Ama terör var sevgili kardeşlerim. Tıpkı deve karıncalarının birbirine düşman kılınması gibi dışarıdaki bir sebeple, İblis ülkeleri birbirine düşman ediyor. Ve nefsimizdeki düşmanlık afeti, kin afeti, hırs afeti sebebiyle, gurur afeti sebebiyle birbirimize düşman ülkeler oluyoruz. Ve arkası öldürmekle sonuçlanıyor hayatın sona ermesi. Kimse Allah'ın verdiği hayatı sona ermek, erdirmek yetkisinin sahibi değildir normal standartlarda. Ama eğer ülkenize saldırı varsa, savaş Allah'ın emridir. Ülkenizi kurtarmak için mutlaka savaş vereceksiniz. Sevgili kardeşlerim, hiçbir zaman Allah savaştan yana değildir. İnsanların ölmesinden yana değildir. Ama iblisin kışkırttığı insanlar, bir ülkenin mensupları olarak başka bir ülkeye zarar veriyorlarsa, zarar gören ülke kendini müdafaa etmek mecburiyetindedir. Bu Allah-u Teala'nın emridir. Öyleyse bir sonuca gidiyoruz. Sulh ve sükun Allah'ın temel emridir. Mutluluğun temel felsefesidir, omurgasıdır, mutluluğun her şeyidir. Mutluluk iç dünyanızda sulh ve sükunu, kesintisiz bir sulh ve sükun halini. Mutluluk dış dünyanızda, yani başka insanlarla olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun halini. Mutluluk Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün emirlerini yaparak huzursuz olmanızı engellemeyi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyerek gene huzursuz olmanızı engellemeyi ifade eder. Öyleyse mutluluk bir huzur halidir. Bir sulh ve sükun halidir. Bir kavganın bittiği yeri temsil edici muhtevası vardır.
nefsiniz ve ruhunuz birbirinin zıttı faktörlerle dolu olmasını devam ettirdiği sürece, yani nefsinizde afetlerin var olması devam ettiği sürece, ruhunuzda hasletler zaten vardır. O değişmez. Ruhunuz zaten en güzele, en güzel parametreye göre dizayn edilmiştir. Ruhunuz için söz konusu olan şey nihai noktadır. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Yani ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirecek olan, şartlar ne olursa olsun mutlaka yerine getirmek isteyen, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir yapının sahibidir. Ama kulvara eşit şartlar içinde giren bütün insanlar, doğuşlarından itibaren bir de nefsin sahibidirler. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, nefsinizin temel afetlerindendir. Ve nefsinizdeki bütün afetler, 19 grup afet, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşıdır. Yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeye teşnedir. İşlemeye yöneliktir. Bütün negatif faktörleri Allah niye yasak etmişse hepsini mutlaka işlemek ister. Buna göre dizayn edilmiştir nefsinizin afetleri. Öyleyse bunun manası nedir? Bunun manası sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunun manası her an kavgadasınız. Her an nefsinizle ruhunuz arasında kavga var. Kavga varsa, savaş varsa kaos vardır ve orada sadece ve sadece mutsuzluk vardır. Onun için insanımız mutsuz. Sadece bizim ülkemiz değil sevgili kardeşlerim. Müreffeh ülkelerde de aynı şey var. Bir defa bütün ülkeleri temelinden kemiren bir afet var. Düşmanlık. Bu en mütekamül ülke olarak gördüğünüz Amerika'da beyazların kızılderililere ve zencilere karşı bitmeyen bir kini var. Ama kızılderililerin ve zencilerin de beyazlara karşı bitmeyen bir kini var. Hep gizli bir düşmanlıkla hissettirmeden birbirlerine karşı bir şeyler yapıyorlar. Negatif bir şeyler, en azından böyle bir talepleri var. Ve insanlar aşağılanıyorlar. İnsanlar hakaret görüyorlar. Zenciler, kızılderililer. Ve Amerika'daki yabancılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugün dünyadaki süper ülke Amerika. Süper olmasını deniz aşırı donanma kuvvetine bağlı. Süper olmasını deniz aşırı donanma kuvvetine bağlamış. Amerikan bariyesindeki uçak sayısı, hava kuvvetlerinin uçak sayısını çok kat aşıyor. Yani deniz aşırı ülkelerdeki devriye görevi yapılıyor. Dünyaya adalet sağlıyor görüntüsünde Amerika.
Sevgili kardeşlerim, bir dizayna dikkatle bakın. Ülkelerin birbirine düşmanlığından kimseye hayır gelmez. Dostluğu kurmak için hepimiz vazife almalıyız. Evvela elimizde çok sağlam bir materyal var. Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır ve hepimiz aynı dinin sahipleri olmak mecburiyetindeyiz. Ama bugünkü dünya realitesi 72 ayrı inanç çeşidinden bahsediyor. Dinlerin birleştirmesi için birçok cemaatler oluşmuş, vakıflar kurulmuş, kuruluşlar var. Belki sayısı yüzün üzerinde. Bu kuruluşların hepsi aynı gayeye dayalı olarak faaliyetler gösteriyorlar. Tespit edebildikleri şey 72 tane inanç biçimi. Dinler de bunların üç temel faktörünü oluşturuyor. Müslümanlık, Hristiyanlık ve Yahudilik. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki O bize sulh ve sükunu öğretti. Sulh ve sükun mutluluğun temel simgesidir. Öyleyse biz kendi iç alemimizde sulh ve sükunu sağlarken bununla yetinmememiz lazım. Ülkemizde sulh ve sükunu sağlamalıyız. Ahlakı nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bir ahlak anlayışı varsa öyle bir noktaya ulaştırmalıyız. Ahlakı temin etmekle hepimiz vazifeliyiz. Kimsenin kalbini kırmadığı, kimsenin kimseyi kıramadığı, tam aksine herkesin birbirine yardım için, başkalarının mutluluğu için yarışta olduğu bir dünya nizamı. Evvela bir ülke nizamı. Sevgili kardeşlerim, bugün Amerika Birleşik Devletleri dünya sülhü için ağırlığını koymuş durumdadır. Bu dünya sülhünün en güçlü ülkesine dikkatle bakın. Bir başka ülke giderek hızla büyüyor. Kızılçin. Ve süratle silahlanıyor. Sevgili kardeşlerim, bir de Osmanlı'yı devreye koyun. Ufukların efendisi Osmanlı'yı. Osmanlı Avrupa fethini gerçekleştirirken bir hedefle oraya gitti. Orada adaleti temsil etmek üzere. Orada adaleti oturtmak üzere. Asillerle halk arasındaki o büyük dengesizliği Osmanlı yakından biliyordu. Ve bu adaletsizliği gidermek yerine adaleti ikame etmek Osmanlı'nın temel vasfıydı. Ve Osmanlı yükselme devresi boyunca bu dünyadaki en sağlam yapının sahibiydi. ...1299... ...1683... yaklaşık olarak
400 yıl Osmanlı'nın adım adım cihan hakimiyetine çıkışı ve nizam-ı alem devlet oluşu ve bunu devam ettirmesi, büyümesi. 1683. Orada büyüme duruyor. Ondan sonra inkılaz başlıyor. Duraklama ve değişme. Geriye doğru çöküş. Sevgili kardeşlerim, şimdi dikkatle bakın. Osmanlı fetih yapıyor. Osmanlı askeri nereye girerse orada hiçbir şeyi bedelsiz olarak almıyor. Sahibini bulamadı, o zaman ağaca asıyor aldığı nesnenin bedelini. Osmanlı gittiği her yere adalet götürmüştür. Osmanlı adaletine onların efendisi olan Osmanlı'nın adaletine Avrupa hayrandı. Kendi ülkelerinde hiçbir zaman göremedikleri adaleti sağlıyordu. Avrupa'nın hanlarıyla Osmanlı kervansaraylarını bir karşılaştırın sevgili kardeşlerim. Avrupa'daki bütün hanlarda en çok içilen şey alkollü içkilerdi. Her türlü insan, her türlü saldırı bu hanlarda vücut bulabilirdi. Her an kavgaların, dövüşlerin, cinayetlerin işlendiği birer batakhaneydi hanlar. Osmanlı Avrupa'da kervansaraylar kurdu. Vakıflara ait olan kervansaraylar. Orada herkes kutsal bir misafirdi Osmanlı'ya. Hangi milletten olursa olsun, hangi dinden olursa olsun, 3 ay süreyle herkes orada kalabilirdi. Hiç ücret ödemeksizin. Bir atı olan bir insan bütün Avrupa'yı dolaşabilirdi. Her kervansarayda 3 ay kalmak imkanının sahibiydi. Yiyecekler vakfın sahibi tarafından oranın defterine göre, defter oranın kanunuydu. O kervansarayın kanunu bir defter. Her kervansarayda mutlaka vardı. Bir günde kimin ne kadar istihkakı var o belliydi. Herkese eşit muamele yapılırdı. Ve orada kavga olmazdı. Orada Osmanlı'nın sulh ve sükun kanunu hakimdi. Bir filmlerde gördüğünüz o hanları düşünün. Herkesin kafaları çektiği, birbirine saldırdığı, birbirini öldürdüğü, türlü entrikaların döndüğü o hanların yerine Osmanlı kervansaraylarını kurmuştu. Dünyadaki en seri posta Osmanlı'nın postasıydı. İstanbul'dan Avrupa'nın ortalarına kadar at sırtında gidenler, ulaklar hiç durmadan giderlerdi. Her menzilde dinlenmiş atlar gelecek Tatar'ı beklerlerdi. Tatar ağasının emri altındaki bütün süvariler süvariliklerin en üst sınırlarında olan insanlardı. Atlar da öyleydi. Dünyanın hiçbir yerinde öylesine mükemmel bir posta Osmanlı zamanında kurulamamıştır. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Arkasında ne vardı? Ahi
Ahevren Teşkilatı vardı. Ahevren Teşkilatı tasavvufun temel faktörlerin hepsini sinesinde toplanmış bir tasavvuf teşkilatıdır. Yani Kur'an'ın bütününe ittiba edenlerin kurduğu, bütün Avrupa'yı kuşatan bir güzellik. Osmanlı'nın bütün ülkelerine onlar ulaşmışlardır. Ama yabancı bir kültüre Osmanlı damgasını vuran Osmanlı'nın adaletidir. Allah'a karşı yakınlığıdır. Allah'ın emrinde oluşudur. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Osmanlı'nın dünya hakimiyetiyle Amerika'nın dünya hakimiyeti arasında çok büyük bir farklılık vardır. Birinde adalet bütün boyutlara sağlanmıştır. İkincisinde mevcut değildir. Ekonomik faydalar için savaş veriyor Amerika. Ve ismi giderek zedeleniyor. Sevgili kardeşlerim, neticede Amerikan savaşlarına baktığımız zaman sanki İslam'a karşı açılan bir savaşmış gibi görünüyor. Realitede petrol dizaynı içerisindeki bir savaştan bahsetmek belki daha akılcı. Ve Amerika sadece bir vasıtadır. Konunun arkasında yatan İlluminati'dir. Şeytanın dünya hakimiyeti. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda global, bir küresel bir muhtevayı sizlere sunduk. Kişisel mutluluk topluma yansıyan bir müessesedir. Eğer siz kişi olarak mutlu olursanız, sizin toplumunuzdaki herkes kişisel olarak mutluysa, o zaman toplum mutludur. İşte Osmanlı'da saraydaki mürşitlerin yerini, ki başlangıçtaki bütün Osmanlı padişahları tasavvuftandı, hep mürşitleri vardı. Ne zaman o mürşitlerin yerini sarayda ilmin hücumcular aldığında işte o zaman yücelme durmuştur. İlmin hücum, yıldızlar ilmi. Zamanımızda da hani insanların doğum tarihlerine göre bir şeyler söyleniyor ya, akrep burcu, yay burcu falan diyerek astroloji. İşte astrolojinin Arapçası ilmin hücumdur, yıldızlar ilmidir. Allah'ın evliya mürşitlerini astrologlar aldığı zaman sarayda başlayan negatif dizayn bütün Osmanlı'ya yayılmıştır. Ve Osmanlı yavaş yavaş duraklama, sonra da küçülme devrine girmiştir. İnhidat devri. Sevgili kardeşlerim, tarih aynasına baktığınız zaman eğer bunu Allah'a olan yakınlıkla bağdaştırabilirseniz bu söylediğimiz tabloyu net olarak görürsünüz. Avrupa'nın en güçlü ordusu Yeniçerilerdi.
duraklama ve gerileme devrinde Yeniçerilerin padişaha karşı ayaklandıklarını görüyoruz. Kazan kaldırdıklarını görüyoruz. Adım adım tasavvuftan ayrılan insanların oluşturduğu bir Osmanlı toplumu. Tasavvuf deyince sevgili kardeşlerim, sakın ola ki tasavvufun Kur'an'dan ayrı bir dizayn olduğunu, bir aşırılık ifade ettiğini sakın düşünmeyin. Tam aksi söz konusudur. Tasavvufu yaşamayan, Kur'an'ı yaşamayandır. Tasavvuf dediğimiz zaman sadece Kur'an'ı kastediyoruz. Yüzlerce defa ispat ettik ki tasavvuf eşittir Kur'an'dır. Tasavvuf, Kur'an'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütününü yaşamaktır. Öyleyse mutluluğunuzun arkasında 7 tane safha sayılır sadece. Allah'a ulaşmayı dinlemekle başlayan bir dizayn, irşat makamına ulaştığınız zaman 2. safhaya ulaşmıştır. Ruhunuzun Allah'a ulaşmasında 3. safhaya ulaşmıştır. Ve Allah-u Teala bu 3 safhayı da garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an 1. kat cennetin sahibisiniz. İrşad makamına ulaşıp tabiyetinizde 2. kat cennetin sahibisiniz. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığında 3. kat cennetin sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbindeki afetlerde %50'den daha fazla eksildiği için dünya saadetiniz de günün yarısını aşmıştır. Ne demek istiyoruz?

yegane faktör nefsinizin afetleridir. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıktıkları için, yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek istedikleri için ruhunuzun hasletleriyle devamlı çatışma halindedirler. Öyleyse iç dünyanızda bir diyalektik kavga var. Bu sebeple mutsuzsunuz. Ve Allah Teala bunu üzerinize farz kılmış. Allah'a ulaşmayı, dinlemeyi, tabiyeti, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı, başka bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı, dilemeyi ve ulaşmayı Allah Teala üzerinize farz kılmış. Tam 12 defa. Ulaşma dileği, ulaşma ve daha ötesi. Yani fizik vücudunda, nefsinde, iradeninde Allah'a teslimi. Hepsi bütününü alırsanız eğer 12 tane farzla karşılaşacaksınız Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk denilen şey sizin iç dünyanızdaki kavganın bitmesiyle gerçekleşebilir. Bunun yarısını Allah-u Teala garanti etmiş size. Bir tek dileğinizle nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından daha fazlasını Allah-u Teala alacağını, sizi %50'den daha fazla bir dünya saadetine ulaştıracağını, ruhunuzu da mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Yani bir başka ifadeyle, üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin %50'den fazlasını Allah garanti ediyor. Öyleyse şu mutsuz dünyada, ah benim canlarım, ciğerlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neyi düşünürsünüz? Şu mutsuz ortamda Allah-u Teala'nın size verdiği emirleri yerine getirerek mutlu olmak varken neden kendinizi düşmanlığa, huzursuzluğa adıyorsunuz? Kendinize yazık etmiyor musunuz sevgili kardeşlerim? İşte tasavvuf bu Kur'an'ın temelini oluşturur. Bütün safhaları farzdır. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak da farzdır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeniz de farzdır. Nefsinizi Allah'a teslim etmeniz de farzdır. İradenizi Allah'a teslim etmeniz de farzdır üzerinize. Kur'an farzı. Peki ne olmuş? Ne olmuş da bundan unutulmuş? İnsanlar Kur'an'ı unutmuşlar sevgili kardeşlerim. Şeytan insanları Kur'an'dan ayırmış, insanlar tarafından yazılan el yazması kitapları asırlar boyunca insanlara öğreti vasıtası olarak kabul ettirmiş iblis. Ve ne olmuş? Kur'an rafa kaldırılmış. O zaman insanların oluşturduğu bir din nizamı çıkmış. İslam'ın 5 tane şartından ibaret bir din anlayışı ve herkesin cehenneme gitmesiyle sonuçlanan bir korkunç tuzak. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramayacağı gibi hiçbir kimseyi mutluluğa da ulaştıramaz. Mutluluk Kur'an'dır. Ve Kur'an tamamen unutulmuştur. Yetmez. Kur'an dinler olmadığını, bir tek dinin var olduğunu söylüyor. O Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de Hanif olduğunu Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi net olarak söylüyor.

Hazreti Musa'nın da Hazreti İsa'nın da aynı dinin mensubu olduğu Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Onlara yazdırılan kitapların da Kur'an'daki esasların aynını içerdiğini söylüyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din insanların bugün uyguladığı İslam'ın 5 tane şartından ibaret değildir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek zaten eksik bir tatbikatı ifade eder. Soruyorum size sevgili kardeşlerim, bu 5 tane şartın içinde zikir var mı? Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek suretiyle Allah'ın katından şuraya kalbinize rahmetin, fazlın ve rahmetin ve salavatın iki grup nurun gelip kalbinizi pırıl pırıl aydınlatmasına sebebiyet verecek olan zikir var mı? Yok sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de farz ama ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde mevcut değil. Zikir ne mene bir ibadettir diye mi düşünüyorsunuz? Bunun cevabını vereyim size. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor: "Ud'uhiye ileyke minel kitabi ve kumus salat inne's salate tenha anil fahşai vel münkeri ve lezikrullahi ekber." Habibim sana vahyettiğim o Kur'an var ya, onu onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullahi ekber diyor Allah Teala. Zikrullah, Allah'ın zikri en büyüktür diyor. Bir zikir olan Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. Bir zikir olan namaz kılmaktan daha büyüktür. En büyüğü zikrullah'tır diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir diyor. Zikir de farz. Günün yarısından daha çok zikir de farz. Daimi zikir de farz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, günün dostlarım, hep Kur'an'ı yaşayanları aşırı dincilikle suçlarlar, bizim yobazlar. Bilmezler ki Kur'an'ı yaşayanlar sadece bizleriz. Bilmezler ki sahabe Kur'an'ın bütününü yaşadılar. Son derece açık sevgili kardeşlerim. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi kainatın en büyük müşrine ulaşıp tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi fizik vücutlarını teslim etmişler. Hepsi nefslerini teslim etmişler. Hepsi irşada ulaşmışlar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Bütün bunlara rağmen bizim yaşadığımız hayatta tam onların yaşadığı hayat olmasına rağmen, bunu yüzlerce defa ispat etmemize rağmen adamlar bizi aşırı dincilikle suçluyorlar. Cehaletin bu seviyesi gerçekten hüzün verici sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki din alimlerimiz Kur'an'ı bilmiyorlar. Bir şey daha, çok iyi Arapça bilmeleri, sarf ve nahiv bilmeleri, gramatikal olarak Arapçanın gönlüne sahip olmaları hiçbir şey değiştiremiyor. Din öğreticilerinin %90'dan fazlası ülkemizde dinlerini bilmiyor. Hatta cemaatler arasında da ne yazık ki bu gerçek hüküm sürüyor. Tek ışık Allah'tadır sevgili kardeşlerim. Biz o ışığı temsil ediyoruz. Söylediğimiz her şey kelimesi kelimesine Kur'an'dan alınmış Allah'ın bize öğretisidir. Dikkat edin ki din Allah'a teslimlerden ibarettir. Onun için dinin adı Arapça olarak indirilen Kur'an-ı Kerim'de İslam'dır.
Yani Allah'a teslim olmadığını, yani Allah'a ruhu teslim etmediğini, yani Allah'a fizik vücudu teslim etmediğini, yani Allah'a nefsi teslim etmediğini, yani Allah'a iradeyi teslim etmediğini. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çabuk geçiyor şu zaman. Sizlere doyum olmuyor ki sevgili kardeşlerim, size öyle çok seviyoruz ki. Günümüzün 24 saatini sizlere harcamak istiyoruz. Ve bakıyoruz ki her gün 20 saat belki de daha fazla sizlerle beraberiz. Bir taraftan telefonlarınız, bir taraftan e-mailleriniz, bir taraftan sizinle yaptığımız bu televizyon konuşmaları, can cana, gönül gönüle, sımsıcak bir beraberliği temsil ediyor sevgili kardeşlerim. Biz etle tırnak gibiyiz. Biz fizik vücutla ruh gibiyiz. Birbirimizle birlikte var oluyoruz. Mutluluğumuz bir üçlüyü ifade ediyor. Allah Teala, sizler ve biz. Mutluluk işte budur sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, teslimler. Öyleyse Allah'a teslim olmaya çalışın. Teslim olmaya çalışın ki mutlu olasınız ve etrafınızdaki mutsuzluklar denizi sizi sakın aldatmasın sevgili kardeşlerim. Siz Allah'a aitsiniz. Sizler Allah'ın bu dehşet devresinde en çok güvendiklerisiniz. Dinin tamamen unutulduğu, bütün dinlerin mensuplarının birbirine düşman olduğu, dünyanın bir soygun devresi geçirdiği bu günler, bunları elle gönül gönüle beraberce aşacağız. Ve mutluluk bu kasvetli günlerin arkasından doğacak olan güneşle gelecek. O güneş, efendim, ne dediniz? Evet, hidayet güneşidir sevgili kardeşlerim. Hidayet güneşi. O güneş etrafı ışıklandıracaktır, ısıtacaktır ve bu dünyayı yaşanacak bir yer haline getirecektir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizi sizlerle birlikte kıldı. Bizleri birlikte kıldı. Konumuz nefs, ruh ve fizik vücut üçlüsü. İnsan bir üçlüyle vücuda getirilmiştir. Topraktan halk edilen, yaratılan bir fizik vücut. Velekat haleknal insanüm insan salin min hameyin mesnun diyor. Allah Teala andolsun ki biz insanı hamein ve mesnun olan topraktan yarattık diyor. Bu toprak adı salsalin. Organik hale dönüşebilecek özellikte olan bir toprak. Kuru bir balçık türü. Onu çamur haline getiriyor ve Allah-u Teala insanın vücudunu şekillendiriyor. Sonra da ona ruh üflüyor. Biz ona ruhumuzdan üfürdük diyor Allah-u Teala. Secde Suresi 9. ayet-i kerime. Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Ve ona efidet verdik diyor. Fuatler verdik diyor. Görme, işitme ve idrak etme hassalarını verdik diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın insana vermiş olduğu fuatler, İdrak vasıtaları, göz veriyor insanoğlunun fizik vücuduna, bu gözle insanoğlu görüyor. Kulak veriyor, işitiyor. Kalp veriyor, idrak ediyor.

Nefsimiz sevva edilmiş. Allah Teala ve nefsin ve sevvahün ne diyor? Ve nefs diyor, onu sevva ettik diyor Allah Teala. Sevva edilen, dizayn edilen bir nefsimiz var. Ve nefsün ve ma sevvahu fe elhamaha

O nefse ve onu sevva eden ediyor. Ve o nefse fücuru ve takvası ilham edilir diyor. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Şems suresi 7 ve 8. ayetler. Ve 9. ayet. Kat eflaha men zekaha. Kim nefsini tezkiye ederse, o nefsi tezkiye ederse, o zaman o kişi felaha erer diyor Allah-u Teala. Nefsini tezkiye eden kişi felaha erer diyor. Öyleyse sevva edilen, dizayn edilen bir nefsimiz var. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve nefaha fihi ruhihi. Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Üfürülen bir de ruhumuz var. İşte böylece bir üçlü topraktan yaratılan fizik vücudumuz, seva edilen, dizayn edilen nefsimiz ve Allah'ın üfürdüğü ruhumuzla biz insanlar üç tane vücuttan oluşuyoruz. Üçünün de şekli dış görüntüsüyle tamamen birbirinin aynı. Hiçbir farklılık göremezsiniz. Görüntüde hiçbir farklılık yok. Ama vücuda getirilişlerine baktığımız zaman ayrı maksatlara yönelik üç ayrı vücuttan bahsetmek söz konusu. Allah Teala ruhumuzu hasletlerle donatmış. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerden oluşuyor. Yani Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir hususu işlemek istemeyen bir yaratılışın sahibi olan ruhumuz. Bütün güzellikler ruhumuzda. İtaat, sevgi, uyum. Sükunet, dostluk, cömertlik, nefsin bütün afetlerinin karşılığı olan bütün güzellikler ruhumuzda. Nefsimizde öfke afeti var, ruhumuzda sükunet. Nefsimizde isyan afeti var, ruhumuzda itaat hasreti var. Nefsimizde düşmanlık var, ruhumuzda dostluk var. Nefsimizin her negatif faktörünün karşıtı nefretin yerine sevgi ruhumuzda oluşmuş. Nefsimiz afetlerle dolu, ruhumuzda hasletlerle. Ve iki düşman kardeş içimizde sevgili kardeşlerim. Doğumumuzdan itibaren Allah-u Teala'nın doğumuzla beraber üfürdüğü, ruhumuz da
nefs ve fizik vücut ikilisine ekleniyor. Fizik vücut bir mekan, nefsimiz o mekanın içinde yer almış, aynı görüntüde ruhumuz da o mekanın içinde yer alıyor Allah-u Teala'nın üfürmesiyle, aynı mekanda. Ruh, nefs ve fizik vücut bir üçlü. Bu üç varlığın da Allah'a teslim edilmesi Allah'ın temel emri. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Burada Allah-u Teala mutlaka bu teslimlerin yapılmasını üzerimize farz kılmış.

İşte Allah Teala münibine ileyhi ve ettekuhu. Münibine ve affedersiniz ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azab ediyor. Allah'a yönel ve ona teslim ol. Üzerine azap gelmeden önce diyor Allah Teala. Allah'a yönelmek ve Allah'a teslim olmak. Bu teslim ruhumuzun teslimini de, fizik vücudumuzun teslimi de, nefsinizin teslimini de, irademizin teslimini de içerir. Allah'ı ruhumuzu hayattayken ulaştırmamız, teslim etmemiz Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde çok açık bir şekilde ifade ediliyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Demek ki Allah'ın bize emrettiği bir şey var. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Madem ki Kur'an-ı Kerim'de farz hüküm olarak Kur'an-ı Kerim'de bir emir olarak geçiyor. Allah'ın ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı emretmesi söz konusu. O zaman bu bir farzdır. Ve Müzzemmil suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ruhumuzun Allah'a hayattayken ulaşması üzerimize farz kılınmış. Peki ulaştırmadık. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemedik, ulaştırmadık. O zaman ölümümüz Azrail Aleyhisselam ve onun melekleri tarafından gerçekleştirildiğinde ne yapıyor ölüm melekleri gelip? Gelip kontağı kapatıyorlar. O güne kadar vücudumuzdaki onca 70 milyar olduğu söyleniyor tahmini mitokondriler elektrik enerjisi üretimlerini durduruyorlar. Durunca kişinin bütün uzuvları hayattan uzaklaşıyor. Kişi ölüyor. Ölünce fizik vücudun nefsi ve ruhu kendisine çekebilen manyetik alanları yok oluyor. Ruh vücuttan ayrılıyor, nefs de ayrılıyor. Ölüm melekleri vücuttan ayrılan ruhu Allah'a ulaştırmak üzere sırat-ı müstakime kadar Sitret-i Münteha'ya kadar birlikte giderek götürüyorlar. Yolcu ediyorlar ruhumuzu. 7 tane gök katını beraberce aşıp Allah'a gönderiyorlar. Sitret-i Münteha'da kalıyor kendileri. Ve ruh oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Melekler Sitret-i Münteha'dan öteye geçemiyorlar. Bu kişinin ruhunun ölüm sırasında kendisinden ayrılması veya bir başka ifadeyle, asıl ifadesiyle ölüm meleklerine teslim oluşu iki şekilde tahakkuk eder. Birisi o kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Dilemediyse ölüm sırasında ruhu mutlaka
vücudundadır. Ama kişi ölünce ruh vücuttan ayrılır. Ayrılan, Allah'a ulaşmayı dilememiş olan bu kişinin vücudunda olan ruhu, vücudundan ayrıldığı zaman ölüm melekleri onu beraberine alıp 7 kat göklere ulaştırırlar. Peki bu kişinin ruhu Allah'a ulaşmışsa, ölüm melekleri o kişiyi mitokondrileri hareketsiz hale getirerek öldürdükten sonra, ölümü oluşturduktan sonra kimi götürecekler Allah'a? Ruhu. İyi ama ruh zaten Allah'a ulaşmış. İşte o Allah'a ulaşan ruh oradan tekrar geri geliyor fizik vücuda. Ve o geri gelen ruhu ölüm melekleri beraberlerine alarak 7 katlık bir yolculuk yapıyorlar Allah'a doğru. Ve neticede 7. gökkatının 7. alemi olan Sitretin İndi İlahi'nin en üst, en yüksek noktası olan Sitretin Müntaha'ya ulaştırıyorlar. Orada kalıyorlar. Ruh oradan Allah'a yükseliyor. Öyleyse ister kişi ruhunu Allah'a zaten ulaştırmış olsun, ister ulaştırmamış olsun, ruhu vücudunda olarak ölsün kişi, öldüğü zaman ruhu vücutta tutabilecek olan hiçbir özellik yok. Ruh vücudu terk ediyor.

Sevgili kardeşlerim, böylece insan ruhunun çok özel bir yapıda olduğunu görüyoruz. İnsan bir dengeler sistemiyle yaratılır. Bir insan doğduğu zaman nefsinin kalbindeki afetler %100 karanlıkları temsil ederler. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan gibi afetler, 19 grup afet, o kişinin nefsinin afetleridir. Nefsin kalbi %100 karanlıklardan oluşur. Ama öbür taraftan da Allah-u Teala bir ruh vermiştir. Ruhun kalbi de nurdan oluşur. Nefsin afetlerinin tam zıttı olan öfkeye karşı sükunet, düşmanlığa karşı dostluk, her negatif faktörün pozitifi, karanlığın tersi olan nurla ifade edilir. Ve dengeli bir şekilde hayata başlarız. Ne kadar karanlık varsa nefsimizde, ruhumuzda da o kadar aydınlık vardır. Bir karanlık ve aydınlık dengesi, gece ve gündüzün, nefsimizde gecenin, ruhumuzda gündüzün temsilidir. Allah-u Teala ruhumuzun da, fizik vücudumuzun da, nefsimizin de Allah'a teslimini emrediyor. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması emrediliyor ki bu kul olmak, fizik vücudumuzun Allah'a teslimini ifade eder. Allah-u Teala açık bir şekilde bundan bahsediyor ruhumuzun. Allah'a ait oluşundan. Ve nefsimizin Allah'a kul olmasının tesliminin farziyetinden bahsediyor Allah-u Teala. Yasin suresinde Allah-u Teala ey Ademoğulları diyor, Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la ta'budu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, Ademoğulları, Adem Aleyhisselam'ın sübünden gelen şu fizik vücutlarımız. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı diyor. Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Kul olmak Allah-u Teala'ya teslimi içeriyor. Allah'a teslim olmamız söz konusu sevgili kardeşlerim. İşte bu teslim esas olan fizik vücudumuzun da Allah'a kul olması. Peki, demek ki ruhumuz Allah'a geri dönüş emrini almış, açık ve kesin Allah-u Teala'nı geriye çağırıyor.
Allah'a ulaşmaya davet var. Fizik vücudumuzun da Allah'a kul olması emredildiği cihetle Allah'a fizik vücudumuzun teslimini ifade ediyor bu. Nefsimiz, nefsimizin de Allah'a teslimi söz konusu. Allah Teala nefsimizin tıpkı ruhumuz gibi, tıpkı fizik vücudumuz gibi Allah'a teslimini emrediyor. Nefsimizin birinci hamlesi teskiye adını alıyor. Nefsimizin kalbinin yarısının Allah'ın nurlarıyla dolması. İkinci hamlesi tasfiye adını alıyor. Nefsimizin kalbinin %100 nurlarla dolması hali. Ya eyyetüven nefsü mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten vardiye vetkuli fi ibadi vetkuli cenneti diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Allah'a ulaş ircu'i ila rabbiki, Rabbimizin ruha verdiği emir, Rabbine geri dön. Bu da Allah'a dönüş emri. Ama nefsimiz için radiye ve mardiye kademelerinde temizlenmesi ve tezkiye olup bu işi bitirmesi. İşte Allah Teala Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye etmek isterse o kişi bunu kendisi için yapar. Tezkiye olduğu zaman ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Nefs tezkiyesi 21. basamakta gerçekleşen bir olaydır. Ama aslında nefsin de Allah'a bütünüyle teslimi söz konusudur. Bu sonuncu muhtevada kazanılır. Nefsin Allah'a teslimi daimi zikirle mümkündür. Nefsin kalbinin %100 nurlarla dolu olması. Bu ancak daimi zikirde gerçekleşen bir olgudur. Kişinin kalbi halis olur. Nefsimizin Allah'a teslimi daimi zikirle sağlanan bir olaydır.

Ve fizik vücudumuzun Allah'a teslimi üzerimize farz kılınmıştır. Nisa 125'te Allah Teala diyor ki: "Femen esleme ve cehulillahi fe ve muhsinun." O kişi ki vecini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Bu fizik vücudun teslimidir. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi muhsinlerden olur. En son teslim olacaksa nefsimizdir. Nefsimiz Allah'a daimi zikirle teslim olur. Bu vapta sonuçlara bakarsak, bundan 14 asır evvel bütün sahabinin ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmiş olduklarını görüyoruz. Hepsi farz mı? Hepsi farz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Evet, farz. Bunu baştan verdik. Allah'a ulaşmayı dilemek işte Allah Teala'nın açıklaması. Rum Suresi 31. ayet-i kerime: "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve la tekunu minel müşrikin ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl, müşriklerden olma. Sonra da Allah Teala müşrikleri anlatıyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. Her biri kendi yerindekiyle ferahlanırlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dışındaki diğer 72 fırkanın hiçbirisinin Allah'a ulaşmayı dilemediği neticesine ulaşıyoruz. Onlar dilemeyenler, 72 fırka müşrikler. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Hepsi dilemiş sevgili kardeşlerim. İşte Zümer Suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala bütün sahabenin şeytanın kuluyken, tağutun kuluyken Allah'a ulaşmayı dilediklerini ve Allah'ın kulu olduklarını söylüyor Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde. وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta kuluyken, bundan içtinab ettilerken, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı diledikleri için bütün sahabe Allah'a kul olmayı başarmış. Allah'ın kulu olmuş. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. Peki, mürşide ulaşmak üzerimize farz mı? Evet, farz. Allah Teala Maide 35'te diyor ki: "Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin." Bütün sahabe Allah'tan mürşitlerini istemişler.

Allah Teala bu hususu açık ve kesin olarak anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Sahabe için söz konusu olan da mürşitlerine ulaşmaktı, tabi olmaktı. Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Bu iki unsur konunun başlangıcını teşkil ediyor. Ama ruhun teslimi üzerimize farz gördük. Dört ayrı ayet-i kerimede. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Ruhlarını Allah'a teslim edenlere hidayete erenler diyor Allah Teala. Ve innel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır diyor. İnne hüdallahi huvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir diyor. Ve bütün sahabenin bu hidayete ulaştıklarını, ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Bu dört teslimi, dört ayrı ayet-i kerimede söyledik. Üzerimize farz. Ve bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı, teslim etmişler mi? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. İşte onlar hidayete erenlerdir. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Öyleyse ruhun teslimi bütün sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Sonra fizik vücudun teslimine geliyoruz. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Demin söyledik ayet-i kerimeyi. Allah Teala açıkça bu hususu söylüyor. Onlar fizik vücutlarını ve içlerini Allah'a teslim ettiler diyor. Onlardan daha fizik vücudunu Allah'a teslim edenden daha fazla kim hidayetlidir diyor Allah Teala. Sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? İşte Ali İmran suresi 10. ayet-i kerime, 20. ayet-i kerime. Habibim o müminlere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ruhlarını teslim etmişler. Fizik vücutlarını teslim etmişler. Ve nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Nefslerini de teslim etmişler. Nefsini teslim eden kişi kimdir? Ulul Elbap'tır. Allah Teala li Ulul Elbap yezkurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim diyor. O Ulul Elbap kullarımız için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusu diyor. Demek ki Ulul Elbap daimi zikrin sahipleri. Daimi zikrin sahipleri Allah'a nefslerini teslim edenler. Ve Zümer suresinin 17. ay 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabe için onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar, onlar hidayete erdiler diyor. Arkasında da diyor ki onlar bu hidayete ermekle kalmadılar. Ulul elbap oldular diyor. Yani nefslerini de Allah'a teslim ettiler. Öyleyse Ulul elbap olmak farz mı?
Allah-u Teala Nisa 103'te diyor ki, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Yani daimi zikre ulaşın. Yani irade, hepiniz nefsinizi de Allah'a teslim edin. Nefsimizin teslimi, nefsimizin kalbinde Allah'ın zikriyle hiçbir afetin kalmadığı bir noktayı ifade eder. Bu nokta, bütün afetlerin yok olduğu, nefsimizin kalbinin %100 temizlendiği bir noktadır. Burada nefsimiz Allah'a teslim eder, teslim olur. İşte mutluluğumuz, nefsimizin kalbindeki nurlar adım adım yok oldukça hedefine ulaşır. Nefsimizin kalbindeki nurları ancak zikir adı verilen bir müesseseyle yok edebiliriz. Zikrettiğimiz zaman Allah'ın katından gelen rahmetle, fazl ve rahmetle salavat nurları nefsimizin kalbini işgal etmeye başlar. Daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimizin kalbi %100 nurlarla kaplanır. Hiçbir karanlık nokta kalmamak üzere. İşte o noktada nefsimiz de Allah'a teslim olmuştur. Nefsimizin Allah'a teslim olduğu noktada nefsimizin kalbinde 7 mertebede bir değişiklik olur. Nefsimizin kalbi Ulu'l-Elbab makamında 7 mertebe müzeyyen olur. İhlas makamında 7 mertebe daha müzeyyen olur. Birincisinde yerlerin melekûtu, ikincisinde göklerin melekûtu gösterilir. Ondan sonra da nefsimizin kalbi beş mertebe daha müzeyyen olacaktır. Ve o noktada Allah Teala o kişinin iradesini teslim alacaktır. İradenin teslimi, teslimi külliyle teslimle noktalanır. Allah Teala bu noktaya hakkatukati takva diyor. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün tarzında bir ifade kullanıyor Allah Teala sahabenin teslimi içinde. Bütün insanlarda iradesini teslim edenler için Allah Teala bu ifadeyi kullanıyor. İradeyi Allah'a teslim etmek de hepimizin üzerine Allah Teala tarafından farz kılınmış Nisa 103'teki daimi zikrin ötesinde irademizin Allah'a teslimi de farz kılınmış. Allah Teala bütün insanların Allah'a teslimi külliyle teslim olmalarını farz kılmış. Âl-i İmrân 103'te siz ölmeyin diyor Allah Teala. Önce Allah'a teslim olun. Bir hakkın takvayla teslim olun. Sonra ölün. Hakka tukati takvanın sahibi olmak üzerimize farz kılınmış. Bu irademizin de teslimi manasına geliyor. Ve 14'te sıra ver. Bütün sahabenin bunu gerçekleştirdiğini ve irşat makamına tayin edildiklerini görüyoruz. İşte Tövbe 100'de Allah-u Teala
buyuruyor ki o sabikunel evin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine tabi olanlardandı. Hem ensar, hem muhacirin, hem de ensara ve muhacirine tabi olanlardan bahsediyor Allah-u Teala. İster ensar olsun, ister muhacirin, iki gruba da tabi olunduğu cihette iki grupta irşat makamının sahibi olmuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, ruhun ve cin, nefsin ve iradenin teslimi ve işte sahabe. Hepsi üzerimize farz. Bütün sahabede bu farzları gerçekleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki ruh, fizik vücut ve nefs arasında bir kesin ilişki söz konusu. 27. basamak, 21. basamakta ruh Allah'a ulaşıyor. 22. basamakta Allah'a teslim oluyor. Nefsimizin kalbinde %51 nurla. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Nefsin kalbinde %81 nurla. 26. basamakta nefsimiz Allah'a teslim oluyor. Kalbinde

Allah yolundaki gayretleriniz sizi bütün bu hedeflere birer birer ulaştıracaktır. Allah Teala'nın yolunda hepinizin hem ruhunuzu, hem veçinizi, hem nefsinizi, hem iradenizi Allah'a teslim ederek bu hedeflere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Dağıtıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Neyi zikrediyoruz? Allah'ı zikrediyoruz. Neyi zikrediyoruz? Kur'an'ı. Kur'an-ı Kerim zikri farz kılmış. Kur'an-ı Kerim çok zikri, yani günün yarısından daha fazla zikri farz kılmış. Kur'an-ı Kerim daimi zikri de farz kılmış. Buyuruyor ki Allah Teala: "Feskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah Teala. Acaba Allah Teala niçin yatarken muhtevasını kullanmıyor da yan üstü diye bir ilave yapmış yan üstü yatarken? Neden? Çünkü yan üstü yattığımız zaman kulağımız yastığın üzerine kilitleniyor. Ne olur o zaman? O zaman kalbimizin atış seslerini kulağımızda duymak mümkün olur. Mümkün olursa ne olur? Zikir için en uygun pozisyon elde edilir. Zikrin Allah için en kıymetli olanı kalp atışlarına paralel bir zikrin yapılmasıdır. Kalbiniz atıyor. Böyle çift atar. Ve siz o her çift atışta Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesinizle Allah kelimesini tekrar ederseniz veya diye sessiz tekrar ederseniz veya dilinizi de kımıldatmadan yine Allah kelimesini iç dünyanızda tekrar ederseniz üçü de Allah-u Teala'nın katında makbuldür. Bunların zor olanı dili de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmektir. İşte daimi zikrin sahipleri o noktaya ulaşabilmiş olanlardır. Onlar gece uyudukları zaman da zikirleri devam eder. Sabah uyandıkları zaman zaten zikre başlamışlardır.

0: Öyleyse bilinçaltında zikrin meyvelerini verebilmesi bir alışkanlığa bağlıdır. Bunu kendiniz iç dünyanıza yerleştirmek durumundasınız. Ve de ne zaman bir sabah uyandığınızda hala Allah kelimesinin iç dünyanızda tekrar ettiğini görürseniz hedefe ulaştınız demektir. Sakın ucunu bırakmayın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala açık olarak söylüyor. Resulün Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Kıyamen ayaktayken, kuuden otururken ve ala üzerine cunubihim yan üstü yatma üzerine yani yan üstü yatarken bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Ama buradaki ifade yan üstü yatarken ifadesi bizi bir hedefe çağırıyor. Yatarken hep yan üstü yatmaya çalışacağız. Bir kulağımız yastıkta olacak. Her kalbimizin atışlarını kulağımızda hissetmeye çalışacağız. Bu noktaya ulaşana kadar isterseniz kulağınıza Allah kelimesini tekrar eden küçücük bir alet koyabilirsiniz. O sabaha kadar, siz uyanana kadar teheccüde kalkabilirsiniz. O devreye kadar sizin iç dünyanızda o sesin yankılanmasını temin eder. Sevgili kardeşlerim, bir süre sonra aleti aldığınızda alışmış olan vücudunuz aynı kelimeyi, Allah kelimesini, zikrullahı gerçekleştirecektir. Baştan bir hareket verirseniz ona diye sonra çok hafif bir açılıp kapanmayla işlerinizin devamlı çok küçük bir hareketle Allah dediğini belki hissedebilirsiniz. İşte daimi zikrin sahiplerinde hakim olan bu küçük harekettir. Bir Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah demek var. Demek var. İkisi birbirinden çok farklı. İkinci de hareket çok az oluyor. Bu hareketin azalmasının sebebi ne? Allah Teala daimi zikre ulaşanlara böyle bir yardımcı müessese koyar. Onlar uykudayken de hep Allah'ı o iki dişi arasındaki mesafe korunarak çok az bir hareketle gerçekleşir. İşte o kişi uyandığı noktaya kadar hep zikredecektir. Uyandıktan sonra da içindeki ses Allah kelimesini hep devam ettirecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olun. Allah'ın sevgilisi olun. Bu, siz Allah'ı ne kadar seviyorsanız ona göre bir dizaynı ifade eder. Allah Teala sizin onu sevdiğinizin Yüz katı, bin katı, belki birkaç bin katı sizi sever. Herkese göre sevgisi farklıdır. Bu bir insanın hak edişine bağlıdır. Ne kadar hak ediyorsunuz? Allah Teala böyle bir müessesede nihai neticeyi ortaya koyarken sizin kalbinize bakar. Kalbiniz hangi seviyede? Yüzde ne kadar aklanmış? Nurla dolmuş. Çünkü asıl güzellik daimi zikrin sahiplerinde oluşur. Çünkü onların kalpleri tamamen Allah'ın nuruyla dolmuştur. Sevgili kardeşlerim, onların uykusunda baksanız ağızları açıktır ve çok hafif bir oynamayla Allah kelimesi tekrar edilmektedir. Çok az bir hareket yokmuş gibi. Sevgili kardeşlerim, bu ince bir iştir. Ama Allah Teala ile dostluğunuz arttıkça onun bütün emirlerini daha üst seviyede, daha üst seviyede gerçekleştireceksiniz. Öyle bir noktaya geleceksiniz ki mutlaka sabah namazından evvel namaz kılacaksınız. Teheccüd namazı kılacaksınız. Sabah namazından evvel kılacaksınız. Bu namazın çok büyük bir hazzı olduğunu yaşayacaksınız. Siz Allah'ı seveceksiniz. Allah da sizi sevecek. Bunun sonucu ne olur? Bunun sonucu etrafınızdaki herkesi seversiniz. Sevdikçe onlar tarafından daha çok sevilirsiniz. Öyle bir dünyada yaşamalısınız ki muhtevanızda sadece sevgi oluşsun. O zaman size düşman olanları da kin beslemenin mümkün olmadığını yaşayacaksınız. Onları da seveceksiniz. Ve Allah-u Teala'dan o size kötülük etmiş olanları, kötülüğünüz için çalışanları, size zarar vermeye uğraşanları da sevmeyi başaracaksınız. Allah-u Teala'nın onları affetmesi için dua edeceksiniz Rabbinize. Onları bağışlasın. Onların da kalplerine size verdiği güzellikleri versin Allah Teala diye. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevmekle insanları sevmek aynı şey değildir. Ama Allah'ı sevmeyen bir insan, insanları sevemez. Sevgi adını verdiğimiz şeyle arzuyu sakın birbirine karıştırmayın. Sevgi kalbin işidir. Arzu fizik vücudun içidir. Öyleyse biz sevgiden bahsediyoruz. Kalpten bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Kalp, sevginin merkezi. Nasıl kalp damarlar vasıtasıyla kanı vücudunuzun en ucu köşesine, elinizin parmaklarının ucuna kadar, ayaklarınızın parmaklarının ucuna kadar, başınızın en üst noktasına kadar, beyninizin her noktasına ulaştırıyorsa, Allah-u Teala'yı zikretmek, nefsinizin kalbini en güzele ulaştırmak istikametinde bir muhteşem dizayn oluşturur ki o başınızın en üst noktasından ayak parmaklarınıza kadar bütün vücudunuza hükmeder. Sevgili kardeşlerim, nefret, şeytanın sizlere kabul ettirmeye çalıştığı en kötü duygudur. Nefret eden bir insan, nefret ettiği kişiye zarar vermeye çalışır. Seven bir insan, sevdiğine huzur ve mutluluk vermeye çalışır. İkisi birbirinden son derece ayrı, birbirinin tamamen zıttı olan bir fonksiyonel yapıya sahiptir. Sevmek ve nefret etmek. Öyleyse sakın nefret edenlerden olmayın sevgili kardeşlerim. Sevin. Sevin, sadece sevin. Nefret edenleri de sevmeye çalışın. Bunu yapmaya çalıştığınız zaman hiç de kolay olmadığını yaşayacaksınız. Ama gayret ederseniz Allah-u Teala'dan yardım alırsınız. O zaman size kötülük yapanları da affetmesi için Allah-u Teala'ya yalvarmaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, hiç kimseye karşı kin beslemeyin. Kin, nefsin en büyük afetlerinden birisidir. Çünkü kin, o nefret ettiğiniz kişiye kötülük yapmanızı telkin eder devamlı olarak. Oysa ki siz Allah'ın dostuysanız kimseye kötülük yapamazsınız. Sizin aleyhinizde bulunanlara Allah-u Teala sizin karşılık vermenizi uygun görmez. Onlar yalan da söylese, sizin için iftiralar atsa da bu netice değişmez. Sevgili kardeşlerim, Allah karşısında mı temiz olmak istersiniz, yoksa insanlar karşısında mı? Allah'ın sizi sevebilmesi kalbinizin temizlik oranına paraleldir. Kalbinizin ne kadarını afetlerden temizlediniz? Bunun ölçüsü ise zikirdir. 24 saatin yüzde ne kadarında zikrediyorsanız nefsinizin kalbi de yüzde o kadar nurla dolar. Her 24 saatlik zaman parçasının zikirle geçen süresi nefsinizin kalbinin temizlik oranını gösterir. O oran hep korunur. Sevgili kardeşlerim, Daimi zikir bu konunun en güzel çözümünü ifade eder. Orada nefsinizin kalbini tamamen doldurup taşan bir mutluluk dizaynı söz konusudur. Etrafınıza mutluluk vermeye kendinizi adamanızı sağlar. O zaman size düşman olanlara sevgili kardeşlerim sadece acırsınız. Onlar cehennemi bilmiyorlar. Görmediler. Görseler de bunu asla yapamazlardı. Kimseye düşman olamazlardı. Ve Allah'ın Resulüne asla düşman olamazlardı. Sevgili kardeşlerim, biz herkesin kurtulmasını dileriz. Onlar için de Allah'ın affetmesi istikametinde dua ederiz. Hep yaparız bunu. Ama yetmez ki sevgili kardeşlerim. Kötülük eden kişi bundan pişmanlık duymadıkça bizatihi kendisi Allah'tan af ve mağfiret dilemedikçe gerçek bir pişmanlıkla Allah'a yönelmedikçe affı mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, dünya yaşanmaya değer bir yer mi? Olmasaydı Allah Teala hiçbirimizi dünya adı verilen bu gezegende yaratmazdı. Allah Teala bir kanun koymuş. Kaybedilen dereceler ve kazanılan dereceler. Kazanılan dereceler kaybedilen dereceleri aşmadıkça o kişinin gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bunun cennetin en güzel yolu cennete ulaşmanın kıyametten kıyamete kadar cennette kalmanın en güzel yönü sevgili kardeşlerim başkaları için yaşamaktır. Onları sevin. Bu onlar kelimesinin içine size kötülük edenleri de dahil etmeye çalışın. Biliyoruz ki bu zor bir olaydır. Sevgili kardeşlerim, muhtevanın zorluğu neyi ifade ederse etsin, eğer Allah'tan yardım isterseniz ve bunu başarma konusunda ciddi bir gayretin sahibi olursanız, mutlaka başarırsınız. Sizi sevmeyenleri de sevebilirsiniz. Onlardan intikam almayı aklınıza bile getiremezsiniz o zaman. Onların da affı için Allah'a dua edersiniz. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bir gezegende hayata getirildik. Bunun gibi kim bilir kaç bin gezegende bizim gibi hayat var. Sevgili kardeşlerim, Mutlu olmak istiyor musunuz? O zaman bunun yolunun sevmekten geçtiğini bilin. Şeytanın dostları sevemezler. Onlar şeytandan nefreti öğrenirler. Onu talim ederler. Başka insanları sevmek, onlara yardımcı olmak, onlara en güzel davranışlarda bulunmak yerine onları zarar vermek suretiyle huzursuz etmeye çalışırlar. Sevgili kardeşlerim, nefretin arkasında kişisel düşmanlık vardır. Allah Teala'nın bize emrettiği şey, bize yaptırdığı şey, bizi sevmeyenleri de sevmektir. Bizim sevmeyenleri değil, bizden nefret edenleri de sevmektir. Onlar için de dua ediyoruz Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala onları affıyorsun diye. Sevgili kardeşlerim, kim nefret ediyorsa o Allah'ın kendisine nasip kıldığı mutluluk yolunun kapısını kapatmıştır. Negatif istikametten esen mutsuzluk rüzgarları insanlar başkalarına zarar vermek için harekete geçtiğinde daha üst seviyede hareket ederler. Onların kalplerini karartırlar. Zikirlerini adım adım yok ederler. Bir süre sonra bu insanlar zikretmez olurlar. Oysa ki insanın kalbine nurları taşıyan, onu mutlu eden Allah kelimesinin tekrarı olan biridir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz zikir veya diye sessiz zikir veya ağzı da kımıldatmadan diye iç zikir. Ama bu kımıldatmama müessesesi tam bir kımıldatmama değildir. Kişi kımıldatmadığını zanneder ama bakar ki çok hafif bir şekilde dişler çok hafif bir şekilde çok kısa bir mesafe içinde yine hareket halindedir. Öyle ki bu belli belirsiz bir harekettir. Ancak dikkatle bakıldığı zaman hissedilir. İşte o, böyle olan Allah'ın o kişiye kazandırdığı bir özel dizayndır. Adı tesbihtir. Kişi kendi iradesiyle oraya varmamıştır. Allah'ın yardımı mutlaka gerekir. Kişi gayret ederse Allah'ın yardımı mutlaka gelecektir. Neden? Çünkü gayret eden kişi kalbinin afetlerini bir ölçüde mutlaka temizler. O ölçüye ulaşınca Allah'ın yardımı gelir. Onu daha üst seviyede zikre ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, her şey öylesine güzel ki Allah Teala o güzelliklere sizi hayran bırakır. O güzellikleri yaşayabilmekse daimi zikrin dışında mümkün değildir. Bunlar çok özel, üst seviye güzelliklerdir. Ancak o zaman yaşanır. O zaman sır perdelerini Allah Teala birer birer kaldırır. Kişi kanatlı melekleri de Allah'ın kendisine gösterdiğini görecektir. Baş gözüyle değil, kalp gözüyle onları mutlaka Allah Teala gösterir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, nasıl Allah'a aşık olmazsınız? Nasıl Allah'a neticede sonunda hayran olmazsınız? Bütün o güzellikleri size veren Allah'tır. Allah'ı seven başkalarını da sever. İnsanları da sever. Ve onları affeder. Unutmayın sevgili kardeşlerim, hesap bizimle bize kötülük yapanlar arasında değildir. Hesap Allah'la kötülüğü yapanlar arasındadır. Öyleyse insanların nefs afetleri sebebiyle Allah Teala kısası müsaade safhasına getirmiş. Ama eğer affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor Allah Teala. Affedersek niçin bizim için hayır daha hayırlıdır? Hayır nedir? Derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Eğer birisi bize bir kötülük etmişse, o kişi o hareketi sebebiyle derecat kaybetmiştir. Bize kötülük edildiyse, onun kaybettiği derecatı biz kazanmışızdır. Biz de ona aynı şekilde davranırsak, kazandığımız derecat kadarını biz kaybederiz. Biz de ona kötülük edersek, kısas deniyor adına bunun. O zaman sıfıra sıfır, elde var sıfır. Hiç kazanacağımız hiçbir şey kalmıyor geriye. Ama kim bize bir kötülük etmişse, biz ona kötülük etmediğimiz takdirde, onun cürmü kadar kaybettiği derecatı biz kazanırız. Sevgili kardeşlerim, İnsanların kalbini kazanmak yerine onlara huzur ve mutluluk vermek suretiyle onların kalbini kazanmak yerine niçin insanların öfkesini, nefretini kazanalım ki? Allah Teala bizden ne istiyor? Seviniz diyor Kur'an-ı Kerim. Sevmekse ruhun hasretidir, nefsin afeti değildir. Öyleyse nefret etmeyiniz diyor Allah Teala. Nefret nefsin afetidir. Nefret ettirmemek de başkalarının diğerlerinden nefret etmesine meydan verecek olan konuşmaları da yapmamamız uygundur. Sevgili kardeşlerim, Öyle bir dünyada yaşamalısınız ki iç dünyanızda, dış dünyanızda, başkalarıyla olan ilişkilerinizde nefreti sıfırlamalısınız. Sevgiyi bütün boyutlara yaymalısınız. Size düşman olanları da sevebilmelisiniz. Onlar bu dünya hayatında nefretlerini devam ettirseler bile kıyamette bunun hesabını Allah'a mutlaka vermek mecburiyetindeler. Hiç kimse için ikinci bir alternatif yok. Kıyamet günü sevap tartılarınızla günah tartılarınız mutlak olarak karşılaştırılır. Meleklerin huzurunda ve sevgili kardeşlerim, kimin günah tartıları ağır gelirse onların gideceği yer cehennem. Sonsuz bir işkenceler hayatını cehennemde olanlar kıyamete kadar yaşamak mecburiyetindeler. Kıyamet bir sonsuzluğun sonudur. Allah Teala nasıl kainatı yaratmışsa bir gün onu yok edecektir. Her şey başa yeniden dönecek. Öyleyse geçici bir hayatınız var. Ne kadar yaşarsanız yaşayın, 100 sene yaşadığınızı, 200 sene yaşadığınızı düşünsek de netice değişmez. Bir gün mutlaka öleceksiniz. Hepimiz bir gün mutlaka öleceğiz. İşte arkamızda bir hoş seda bırakabiliyor muyuz sevgili kardeşlerim? Arkamızdan insanların çok büyük bir kısmı bizi hayırla anabiliyor mu? Öyleyse o zaman Allah için yaşamışızdır. Sevgili kardeşlerim, insanlar her şeyi anlayamazlar. Bu sebeple kendi açılarından değerlendirdikleri olaylarda genellikle yanılırlar. Bu yanılgılar kine nefrete sebebiyet verebilir. Sevgili kardeşlerim, insanları affetmeye çalışalım. Gayretimiz bu istikamette olsun. Kimseye kin duymayalım. Bize kötülük yapanlara da kin duymamayı başarırsak Allah'a en yakınlardan oluruz. Allah Teala hesabı biz görürüz diyor. Ve buna karşılık nefsinde afetler bulunup intikam afetini tatbik etmek isteyene de Allah Teala açık kapı bırakmış. Ama ahsen olanı bu değil. Ahsen olanı kötülüğe kötülükle mukabele etmek değil, kötülüğe iyilikle mukabele etmektir. Öyleyse bunu usul haline getirelim. Bize kötülük edenlere de elimize bir fırsat geçtiğinde iyilik edelim. Onları mutlu etmeye çalışalım. Hesabı bize vermeyecekler sevgili kardeşlerim. Çünkü hesabı Allah'a verecekler. İşte böyle bir dizaynda üzerinize düşen vazife herkesi sevmektir. Sevdiğinizi belli etmektir. sevgiyle dolu bir dünyada yaşamaktır. Huzur içinde olmaktır. Çünkü her davranışınız başkalarına mutluluk veriyorsa siz derecat kazanırsınız. Derecat kazanan herkes kazandığı her derece için mutluluk hususunu mutlaka yaşar. Kaybettiği her derecede de mutluluğu yaşamak mecburiyetindedir. Öyleyse etrafınızdaki herkese en güzel davranışlarda bulunun ki daima huzuru ve mutluluğu yaşayasınız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuh. Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizde ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur sadece bir tek dilekle. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bu kadar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah-u Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim. Aynen öyle. Tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Yap aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın beş şartı. Beş şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim. Bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. Allah-u Teala Rum 31'e diyor ki Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet sen de, sen de, sen de hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz.
1: şuradan kalbinizden bir dilek. Dilinizde de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bakın size iki tane seçenek var. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennete gidecek kişi. İki, Allah'a ulaşmayı dilememek, mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Seçim sizin. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Görüşünüze ulaşın, ikinci kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, üçüncü kat cennetin sahibi olun. Üç kat cennet de Allah-u Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir.

Müminun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 118 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Müminler felaha ermiştir. Onlar namazlarında huşu duyanlardır. Ve onlar boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Ve onlar zekatı verenlerdir. Ve onlar iffetlerini, ırzlarını koruyanlardır. Zevcelerine veya ellerinin altında sahip olduklarına, cariyelerine karşı davranışları hariç. O takdirde muhakkak ki onlar levmedilmiş, kınanmış değildirler. Artık kim bunun ötesinde bir şey isterse o takdirde onlar haddi aşanlardır. Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Uyanlar, sadık olanlardır. Ve onlar, salavatlarını, namazlarını muhafaza edenlerdir, devam ettirenlerdir. İşte onlar, varis olanlardır, mirasın sahipleridir. Onlar, Firdevs cennetine varis olacaklardır. Onlar, orada ebedi kalacaklardır. Ve andolsun ki biz, insanı balçığın, nemli organik ve inorganik toprağın özünden yarattık. Sonra onu mekin, sağlam bir yerde karar kılmış, yerleşmiş bir nutfe kıldık. Sonra da nutfeden, bir noktadan rahim duvarına bağlı bir alaka, embriyo yarattık. Sonra alakadan, bir çiğnem et görünümünde bir mudga, cenin yarattık. Bundan sonra mudgadan kemikleri yarattık. Daha sonra kemiklere et giydirdik. Üzerini et ile kapladık. Daha sonra da onu başka bir yaratışla inşa ettik, şekillendirdik. İşte böyle Allah mübarektir, en güzel yaratıcıdır. Sonra muhakkak ki siz bundan, bu yaratılıştan sonra mutlaka meyyit olacaksınız, öleceksiniz. Sonra muhakkak ki siz kıyamet günü diriltileceksiniz. Ve andolsun ki biz sizin üzerinizde 7 yol yarattık ve biz yaratmaktan gafil değiliz. Ve biz semadan takdir edilmiş miktarda su indirdik. Böylece onunla yeryüzünde göller, nehirler, denizler oluşturduk. Ve muhakkak ki biz onu elbette buharlaştırarak gidermeye kadiriz. Böylece onunla sizin için hurma ve üzüm bahçeleri inşa ettik, oluşturduk. Orada sizin için pek çok meyveler vardır ve onlardan yersiniz. Ve Tur-i Sina'da yetişen bir ağaç vardır ki yağ çıkarır ve o yiyenler için bir katıktır. Ve muhakkak ki hayvanlarda sizin için ibret vardır. Onların karınlarındaki şeyden size içiririz ve onda sizin için çok menfaatler, faydalar vardır. Ve ondan yersiniz. Ve onların hayvanların üzerinde ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Ve andolsun ki Nuh aleyhisselamı kendi kavmine gönderdik. O zaman onlara, ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Dedi. Onun kavminden kafir olanların ileri gelenleri, bu sizin gibi beşerden, insandan başka bir şey değil. Size üstün gelmek, hükmetmek istiyor. Ve eğer Allah dileseydi, mutlaka melekler indirirdi. Atalarımızdan bunun hakkında bir şey işitmedik, dediler. O ancak cinnet getirmiş bir adamdır. O halde onu belli bir süre bekleyin, gözetim altında tutun. Nuh aleyhisselam dedi ki, Rabbim, beni yalanladıkları için bana yardım et. Böylece ona, gözümüzün önünde bizim denetimimizde ve vahyimizle bir gemi yapmasını vahyettik. Böylece emrimiz geldiği ve tenur kaynadığı zaman, hemen ona gemiye her çiftten ikişer tane ve ehlini bindir. Onlardan haklarında bir söz, hüküm geçenler hariç. Ve zulmedenler hakkında bana hitap etme, onlar için bir şey
bir af isteme. Muhakkak ki onlar boğulacak olanlardır, boğulmalarına daha önce hükmedilmiş olanlardır. Böylece sen ve seninle beraber olan kimseler gemiye bindiğiniz zaman, zalim kavimden bizi kurtaran Allah'a hamdolsun de. Ve de ki, Rabbim beni mübarek bir inişle indir ve sen indirenlerin en hayırlısısın. Elbette bunda ayetler vardır ve muhakkak ki biz imtihan edenleriz. Sonra da onların arkasından başka bir nesil yarattık. Böylece biz onlara, onların içinde onlardan Resul gönderdik, Allah'a kul olsunlar diye. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Ve onun kavminden kafirlerin ileri gelenleri, ahirete mülaki olmayı, Allah'a mülaki olmayı yalanlayanlar ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz kimseler, bu sizin gibi beşerden, insandan başka bir şey değil. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, sizin içtiğiniz şeylerden içiyor, dediler. Ve eğer siz, sizin gibi bir beşere itaat ederseniz, muhakkak ki siz, o zaman mutlaka hüsrana düşenler olursunuz. Öldüğünüz ve toprak olduğunuz, kemik haline geldiğiniz zaman sizin mutlaka topraktan çıkarılacağınızı mı size vaat ediyor? Yazık, yazık size vaat edilen şeye. O hayat sadece dünya hayatıdır. Ölürüz ve yaşarız. Ve biz beas edilecek, yeniden dirilecek değiliz. O Resul ancak Allah'a yalanla iftira eden bir adamdır. Ve biz ona inananlar değiliz. Resul, Rabbim, beni yalanlamaları sebebiyle bana yardım et, dedi. Allah, az kısa zamanda onlar mutlaka nadim, pişman olacaklar, dedi. Böylece hak ile hak ettikleri bir sayha onları aldı, yakaladı. Onları gusa kıldık, zerreler haline getirdik. Artık zalim kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra onların arkasından başka nesiller yarattık. Hiçbir ümmet ecelini, süresini erkene alamaz ve tehir edemez. Sonra biz resullerimizi ard arda arası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Biz de onları birbiri arkasından helak ettik ve onları efsane kıldık. Artık mümin olmayan kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra Hazreti Musa'yı ve kardeşi Hazreti Harun'u ayetlerimizle ve apaçık sultanla Tevrat'la gönderdik. Hazreti Musa'yı ve Hazreti Harun'u Firavun ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler, büyüklendiler ve alin, mağrur, zorba bir kavim oldular. Sonra dediler ki, bizim gibi iki beşere Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a iman mı edelim? Ve onların ikisinin Musa ve Harun aleyhisselamın kavmi bize kul, köle olmasına rağmen. Böylece ikisini de yalanladılar ve helak edilenlerden oldular. Ve andolsun Hazreti Musa'ya kitap verdik ki böylece onlar hidayete ersinler. Ve Hazreti Meryem oğlunu Hazreti İsa'yı ve onun annesini ayet, mucize kıldık. Ve akan suyu olan ve barınmaya müsait yüksek bir tepeye ikisini yerleştirdik. Ey Resuller! Tayyip, temiz, helal nimetlerden yiyiniz. Ve salih, nefsi tezkiye edici amel yapınız. Muhakkak ki ben yaptığınız şeyleri en iyi bilenim. Ve muhakkak ki bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ve ben sizin Rabbinizim. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun, bana ulaşmayı dileyin. Fakat onlar dinin emirlerini kendi aralarında kısımlara, fırkalara ayırarak böldüler. Grupların hepsi kendilerindeki kabul ettikleriyle ferahlanırlar. Artık onları kendi dalaletleri içinde belli bir süreye kadar terk et.
mal ve oğullarla onları desteklediğimizi mi sanıyorlar? Onlara hayırları çabuklaştırdığımızı mı sanıyorlar? Hayır, onlar farkında değillerdir. Muhakkak ki onlar Rablerinin haşyetinden korkanlardır. Ve onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler. Ve onlar Rablerine şirk koşmazlar. Ve onlar vereceklerini verirler. Onlar Rablerine geri dönenler, ulaşanlar olduğundan onların kalpleri titrer. İşte onlar hayırlarda yarışırlar. Ve onlar onda hayırlarda öne geçenlerdir. Ve hiç kimseyi gücünün, kapasitesinin, yapabileceğinin dışında ötesinde mükellef, sorumlu tutmayız. Nezdimizde hakkı söyleyen bir kitap, hayat filmi vardır. Ve onlar zulmedilmezler. Hayır, onların kalpleri bundan dolayı gaflette, dalalettedir. Ve onların bundan başka yaptıkları amelleri de vardır. Onlar onu yapanlardır. Onların refahta olanlarını azapla aldığımız zaman, o zaman onlar yalvarıp bağırarak yardım isterler. O gün yalvarıp bağırarak yardım istemeyin. Muhakkak ki bizim tarafımızdan size yardım edilmez. Ayetlerimiz size tilavet edilmişti, okunmuştu. O zaman siz topuklarınız üzerinde geri dönüp kaçmıştınız. Siz ona ayetlerime kibirlenenlerdiniz. Gece toplanarak ayetlerim hakkında saçma sapan konuşuyordunuz. Onlar hala sözü düşünmediler mi? Manasına varmadılar mı, anlamadılar mı? Yoksa onlara atalarına gelmemiş olan bir şey mi geldi? Yoksa onlar Resullerini tanımadılar mı, kabul etmediler mi? Bu durumda onlar onu, Resulü inkar edenlerdir. Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, o onlara hak ile geldi. Ve onların çoğu hakkı kerih görenlerdir. Ve hak onların hevalarına tabi olsaydı semalar, yeryüzü ve onların içinde olanlar mutlaka fesada uğrardı. Hayır, onlara zikirlerini getirdik. Fakat onlar zikirlerinden yüz çevirenlerdir. Yoksa onlardan harç, ücret mi istiyorsun? Oysa Rabbinin harcı, ücreti daha hayırlıdır. Ve o, rızıklandıranların en hayırlısıdır. Ve muhakkak ki sen, mutlaka onları sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Ve muhakkak ki ahirete, Allah'a hayattayken ulaşmaya inanmayanlar, mutlaka yoldan, sırat-ı müstakimden sapanlar, dalalette olanlardır. Ve eğer onlara rahmet, merhamet edip, onlara zarar, sıkıntı, kıtlık veren şeyi giderseydik, mutlaka şaşkın bir halde azgınlıklarında devam ederlerdi. Ve andolsun ki onları azapla aldık, azaba uğrattık. Fakat onlar Rablerine boyun eğmediler

Ve gece ve gündüzün ihtilafı, karşılıklı dönüşümü ona aittir, onun hükmüdür. Hala akıl etmez misiniz? Hayır, onlar evvelkilerin söylediklerinin aynısını söylediler. Öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten mutlaka biz beyaz mı edileceğiz, yeniden mi diriltileceğiz, dediler. Andolsun ki bu bize vaat edildi ve daha önce de babalarımıza. Bu ancak evvelkilerin efsaneleridir. De ki, arzın, yeryüzünün ve onun içindekilerin kimin olduğunu eğer biliyorsanız söyleyin. Allah'ındır diyecekler. De ki, hala tezekkür etmeyecek misiniz? Akıl etmeyecek misiniz? De ki, yedi kat göklerin Rabbi ve Arş-ül Azim'in Rabbi kimdir? Allah'ındır diyecekler. De ki, hala takva sahibi olmayacak mısınız? De ki, şayet biliyorsanız söyleyin, her şeyin mülkü, yönetimi, idaresi elinde olan ve koruyan, himaye eden ve kendisi korunmaya ihtiyacı olmayan kimdir? Allah'ındır, Allah'tır diyecekler. De ki, öyleyse nasıl aldatılıyorsunuz? Hayır, onlara hakkı getirdik ve muhakkak ki onlar gerçekten tekzip edenlerdir, yalanlayanlardır. Allah çocuk edinmemiştir ve onunla beraber başka bir ilah hiç olmamıştır. Öyle olsaydı bütün ilahlar mutlaka kendi yarattığını giderirdi, yok ederdi. Ve mutlaka onların bir kısmı bir kısmına üstün olurdu. Allah onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah gaybı görünmeyeni ve görüneni bilendir. Ve onların şirk koştukları şeylerden çok yücedir. De ki, Rabbim, eğer vaat olunan şeyi bana gösterecek isen, Rabbim, öyleyse beni zalimler kavmi içinde bırakma. Ve muhakkak ki biz onlara vaat ettiğimiz şeyi sana göstermeye elbette kadir olanlarız. Seyyiati, kötülüğü en güzel olanla yok et. Biz onların vasıflandırdıklarını en iyi biliriz. Ve şeytanların kışkırtmalarından, vesveselerinden sana sığınırım de. Ve Rabbim, şeytanların benim yanımda bulunmalarından sana sığınırım. Onların birine ölüm geldiği zaman, Rabbim, beni geri döndür, dedi. Böylece geri gönderdiğin takdirde terk ettiğim salih amelleri, nefsi tezkiye edici ameli işlerim. Hayır, muhakkak ki onun söylediği söz sadece boş bir kelimedir. Ve beyaz edilecekleri güne kadar onların arkasında berzah, engel vardır. İzin günü sura üfürüldüğü zaman, artık onların aralarında bir nesep, soy bağı yoktur ve birbirlerine hal hatır sormazlar. O zaman kimin mizanı, sevap tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Ve kimin mizanı, sevap tartıları hafif gelirse işte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Onların ızdıraptan ekşimiş olan yüzlerini ateş yalar. Ayetlerim size okunurken, onları tekzip edenler, yalanlayanlar siz değil miydiniz? Dediler ki, ey Rabbimiz, şakiliğimiz, azgınlığımız bize galip geldi ve biz dalalette olan bir kavim idik. Rabbimiz, bizi oradan, cehennemden çıkar. Bundan sonra dönersek, o zaman biz mutlaka zalimler oluruz. Dedi ki, orada cehennemde kalın ve bana bir şey söylemeyin. Muhakkak ki kullarımdan bir grup şöyle der. Rabbimiz, biz amenü olduk. Ölmeden önce sana ulaşmayı diledik. Artık bize mağfiret et ve bize rahmet et. Rahim esman ile tecelli et. Ve sen rahim olanların en hayırlısısın. Böylece onları alay konusu edindiniz. Öyle ki bu size benim zikrimi unutturdu.

ve siz onlara gülüyordunuz. Muhakkak ki ben, onlar sabırlarından dolayı kurtuluşa erenler olduğundan, bugün onlara mükafatlarını verdim. Dedi ki, yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. O zaman onu sayanlara sor, dediler. Dedi ki, ancak az bir zaman kaldınız. Siz bilmiş olsaydınız. Öyleyse bizim sizi abes olarak boş yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? İşte Hak, Melik olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O, Kerim Arş'ın Rabbidir. Ve kim bir burhanı, delili olmamasına rağmen Allah ile beraber başka bir ilaha taparsa, artık onun hesabı sadece Rabbinin katındadır. Muhakkak ki kafirler felaha, kurtuluşa eremezler. Ve de ki, Rabbim, mağfiret et, günahlarımızı sevaba çevir ve rahmet et. Rahim esması ile tecelli et. Ve sen, rahim olanların en hayırlısısın. Nur Suresi Medine'de nazil olmuştur, 64 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, bizim indirdiğimiz ve bazı ayetlerini farz kıldığımız bir suredir. Ve onun içinde delillerle açıklanmış ayetler indirdik. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Zaniye, zina yapan kadın ve zani, zina yapan erkek, o zaman ikisinden her birine 100 celde, yalnız cilde tesir edecek sopa vurun. Eğer Allah'ın dinini uygulama konusunda Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onlara merhamet sizi tutmasın, size mani olmasın. Ve onların ikisinin azabına müminlerden bir grup şahit olsun. Zani, zina yapan erkek, zaniyeden, zina yapan kadından veya müşrik olan kadından başkasını nikahlayamaz. Ve zaniyeyi de, zani veya müşrik olan erkekten başkası nikahlayamaz. Ve bu, müminlere haram kılınmıştır. Ve muhsinlere, iffetli kadınlara, zina suçu iftira atan, sonra da 4 şahit getiremeyenlere, o takdirde 80 celde, yalnız cilde tesir edecek sopa vurun. Ve onların şehadetini, şahitliğini ebediyen kabul etmeyin. Ve işte onlar fasıklardır. Bundan sonra tövbe edip ıslah olanlar, düzelenler hariç. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve zevcelerine, eşlerine zina iftirası atanlar, kendilerinden başka şahitleri yoksa, o zaman onların her birinin şahitliği, kendisinin muhakkak sadıklardan, doğru söyleyenlerden olduğuna dair, 4 defa Allah'a şahitlik, yemin etmesidir. Ve yeminin 5.'si, eğer yalan söyleyenlerden ise, Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasıdır. Ve zevcenin, kadın eşin, Allah'a 4 defa onun, zevcin, erkek eşin, mutlaka yalancılardan olduğuna dair şahitlik yemin etmesi, ondan, kadından azabı, cezayı kaldırır. Ve yeminin 5.'si, eğer o eşi, sadıklardan doğru söyleyenlerden ise, Allah'ın gadabının, azabının kendi üzerine olmasıdır. Ve eğer sizin üzerinize Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı, cezaya uğrardınız. Ve muhakkak ki Allah, tövbeleri kabul edendir ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki Hazreti Ayşe hakkında ifk, iftira ile gelenler sizden bir gruptur. Sizin için onun bir şer olduğunu zannetmeyin. Hayır, o sizin için hayırdır. Onlardan her birinin günahtan kazandıkları cezalar vardır. Ve onun büyüğünü yönetene, uydurup yayana, büyük azap vardır. Mümin erkekler ve mümin kadınlar onu bu iftirayı işittikleri zaman kendi içlerinde hayır zanda bulunsalardı ve
bu apaçık iftiradır deselerdi olmaz mıydı? Demeleri gerekmez miydi? Ona 4 şahit getirmeli değiller miydi? Öyleyse şahitleri getiremediklerine göre bu takdirde işte onlar Allah'ın katında yalancıdırlar. Eğer dünya ve ahirette Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, içine daldığınız şeyden, iftiradan, dedikodudan dolayı size mutlaka büyük azap dokunurdu. Onu iftirayı dillerinizle anlatıyordunuz, soruyordunuz ve hakkında sizin bilginiz olmayan bir şeyi ağızlarınızla söylüyordunuz. Ve o Allah'ın katında büyük bir suç olduğu halde siz onu önemsiz sandınız. Ve onu işittiğiniz zaman bizim bunu konuşmamız olmaz, bize yakışmaz. Sen Sübhansın, Allah'ım sana sığınırız. Bu büyük bir bühtan, uydurulmuş bir iftiradır deseydiniz olmaz mıydı? Demeniz gerekmez miydi? Eğer mümin iseniz, ebediyen onun gibi bir olaya dönmenize karşı dönmemenizi Allah size vaaz ediyor, emrediyor. Ve Allah size ayetlerini açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki amenü olanlar arasında fahişeliğin, çirkin olayların, iftiranın, kötülüğün yayılmasını sevenlere dünya ve ahirette elim azap vardır. Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, size azap ederdi. Ve muhakkak ki Allah Rauf'tur, çok merhametli, çok şefkatlidir, Rahim'dir, Rahim esmasıyla tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve kim şeytanın adımlarına tabi olursa o takdirde, şeytanın adımlarına uyduğu takdirde muhakkak ki o şeytan, fuhşu, her çeşit kötülüğü ve münkeri, inkarı ve Allah'ın yasak ettiklerini emreder. Ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, nefsinizin kalbine yerleşmeseydi, içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemezdi. Lakin Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Ve sizden, içinizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlarına, miskinlere, Allah yolunda hicret edenlere vermeye karşı vermemeye yemin etmesinler. Ve artık affetsinler ve hoş görsünler. Allah'ın sizi affetmesini sevmez misiniz? Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Muhakkak ki gafil, kendisinin haberi olmaksızın muhsin, iffetli kadınlara ve mümin kadınlara iftira atanlar dünya ve ahirette lanetlenmiştir. Ve onlara azim azap vardır. O gün onlara, onların dilleri, elleri ve ayakları hayat filmleri yapmış olduklarına şahitlik edecek. İzin günü Allah onlara dinlerini, negatif ve pozitif derecelerin karşılığını hakkıyla ödeyecektir. Ve Allah'ın hak mübin, hakkı açıklayan, yerine getiren olduğunu bilecekler. Kötü kadınlar, kötü erkekler içindir. Kötü erkekler, kötü kadınlar içindir. Temiz kadınlar, temiz erkekler içindir. Temiz erkekler, temiz kadınlar içindir. İşte onlar, kendileri haklarında söylenenlerden beri uzak olanlardır. Onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ve kerim, Allah'tan ikram edilen rızık vardır. Ey amenu olanlar! Evlerinizden başka evlere izin isteyip ev halkına selam vermedikçe içeri girmeyin. Bu sizin için hayırdır. Umulur ki böylece tezekkür edersiniz. Eğer orada kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Ve eğer size geri dönün denirse, o takdirde geri dönün. O sizin için daha temizdir
uygundur. Ve Allah yaptığınız şeyleri en iyi bilendir. Meskun olmayan, oturulmayan, içinde faydanız olan evlere girmenizde size bir vebal yoktur. Ve Allah sizin açıkladığınız ve gizlediğiniz şeyleri bilir. Mümin erkeklere söyle, bakışlarını indirsinler, haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temizdir. Muhakkak ki Allah yaptıkları şeylerden haberdardır.

Ve mümin kadınlara söyle, bakışlarını indirsinler, haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Zahir olan kısımlar, görünen el, yüz ve ayaklar hariç ziynetlerini açmasınlar. Ve başörtülerini yakalarının üzerine koysunlar, örtsünler. Ve ziynetlerini kocaları veya babaları veya kocalarının babaları veya oğulları veya kocalarının oğulları veya erkek kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya kadınlar veya ellerinin altında sahip oldukları cariyeler veya erkeklerden kadına ihtiyaç duymayan hizmetliler veya kadının avret yerlerinin farkına varmayan çocuklar hariç açmasınlar. Ve gizledikleri ziynetleri bilinsin diye ayaklarını vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tövbe edin. Umulur ki böylece felaha eresiniz. Ve sizden eşi olmayan erkekleri ve kölelerinizden salih olanları ve eşi olmayan kadınlarınızı nikahlayınız, evlendiriniz. Eğer onlar fakir iseler, Allah onları fazlından gani, zengin kılar. Ve Allah vasidir, ihsanı, nimeti çok olandır, alimdir, en iyi bilendir. Ve nikaha imkan bulamayanlar, Allah onları fazlından gani, zengin kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında malik olduklarınızdan, kölelerinizden, cariyelerinizden yazılı anlaşma, mukatebe yapmak, para kazanıp bedelini ödeyerek azat olmak isteyenlere, eğer onlarda hayır olduğunu bilirseniz, o zaman yazılı antlaşma, mukatebe yapınız. Ve Allah'ın size verdiği mallardan onlara veriniz. Genç cariyelerinizi, eğer namuslarını korumak, iffetli kalmak isterlerse, dünya hayatının malını isteyerek fuhşa, zinaya zorlamayınız. Kim onları fuhşa, zinaya zorlarsa, o takdirde muhakkak ki Allah, onların zorlanmalarından sonra gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve andolsun ki size açıklanmış ayetler ve sizden önce geçmiş nesillerden örnekler ve muttakiler, takva sahipleri için öğütler, emirler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru içinde misbah, lamba bulunan kandil, ışık saçan bir kaynak gibidir. Misbah sırça cam içindedir. Sırça cam inci gibi parlayan yıldız gibidir. Doğuda ve batıda bulunmayan mübarek bir ağacın yağından yakılır. Onun yağı ona ateş değmese de kendi kendine ışık verir. Nur üzerine nurdur. Allah dilediğini nuruna hidayet eder, ulaştırır ve Allah insanlara örnekler verir. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Allah'ın içinde isminin yükseltilmesine ve zikredilmesine izin verdiği evlerin içinde Allah'ın nuru vardır. Orada onu sabah akşam tesbih ederler. Ticaretin ve alışverişin onları Allah'ın zikrinden, namazı ikame etmekten ve zekatı vermekten alıkoymadığı adamlar ki onlar kalplerin ve gözlerin dehşetten döneceği günden korkarlar. Allah onlara yaptıklarının karşılığını en güzel şekilde vermek için onlara fazlından arttırır. Ve Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Ve kafirlerin amelleri düz arazideki serap gibidir. Susamış olan onu su zanneder. Ona ulaştığı zaman bir şey bulamadı. Ve yanında, karşısında Allah'ı buldu. Böylece Allah onun hesabını ona tam olarak ödedi. Ve Allah hesabı seri, çabuk görendir. Veya derin denizdeki karanlıklar gibidir. Onun üstünü dalga üstüne dalga kaplar. Onun üzerinde de bulutlar vardır. Karanlık üstüne karanlıktır. Elini çıkarttığı zaman neredeyse onu göremez. Ve Allah kime nur kılmamışsa, vermemişse artık onun için bir nur yoktur. Semalarda ve arzda olanların ve saflar halindeki kuşların
Allah'ı tesbih ettiğini görmedin mi? Hepsi namazlarını, dualarını ve tesbihlerini bilmişlerdir. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Ve semaların ve arzın mülkü Allah'ındır. Ve dönüş Allah'adır. Allah'ın bulutları sevk ettiğini, sonra onların aralarını birleştirdiğini, sonra da onları küme haline getirdiğini görmüyor musun? Böylece onların arasından yağmur çıkardığını görürsün. Ve semadan içinde dolu bulunan dağlar, dolu kümeler indirir. Böylece onu dilediğine isabet ettirir ve onu dilediğinden çevirir, uzaklaştırır. Onun şimşeğinin parıltısı neredeyse görmeyi giderir, gözleri kör gibi yapar. Allah geceyi ve gündüzü birbirine çevirir. Muhakkak ki bunda basiret sahipleri için elbette ibret vardır. Ve Allah bütün hayvanları sudan yarattı. Onların bir kısmı karnı üzerinde, bir kısmı iki ayağı üzerinde, bir kısmı da dört ayağı üzerinde yürür. Allah dilediği şeyi yaratır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Andolsun ki biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Ve Allah'a ve Resul'e iman ettik ve itaat ettik derler. Sonra da onların bir kısmı bundan sonra döner. Ve işte onlar mümin değillerdir. Ve onların aralarında hüküm vermesi için Allah ve Resulüne davet olundukları zaman onların bir kısmı yüz çevirenlerdir. Ve eğer hak onların ise, hak sahibi iseler ona hemen itaat ederek gelirler. Onların kalplerinde hastalık mı var? Yoksa şüphe mi ediyorlar? Veya Allah'ın ve onun Resulünün onlara karşı taraf tutacağından, haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır. İşte onlar zalimlerdir. Onların aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildikleri zaman müminlerin sözü işittik ve itaat ettik demeleridir. Ve işte onlar felaha erenlerdir. Ve kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse ve Allah'a huşu duyar ve ona karşı takva sahibi olursa o takdirde işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ve eğer sen onlara emretseydin münafıklar, mutlaka savaşa çıkacaklarına dair Allah'a en kuvvetli yeminleriyle yemin ederler. De ki, yemin etmeyin. Bu bilinen, takdir edilen bir itaattir. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Bundan sonra eğer dönerseniz, itaat etmezseniz, ona, Resul'e düşen sorumluluk sadece ona yükletilen tebliğdir. Ve sizin üzerinize düşen sorumluluk size yükletilendir. Ve eğer ona itaat ederseniz, hidayete erersiniz. Resul'ün üzerinde açıkça tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Allah sizden ameni olanlara ve salih amel nefs tezkiyesi işleyenlere, kendilerinden öncekileri yeryüzünde halife kıldığı gibi mutlaka onları da halife kılacağını ve onlara onlar için razı olduğu dinlerini mutlaka sağlamlaştıracağını ve korkularından sonra korkularını mutlaka güvenliğe çevireceğini vaat etti. Bana kul olurlar, hiçbir şeyle bana şirk koşmazlar. Bundan sonra kim inkar ederse işte onlar fasıklardır. Ve namazı ikame edin ve zekatı verin ve Resul'e itaat edin ki böylece rahmet olmasınız. Sakın kafirleri yeryüzünde Allah'ı aciz bırakıcı zannetme ve onların barınacağı yer ateştir ve dönüş yerleri mutlaka kötü bir yerdir. Ey amenu olanlar! Ellerinizin altında sahip olduklarınız, köleleriniz, cariyeleriniz ve sizden buluğa ermemiş olanlar, üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Fecr, sabah namazından önce, elbiselerinizi çıkarttığınız öğle vaktinde ve yatsı namazından sonra. Bu üçü avret vaktidir.
sizden sakınmaları gereken zamandır. Bu zamanların dışında birbirinizi dolaşmanızda sizin ve onların üzerine bir günah yoktur. İşte böylece Allah size ayetleri açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hikmet sahibidir. Ve içinizden sizden olan çocuklar, buluğ çağına erdiği zaman onlardan öncekilerin izin istediği gibi bundan sonra izin istesinler. İşte böylece Allah size ayetlerini beyan ediyor, açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hikmet sahibidir. Ve kadınlardan nikah, evlenme ümidi olmayan yaşlı kadınların ziynetlerini açmaksızın dış giysilerini çıkarmalarında bundan sonra onlara vebal, günah yoktur. Ve iffetli olmayı istemeleri onlar için daha hayırlıdır. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir.

Ama kör olana bir güçlük yoktur. Ve sakat olana, hasta olana bir güçlük yoktur. Ve size de evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz yerlerde veya arkadaşlarınızda yemek yemenizde bir güçlük yoktur. Topluca veya ayrı ayrı yemenizde size günah değildir. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah'ın katından mübarek ve tayyip bir selamla selam verin. İşte böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Ancak Allah'a ve onun Resulüne iman etmiş olan müminler, bir iş için onunla beraber toplandıkları zaman ondan izin istemedikçe gitmezler. Muhakkak ki senden izin isteyenler, işte onlar Allah'a ve onun Resulüne iman edenlerdir. Öyleyse onlar bazı işleri için senden izin istedikleri zaman onlardan dilediğin kimseye izin ver. Ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Resulün çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanızla eşit tutmayın. Sizden birbirini siper ederek gizlice çıkanları Allah biliyordu. Bundan sonra onun emrine karşı gelenler, onlara bir fitne veya elim azap isabet etmesinden hazır etsinler, sakınsınlar. Muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar Allah'ın değil mi? O, sizin üzerinizde olduğunuz şeyi, kalplerinizde olanı biliyordu. Ve böylece ona döndürüldükleri gün, onlara yaptıkları şeyleri haber verecek. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Furkan Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 77 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı indiren Allah mübarektir. O Allah ki göklerin ve yeryüzünün mülkü O'nundur. Ve O çocuk edinmemiştir. Mülkte O'nun şeriki, ortağı olmamıştır. Ve her şeyi O yarattı, sonra da onların kaderini takdir etti. Ve hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan, kendilerine fayda ve zarar vermeye malik olmayan, ondan Allah'tan başka ilahlar edindiler. Ve onlar öldürmeye, hayat vermeye ve nuşura, yeniden diriltmeye malik değillerdir. Ve kafirler, bu Kur'an sadece onun uydurduğu bir yalandır. Ona bu konuda diğer kavimlerde yardım etti dediler. Böylece onlar batılla ve zulümle gelmiş oldular. Ve o Kur'an, onun önceden yazdırdığı ve sabah akşam ona okunan evvelkilerin efsaneleridir, dediler. De ki, onu göklerin ve yeryüzünün sırrını bilen indirdi. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve dediler ki, bu nasıl Resul ki, yemek yiyor ve çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilseydi olmaz mıydı? Böylece onunla beraber uyarıcı olurdu. Veya ona gökten bir hazine atılsaydı, verilseydi veya ondan ürünlerinden yiyeceği bir bahçesi olsaydı. Ve zalimler, siz ancak sihir yapılmış, büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz, dediler. Bak, sana nasıl örnekler verdiler. Sana ne kötü şeyler yakıştırdılar. Böylece dalalette kaldılar. Artık sebile Allah'ın yoluna ulaşmaya güçleri yetmez. Allah mübarektir ki o, eğer dilerse
sana bunlardan daha hayırlı, daha güzel olan, altından nehirler akan bahçeler verir ve senin için köşkler yapar. Hayır, onlar o saati, kıyameti yalanladılar. Ve biz o saati tekzip edenlere, yalanlayanlara alevli ateş, cehennem hazırladık. Cehennem, onları uzaktan gördüğü zaman onun öfkesini ve uğultusunu işittiler. Ve birbirine bağlanmış olarak oradan dar, sıkışık bir yere atıldıkları zaman orada helak, yok olmayı istediler. Bugün helak, yok olmayı bir defa istemeyin, defalarca isteyin. De ki, bu mu daha hayırlıdır, yoksa muttakilere, takva sahiplerine vaat edilen, onlar için bir ceza, mükafat ve dönüş yeri olan cenneti hult mu, ebedi cennet mi? Orada onlar için diledikleri her şey ebedi olarak vardır. Bu, Rabbinin üzerine olan, üzerine aldığı ve ondan istenen bir vaattir. Ve o gün onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri haşredecek, toplayacak, sonra da onlara şöyle diyecek: bu kullarımı siz mi dalalete düşürdünüz, yoksa onlar mı dalalet yolunda kaldılar? Putlar dediler ki, sen sübhansın, münezzehsin, senden başka dostlar edinmemiz bize yakışmaz. Fakat sen onları ve onların babalarını metalandırdın. Bu sebeple öyle ki zikri unuttular ve helakı hak eden bir kavim oldular. İşte böylece Allah'tan başka taptıklarınız, söylediklerinizden dolayı sizi yalanladılar. Artık azabı uzaklaştırmaya ve yardım almaya muktedir olamazsınız. Ve sizden kim zulmederse ona büyük azap tattırırız. Ve senden önce de gerçekten yemek yiyen ve çarşılarda dolaşan Resullerden başka farklı bir Resul göndermedik. Ve sizin bir kısmınızı bir kısmınıza sabrediyor musunuz diye fitne, imtihan kıldık. Ve Rabbin en iyi görendir.

Mutluluk mu? Var. Mutluluk mu sizin için? Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi büyük negatif faktörlerin etkisinde olursanız olun, hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, sakın Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlak olarak kurtaracaktır. İşte biz size Allah'ın bize öğrettiklerini öğretiyoruz. Şimdi bana diyeceksiniz ki bundan daha kolay ne var? İşte söylüyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Hadi beni göndersin bakalım Allah Teala cennete. Böyle mi diyorsunuz? Böyle diyorsanız cennete giremezsiniz. Siz dilemediniz ki. Diliniz sadece o cümleyi mırıldandı. Buradan. Kalpten. Şuradan söyleyeceksiniz. Yani ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum dediğiniz zaman dininizin söylediği bu şeyi kalbiniz de söyleyecek. O isteyecek. Allah'a ulaşmayı gönülden dilemek. Daha kolay bir şey var mı bana söyleyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim aranızda toplanın, düşünün. Allah'ın cennetine girmek için daha kolay bir şey ne olabilir? Diyor ki Allah Teala sadece bir dileğinizi istiyorum sizden. Allah Teala'nın sizlere ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala sizin iradenize o kadar değer veriyor ki mutlak olarak sizin iradenizden Allah'a bir talebin gitmesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler sizlere sesleniyorum. Ne olur Allah-u Teala'ya deseniz ki ya Rabbi ben şu hayatı yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Beni de kabul et kullarının arasına. Deseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bu sizlerin kurtuluşunuz. Kim bana aksini iddia edebilir? Ne kaybedersiniz? Sizi bu kadar çok seven Allah-u Teala sizin için bunları yapmış, bu kadar kolaylaştırmış cennetine girmeyi. Ne yazık ki şu anda da insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü iblis onlara Allah'a ulaşmayı dilememe telkininde bulunuyor. Hepiniz cennete girmeyi istiyorsunuz ama sizi cennete götürecek olan talepte bulunmuyorsunuz. Akıllılık mı bu? Size bunu daha nasıl anlatabiliriz acaba sevgili kardeşlerim? Sizin hepinizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için ben şu anda hayatımı verirdim. Hep sizler için yaşıyoruz biliyor musunuz? Eğer hayattaysak, eğer bunca gayretin sahibiysek hep sizler için. Sizlerin cehennem yerine Allah'ın o cennetine girebilmeniz için biliyor musunuz?

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. أعوذ بإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Bir Kur'an tefsiri. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Kur'an tefsiri, Kur'an'ın lafzını değil, ruhunu anlatmaktır. Ruhun sahibi ise sadece Allah'tır. Öyleyse bir din eğitimi almış olan kişi normal standartlarda Kur'an-ı Kerim meali vermek üzere daha evvel verilen mealleri de inceleyerek sonuca gidecektir. Ama tefsir müessesesi, bizim anladığımız tefsir, Kur'an'ın ruhunu anlatabilmektir. Bu ne başka tefsirlerden okumakla ne kitaplardan din öğrenmekle elde edilemez. Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an'ın ruhunu anlatabilmek ancak Allah'ın bu ruhu anlattığı bir hüviyete sahip olmakla gerçekleşebilir. İşte İsra Suresinin 67. ayet-i kerimesiyle inşallah bir Kur'an tefsiri dersine başlıyoruz. Kur'an'ın lafzından hareket eden bütün ayetlerde bizim de söyleyeceklerimiz başkalarının söylediklerinden farklı bir şey ifade etmez. O konuda söz sahibi olan çok insan var. Ve hazin bir gerçek de odur ki ruhun anlaşılamaması sebebiyle lafızda da bariz hatalar yapılmaktadır. Bu hataların neticesi olarak İslam'ın 7 tane safhası ruhun bilinmemesi sebebiyle 14 asır içinde ortadan tamamen kaybolmuştur. İnsanlar dinlerini unutmuşlardır. Öyleyse din müessesesi kainatın tek dini Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Din buradan başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dinin içine adım atmıştır. İkinci safhada irşat makamına ulaşılıp tabiiyet gerçekleştirilir. Üçüncü safhada ruh Allah'a ulaşır ve teslim olur. Dördüncü safhada fizik vücut Allah'a teslim olur. Beşinci safhada nefs Allah'a teslim olur. Altıncı safhada irşada ulaşırız. Yedinci safhada irademizi de Allah'a teslim ederiz. Böylece müessese tamamiyete ulaşır. Bu saydığım yedi safhanın yedisi de sahabe tarafından yaşanmıştır. Bütün peygamberler zamanında o peygamberler ve onlara bağlı olanlar tarafından yaşanmıştır. Aynı şeyler yaşanmıştır. Hiçbir farklılık olmaksızın. Ve neticeye ulaşıyorum. Ama bugün İslam aleminde bunların hiçbiri yaşanmamaktadır. Kim tarafından? İslam toplumunun %90'ından daha fazlası tarafından.
İslam'ın bütün dünyaya yaygın olan, çeşitli dillere çevrilen bütün meallerinde bu yanlışlık müessesesi, yedi safanın eteslinden ortadan kalkması olayı, hatta bunların özellikle gizlenmeye çalışılması olayı bütün boyutlarıyla tahakkuk etmiştir. Bugün İslam gözlerden saklanmaya çalışılan bir din halindedir. Zaten başka bir din hiç olmamış. Öyleyse yedi safhadan dört tane teslimle oluşan İslam müessesesi Allah-u Teala'nın bir kurumudur. Öyleyse bize onun gerçeğini açıklamak görevi verilmiştir. Onun için buradayız. Ve İsra Suresi 67. ayet-i kerime. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ messekumuddurru fil bahri dalle men ted'ûne illâ iyyâh felemmâ neccâkum ilel berri arattum ve kânel insânü kefûrâ. Kelimeler. Ve izâ messâkum, size dokunduğu zaman, eddurru, bir zarar, bir sıkıntı, bir tehlike, fi el bahri, fi'l bahri, denizde, dalle, saptı gitti, men tedûne, çağırdınız, davet ettiniz, dua ettikleriniz, illa ancak, ten başka, hariç, iyyâhu, sadece o, yani Allah. Felemma, böylece olduğu zaman, olunca, necaküm, sizi kurtardık. İlâ elverri, karaya, arattüm, yüz çevirdiniz. Ve kâne, oldu, el insan, insan, kefuren, nankör, çok nankör. Ve izâ messekumut dar durru, ve size bir darlık, tehlike dokunduğu zaman, fil bahri, denizde, dalle men tedûne, dua ettikleriniz sapıp gider. İlla iyyâhü, sadece o, hariç. Fellemmâ necâkum ilel berri, fakat sizi karaya çıkarınca, kurtarınca, arattüm, yüz çevirirsiniz. Ve kânel insânü kefûren, ve insan çok nankördür. Şimdi cümlecikleri tamamlayalım. Ve size denizde bir darlık, bir tehlike dokunduğu zaman, sadece o hariç, dua ettikleriniz sapıp gider. Fakat sizi karaya çıkarınca, kurtarınca, yüz çevirirsiniz. Ve insan çok nankördür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada Allah-u Teala insanların sıkıştıkları zaman Allah'a müracaat ettiklerini, ama putperestlerin putlara da müracaat ettiklerini söylüyor. Cevap verebilecek olan, sizi kurtarabilecek olansa sadece Allah'tır buyuruyor. Sadece Allah bizleri kurtaracak olandır. Her yerde, her zaman, her şeyden. Kim Allah'tan başkasına tapıyorsa
onlar için kurtuluş yoktur ve onlar Allah'ın kendisiyle kendilerine bahşettiklerini değerlendiremeyenlerdir. Bunun insan olarak yaratılmanın hamdini ve şükrünü eda edemeyenlerdir. Onun için Allah Teala bu ayette insanlara nankördür diyor, cahildir diyor. Nefsin bir afetini vermiş, nankördür diyor. ...68. ayet-i kerime... ...Bismillahirrahmanirrahim... ...Efe emintüm... ...en... ...yahsifu... ...bikum... ...canivel... ...berri... ...ev... ...yursile... ...aleykum... ...hasiben... ...summe... ...la tecidu... lekum vekila. Efe emintüm.

Bundan sonra emin mi oldunuz? En yasife yere geçirmesi bikum sizi canibe taraf elberri kara veya yürsüle gönderir aleyküm üzerinize hasiben taş yağdıran fırtına. Sümme sonra la tecudu bulamazsınız. Lekum sizin için vekilen bir vekil. Sığınabileceğiniz bir makam, tevekkül edeceğiniz bir Allah bulamazsınız diyor Allah Teala. Efe emintüm.

başındaki F müessesesi. O zaman o takdirde böylece öyleyse istikametinde kullanılıyor. Öyleyse sizi kara tarafında yere geçirmesinden veya sizin üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermesinden yere geçirmesinden ziyade geçirmeyeceğinden yere geçirmeyeceğinden veya sizin üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden, göndermesinden yani göndermeyeceğinden emin mi oldunuz diyor Allah-u Teala. Sonra sizin için bir vekil, bir koruyucu bulamazsınız. Vekili Allah-u Teala burada koruyucu istikametinde kullanmış ve vekil tevekkül edilen istikametinde aslında Allah-u Teala da herkese tevekkülden bahsediyor. Eğer inanıyorsanız bana tevekkül edin buyuruyor Allah-u Teala. Eğer inanıyorsanız bana tevekkül edin.

Eğer tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz buyuruyor Allah-u Teala. Kişi gerçekten kuvvetli mi oluyor? Kuvvetinin sebebi en kuvvetlinin kainatı yaratanın o kişiyle beraber olması. Bu sebeple kuvvetli. Allah razı olsun. Ve 69. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Emintum en yu'idekum fihi tareten uhra fe yursile aleykum kesifen miner ru miner rihi fe yu rakum yu yuvri kakum bima kefertum summe la tecidu lekum aleyna bihi tebi'a yani tebiyan emintum emin mi oldunuz? En yu'idekum sizi döndürmesi fihi ona oraya orada tareten bir defa daha uhra diğer başka ve o zaman artık yürsüle gönderir aleyküm sizin üzerinize kasifen kasıp kavuran, şiddetle deviren kasırga. Minerrihi fırtınadan, bir fırtına, rüzgar. Ve o zaman artık yurikakum sizi suda boğar. Bima kafertüm, inkar etmenizden dolayı. Sümme sonra la tecidu, bulamazsınız. Lekum sizin için. Aleyna bize, bize karşı bihi ona tebiyan yardımcı olan, destek olan.

tecellü lekum. Sonra sizin için bulunmaz. Aleyna bize karşı bihi tebiyan sizi koruyacak bir yardımcı bulamazsınız.

Bu cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman başka bir sefer sizi oraya döndürmesinden böylece sizin üzerinize kasif, şiddetli deviren bir fırtına gönderip inkarlarınızdan dolayı sizi denizde boğmasından emin mi oldunuz diyor Allah-u Teala.

Sonra sizin için bize karşı boğulmamanız için sizi koruyacak bir yardımcı bulamazsınız.

Burasını şöyle düzeltmemiz daha iyi olacak. Sonra bize karşı boğulmamanız için sizi koruyacak bir yardımcı bulamazsınız. Sonra bize karşı boğulmamanız için sizi koruyacak bir yardımcı bulamazsınız diyor Allah Teala. Yani Allah Teala'nın dilediğini yapması söz konusu. Ne dilerse onu mutlaka gerçekleştirir. Hiçbir kuvvet Allah'ın bunu gerçekleştirmesine mani olamaz. Eğer kişinin eceli gelmişse onu gemisiyle beraber veya geminin içinde veya gemiden denize düşerek boğulmasına sebebiyet verir. Hiçbir kuvvet o kişinin boğulmasına mani olamaz. Geminin batmasına sebebiyet verir. Hiçbir kuvvet geminin batmasına mani olamaz. Yeter ki Allah öyle olmasını istesin. Öyleyse bunların arkasında ne var? İnkarlarından dolayı insanları cezalandırması. Allah'a inanmayan insanlar, Allah'ın verdiklerine nankörlük eden insanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın dizaynı

Allah'a dost olanların rızayını. Kim nankörlük ederse onların dünya üzerinde de cezalanması kuvvetli bir ihtimaldir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad kerremna beni Adem'e ve hamelnahum fil berri vel bahri ve razaknahum minet tayyibati ve faddalnahum ala kesirin mimmen halakna tafdila. Ve lekad andolsun ki kerremna, biz yücelttik, şereflendirdik, kerim kıldık beni Adem'e, Ademoğlu, ve hamelnahum, ve onları taşıdık, fil berri karada, ve el bahri ve denizde, ve razaknahum, ve onları rızıklandırdık, minet tayyibati, temiz, helal şeylerden, ve faddalnahum, ve onları üstün kıldık, ala üzerine, kesirin, çok, hepsi, mimmen halakna, yarattıklarımızdan, taftilen üstünlük, fazilet.

Velekad keremna beni Adem'e ve andolsun ki Adem oğlunu kerem sahibi, şerefli kıldı. Ve hamelnahum fil berri vel bahri ve onları karada ve denizde taşıdık. Ve rezaknahum minet tayyimati ve onları helal şeylerden rızıklandırdık. Ve faddalna ve onları üstün kıldık. Ala kesirin çoğundan mimmen halakna yarattıklarımızdan çoğundan yarattıklarımızın çoğundan onları üstün kıldık taftilen fazilet açısından. Bu burada Allah Teala'nın söylediği bir husus son derece önemli. Allah Teala diyor ki ve faddalna ve onları ve faddalna biz üstün kıldık. Ala kesirin çoğu üzerine çoğundan mimmen halakna yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık taftilen fazilet açısından üstün kılmak hangi açıdan üstün kılmak? Burada Allah Teala taftilen diyor fazilet açısından onları üstün kıldık. Yani bir nefsin afetleri açısından, bir ruhun hasletleri açısından konuyu değerlendirmek lazım. İnsana Allah Teala sadece insana ruh verdiği için onun muhtevasındaki dizayn faziletli davranış biçimlerini gerçekleştiren dizayn ruhumuza ait. E nefsimizi de Allah-u Teala ruhumuzun paralelinde faziletle ayrıca donatıyor. Böyle bir dizaynda insanoğlunun Allah'ın güzellikleriyle donatılmış olması söz konusu ve birçoğundan fazilet açısından üstün ama aslında bütün diğer varlıklardan üstün. Demek ki fazilet açısından insandan daha üstün

bütün vasıfları itibariyle insanlar bütün diğer mahlukattan daha üstün. Çünkü bütün kainat insan için yaratılmış. Allah Teala öyle söylüyor Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde, 13. ayet-i kerimesinde. Diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi katımızdan insanın emrine musahhar kıldık diyor Allah Teala. Bütün göklerde ve bütün arzlarda Allah'ın yarattığı her şey insanın emrine musahhar kılınmış. Bütün meleklere ve cinlere emrediyor Allah Teala. Adem Aleyhisselam'a ruh verdim, şimdi onun önünde secde edin diyor. Adem Aleyhisselam'ın önünde melekleri de cinleri de şeytanları da secde ettirdiğine göre, onların dışında sadece hayvanlar kaldığına göre geriye, canlı olup da hareket etme kabiliyetine sahip, onun dışında bitkiler söz konusu olduğuna göre, havada uçan kuşlar, denizdeki balıklar, deniz hayvanları, hava hayvanları söz konusu olduğuna göre, bunların arasında en üstün varlığın insan olduğu kesindir. Öyleyse insanın nefsi de var. Nefsiyle ruhunu bir araya getirdiğimiz zaman nefs açısından başka varlıklardan üstün olmadığı kesindir insanoğlu. Onun için Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruh verdiği için onu bütün insanlardan üstün kılıyor. Ama aynı zamanda nefsinde afetler de var. Nefsindeki afetler açısından bütün varlıklardan üstün değildir. Hatta Allah Teala Araf 179'da diyor ki biz insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık veya biz cehennemi insanların çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, görmezler, kulakları vardır, duymazlar, kalpleri vardır, fıkıh etmezler, idrak edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta onlar hayvanlardan da daha aşağıdırlar. Onlar dalalettedirler diyor Allah Teala. Öyleyse demek ki nefsin afetleri açısından Allah Teala değerlendiriyor olayı. O zaman insan en üstün mahluk değil. Nefsimizin afetleri söz konusuysa meleklerin nefslerinde afetler olmadığı için melekler o açıdan insanların üstündür. Ama bütün olarak düşündüğümüzde faziletler itibariyle değerlendirmediğimiz zaman, sadece bütün olarak düşündüğümüzde insanları, melekleri, cinleri, bütün varlıkları mukayese ettiğimizde secde insana edilmiştir. Öyleyse hepsinden üstün olan, muhtevasında ruh bulundurduğu için, nefsine rağmen muhtevasında ruh bulundurduğu için insandır. Yaratılan bütün mahluklardan üstün olan, bütün göklerdeki, bütün arzlardaki her şey kendisi için yaratılan yegane mahluk insandır. En üstün mahluk insandır. Ama nefsinin afetleri sebebiyle başka mahluklardan üstün değildir. Eğer nefsinin afetleriyle değerlendiriliyorsa insanoğlu, bir evvelki ayet-i kerimede nankör olduğunu söylüyordu Allah Teala. Nankörlük nefsin afetlerindendir. Nefsin afetleri sebebiyle birçok varlıklardan üstündür ama hepsinden üstün değildir. Harut'la Marut Allah Teala'ya gidiyorlar. Biz de onun gibi olmak istiyoruz diyorlar. Bizden farkı ne? Nefsi diyor Allah Teala. Bize de nefs ver diyorlar. Yapamazsınız diyor Allah Teala. Neden biliyor musunuz diyor? Eğer o nefsiyle yapacağı cihadı kazanamazsa sizden üstün olamaz. Nefsiyle yapacağı cihadı kazanması lazım sizden üstün olabilmesi için. Onun için Allah Teala Araf 179'da nefsinin afetleri üstün olan bir insanın durumunu söylüyor. Gözleri kör, kulakları sağır, kalbinde ekinnet var, idraki mümkün değil. Nefsi %100 afetlerle dolu. Hayvanlardan bile daha aşağıda görüyor o zaman insanı. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Hem bütün kainat insan için yaratılmış, hem kainatın en üstün mahluku. Çünkü kendisinde ruh var.
Ama nefs açısından olaya bakıldığında hayır, onda üstün değil. Onun için Allah Teala mahlukundan birçoğundan üstün kıldık diyor fazilet açısından. Yani onun nefsinde başlangıçta fazilet yok. Fazilet olmadığı için bütün mahlukların üstün değil. Büyük kısmının üstün. Ama eğer meseleyi ruh açısından alıyorsak, Allah'ın secde emrini vermesinin arkasında insanda ruh var, ruh olması var. Öyleyse secde kesin bir üstünlüktür. Eğer Ademoğluna secde edildiyse bütün melekler, Allah'ın insanlardan başka yarattığı cinler, melekler, şeytanlar tarafından Adem Aleyhisselam'a secde edilmişse olay kesindir. Tartışılmaz bir konudur. Üstün olan insandır. Allah razı olsun. Ve 71. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme yet'u kulle unasin bi imamihim. Femen utiye kitabehu bi yeminihi. Fe ulaike yakreune kitabehu kitabehum ve la yüzlemune fetila. Kelimeler yevme o gün nedir? Davet edeceğiz, ederiz, çağıracağız, çağırırız. Kulle herkese, hepsini, bütününü, münasin insanlar bir imamiyim, imamlarıyla fe o zaman men kim, kimse utiye verilir. Kitabı, onun kitabı bir yeminihi, onun sağında. Fe ulaike o zaman işte onlar yakreune okurlar. Kitabı, onların kitapları. Ve la yüzlemune ve zulmedilmezler fetilen. Fetila, kurma çekirdeğindeki küçük iplik zerre kadar. Fetilen. Ve cüllecikler yevme ned'u, o gün çağırırız. Kulle unasin bi imamihim, bütün insanları Allah'ın tayin ettiği imamlarıyla. Femen utiye kitabehu bi yeminihi, artık kitabı sağdan verilen kimseler. Fe ulaike yakraune kitabehum, böylece kitaplarını okurlar. Ve la yüzlemune fetilen, ve zerre kadar zulmedilmez, haksızlığa uğratılmaz.

onlara zerre kadar zulmedilmez. O gün bütün insanları imamları ile, yani Allah'ın tayin ettiği imamları ile çağırırız. Artık kitabı sağdan verilen kimseler böylece kitaplarını okurlar.

O zaman kitabı sağdan verilen kimseler böylece kitaplarını okurlar. Ve zerre kadar ve onlara zerre kadar zulmedilmez. Yani haksızlığa uğratılmaz onlar. Ve İsra suresi 72. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men kâne fî hâzihi âmâ fe hüve fil ahireti âmâ âmâ ve edallü sebîlâ. Ve men ve kim kâne oldu fî hâzihi burada âmâ kör ve hüve artık o fil ahireti ahirette âmâ kördür. Ve edallü ve daha çok tararete, daha çok saptı sebilen yol. Ve men kâne fî hâzihi ve burada bu dünyada kim kör ise fehüve fî lâhirete ama artık o ahirette de kördür. Ve edallü sebilen ve yoldan daha çok sapmıştır. Ne demek istiyor Allah Teala? Fizik olarak görmeyen insanlar değil, gözlerinde hicabı mestura olduğu için irşat makamını görmeyen insanlar, kulaklarında vakra olduğu için hidayet makamının söylediklerini işitemeyen insanlar, birincilere kör, ikincilere sağır diyor. Ve körlerden bahsederken onların sana baktığını görürsün diyor, bakarlar ama seni görmezler. Gördüğünü zannedersin ama seni görmezler. Yani irşat makamı olarak değerlendirmezler diyor Allah Teala. Gözlerindeki hicab-ı mestûre sebebiyle, kulaklarındaki vakra sebebiyle duyarlar söylediğini ama işitmezler, manasına varamazlar diyor. Ve kalplerinde de ekinnet vardır, bu sebeple idrakleri yoktur diyor. Ve böyle oldukları için de hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemeyince de dalalette kalırlar diyor. Ve Allah Teala bu ayette o yoldan daha çok sapmıştır diyor. Ve edallu sebilen diyor. Allah'ın yolundan daha çok sapmıştır. Şimdi burada şunu söylemek mecburiyetindeyiz. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkes kör, herkes sağır, herkes dilsiz, herkesin kalbinde idrak meselesi mevcut değil. Öyleyse Allah Teala yoldan daha çok sapmıştır ifadesini kullanıyor. Ama bunun daha çok sapmasını gerektirecek olan muhtevayı Allah Teala vermemiş. Onun için daha çok sapmışı biz de aynı standartlarda alıyoruz. Daha çok sapmış diyoruz. Ama hangi sebeplerden daha çok sapmışı burada bir ayırt etme yetkisi oluşmuyor. Eğer o insanlar başka insanların da Allah'ın yolundan sapmasına sebebiyet vermek için çalışmışlarsa, bunu gerçekleştirmemişlerse veya gerçekleştiremeseler de çalışmaları bu yöndeyse, o zaman onlar yoldan daha çok sapanlar. Çünkü hem kafir oluyorlar, Allah'ın yolunda değiller, hem başkalarını Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Bu sebeple zalimler, hem kafirler hem zalimler. Başkalarına zulmediyorlar onları Allah'ın yolundan men etmek suretiyle. Bunlar daha çok sapmışlar, uzak dalaletteler. Şimdi öyleyse bu uzak dalalette olanların bir kısmı yoldan daha çok sapmışlar, bir kısmı uzak dalalette olup da başka insanları da yoldan men edenler, yoldan men etmeye çalışıp bunu başaramayanlar da var, yoldan men edenler de var. Bu istikamette şu söylenebilir: başka insanları gene yoldan çıkarmaya çalışmış,
Ama bunu başaramamış olan bir insan Allah-u Teala'nın dininde başka insanları yoldan men edenler kadar uzak bir dalalette değildir. Bunlar normal dalalette olanlardan daha çok dalalette olanlardır. Ve başka insanları yoldan çıkarma konusunda bir talebin sahipleridir. Bunu fiiliyata da dökmüşlerdir. Ama başaramamışlardır. Başarsalardı muhakkak ki günahları daha fazla olacaktı. Başka insanları Allah'ın yolundan men etmiş olacaklardı. Öyleyse men etmeye çalışanlar da var. Bu men etmeye çalışanlar işte bu ayette anlatılıyor. Ve onlar yoldan daha çok sapmıştır. Niçin bunu yapıyorlar? Kör, sağır ve dilsiz oldukları için yapıyorlar. Duyabilseler, işitebilseler o zaman kendileri de zaten Allah-u Teala'nın yolunda olacak. Ama duymadıkları, işitmedikleri bir vaka olmakla birlikte bunun daha ötesine geçmişler. Başka insanları da kendileri gibi kör, sağır ve dilsiz olarak yollarında devam etmeleri için, sapıklıkta devam etmeleri için onlara tesir etmeye çalışmışlar. Bunu başaramamışlar layık olduğu veçhiyle. O insanların yola girmesine mani olamamışlar. Ama buna çalışanlar da başarı kazanmasalar da tabiatıyla gene dalaletteler ve uzak dalaletteler. Ama bu insanlar normal standartlarda gözleri kör, kulakları sağır olan Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden, başkalarını Allah'ın yolundan sapıtmayanlardan, saptırmaya çalışmayanlardan daha çok dalalettiler. Mukayese gene körler arasında yapılıyor. Sağırlar, bedilsizler arasında, kalpleri idrak etmeyenler arasında yapılıyor mukayese. Bir, sadece kendine zararı dokunanlar var. İki, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırmaya çalışıp da bunu başaramayanlar var. Bunlar daha çok talepte olanlar diğerlerinden. Ve 73. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve in kadu le yefti nuneke anillezi evhayna ileyke li tefteriye aleyna gayrehu gayreh ve izen lettehazuke halila ve in ve eğer kadı neredeyse az kalsın oluyordu leyeftinuneke gerçekten seni fitneye düşürüyorlar allezi ondan evhayna sana vahyettik ileyke sana li tefteriye iftira etmeni uydurman için aleyna bize gayrehu ondan başka ve izen ve o takdirde o zaman lettehazuke seni edinirler mutlaka halilen bir dost. Ve in kadu neredeyse kaza ediliyordu, neredeyse oluyordu. Leyeftinuneke gerçekten seni fitneye düşürüyorlar. Anellezi evhayne ilayke sana vahyettiğimiz şeyden li tefteriye aleyna bize iftira etmen için gayrehu ondan vahiden başkası ve izen lettehazuke halilen o takdirde seni mutlaka dost edinirlerdi. Ve neredeyse sana vahyettiğimiz şeyden başkasıyla bize iftira etmen için gerçekten seni fitneye düşürüyorlardı. Ve o takdirde seni mutlaka dost edinirlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki onların söylediklerine inanmazdı. Ama inanmış gibi görünmesi halinde ne olacağını söylüyor Allah-u Teala burada.
O zaman öyle yapsaydı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onların söylediğini söyleseydi, onu dost edinirlerdi diyor Allah-u Teala. وَلَوْلَا اَنْ سَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْنَا كِدْتَ تَرْكَنُوا اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. وَلَوْلَا, ve olmasaydı, اَنْ سَبَّتْنَاكَ, biz seni sağlamlaştırmamız, لَقَدْ, andolsun ki, كِدْتَ, az kalsın neredeyse, terkonu meyledersin, ileyhim, onlara, şeyen, bir şey, kalilen, az biraz. Ve levla en sebetnake, eğer seni sebat ettirmeseydik, lekat kitte terkonu ileyhim şeyen kalile, andolsun ki sen onlara biraz meyil ederdin. Ve seni sebat ettirmeseydik, andolsun ki sen onlara biraz meylederdin. İsra suresi ayet 70. 4. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece bir yeni konu tamamlanmış oluyor. Demek ki hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i fitneye düşürmek istemişler. Bütün gayretleriyle buna çalışmışlar. Ama Allah onu hep korumuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yeni Kur'an dersimiz inşallah burada tamamlandı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Konumuz bu, konumuz takva. Takva biliyorsunuz, çekinmek, sakınmak ve korkmak manasına geliyor. Lügat manası bu. Şimdi bizim Kur'an-ı Kerim meali veren 23 grup insanın, şu anda piyasada 23 çeşit Kur'an-ı Kerim satılıyor ayrı ayrı kişilerin, ayrı ayrı grupların kaleme aldığı. Ve bu mealleri verenler her konunun lügat manasından hareket etmişler hep. Yani nerede takva kelimesi geçmişse Kur'an-ı Kerim'de, orada bunu Allah'tan korkmak olarak değerlendirmişler. Ve Allah'tan korkanların, Allah'tan korkanlar şeklinde hep açıklamalar getirmişler. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu açıklamaların ışığı altında öyle bir sonuçla karşılaşıyoruz ki, birinci takvanın sahipleri için onların gidecekleri yer birinci cennetin, birinci kat cennettir. Ama iradesini de Allah'a teslim etmiş Hakka tukatihis takvanın sahipleri, onlar yedinci kat cennete, Adn cennetine gidecekler. Birinciler sadece Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyle bir takva sahibi grubu. Sonuncular ruhlarını da, veşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşat makamına tayin edilmişler. Onların gidecekleri cennet farklı, birincilerin gidecekleri cennet farklı, ama her ikisine de Allah'tan korkanların ulaştıkları hedef olarak işaret edilmiş. Yani yedi grup takvanın her biri adım adım dünya saadetini arttırıyor, adım adım cennet saadetini kat kat yukarıya çıkarıyor, ama bunların arasında her birine Allah'tan korkanlar vasfı, yaftası yapıştırıldığı için hepsi aynı kişiler oluyor. Aynı kişi hem birinci kat cennetin sahibi, aynı zamanda da yedinci kat cennetin de sahibi. Aynı kişi ruhunu Allah'a teslim etmiş adam, Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi, aynı kişi iradesini de Allah'a teslim etmiş, yani ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini de Allah'a teslim etmiş kişi, hepsi Allah'tan korkanlar titri altında geçiyor. Sevgili kardeşlerim, din öğretisi vasıflarını bütün boyutlarıyla kaybetmiş durumda. İnsanların böyle bir din öğretisiyle Allah'ın cennete ulaşmaları mümkün değil. Ve şimdi düşünün, Allah'tan korkmayan var mı? Herkes Allah'tan korkuyor. Şimdi kişi kendisine samimiyetle soruyor. Yahu diyor, ben Allah'tan korkuyor muyum? Bakıyor kendisine. Gerçekten korkuyor. Ya Allah beni cehennemine atarsa diyor. Öyleyse diyor, ben Allah'tan korktuğuma göre, madem ki takva Allah'tan korkmak, çekinmek, sakınmak, ben Allah'tan korkuyorum. Öyleyse diyor, ben takva sahibiyim. İyi mi? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 kademe takva görüyoruz. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde 7 kademe takva. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir takva. Hadi hemen 28 basamak içinde takvaların yerlerini beraberce saptayalım. Bir saatlik düzen içinde şu takva müessesesini herkesin anlayabileceği bir dille onları anlatmaya çalışalım. Sizlere değil sevgili kardeşlerim, sizler zaten biliyorsunuz. Sizler takva denince bunun 7 tane takva olduğunu ve 3. basamaktan başlayarak 3. basamak, ki bu 7. basamak demektir, 14. basamak, 21. basamak, 25. basamak, 27. basamak ve 28. basamakta 28. basamakta 2 takva olmak üzere tam 7 tane
takvanın Kur'an-ı Kerim'de yer aldığını görüyorsunuz. Cennet saadetinin birinci kattan yedinci kata kadar yükseldiğini görüyorsunuz, biliyorsunuz siz. Ve dünya saadetinin de adım adım insanı mutluluktan, ferahtan, mutluyum diye bağıracak hale getirdiği bir noktaya kadar geldiğini görüyorsunuz. Dünya saadetinin de bütünü, cennet saadetinin de en üst noktası takvaların içerisinde. 28 basamaktan bahsediyoruz. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz ve Allah'ın katında buna göre değerlendiriliyoruz. Ya seçiliyoruz ikinci basamakta ya da seçilmiyoruz. Seçilmeyenler kimler? Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler, seçilmiyorlar. Onlar mı? Onlar kalplerinde zevk olanlar. Onlar mı? Onlar kalplerinde hastalık olanlar. Maraz olanlar yani. Onlar kalpleri kasiyet bağlamış, yetmez. Aynı zamanda da sertleşmiş olanlar. Sevgili kardeşlerim, ikinci basamakta bu insanların, yani kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanları da Allah'ın yolundan men eden, onların da dilemesine mani olanların dışında herkes ikinci basamakta seçilir. Geliyoruz önemli olan üçüncü basamağa. Üçüncü basamağa sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler yükselebilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişinin kalbindekini gördüğü için, işittiği için, bildiği için Allah Teala El-Basir esmasının sahibi, Allah görendir. Allah'ı Semiyun Alim diyor. Allah işitir ve bilir diyor. Bilendir, işitendir. Yalnız kalbinize bakar. Kalbinizde Allah'a ulaşma dileği var mı yok mu? Allah için önemli olan budur. Ve siz eğer kalbinizde böyle bir dilek taşımıyorsanız hiçbir şey sizi cehenneme gitmekten kurtaramaz. İşte bizim konumuz Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar birinci takvanın sahibidir. İki isim kullanıyor Allah Teala. Amel olanlar birinci takvanın sahipleri. Münip olanlar gene birinci takvanın sahipleri. İşte Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Bu muhtevada ayet devam ediyor. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Müşriklere bakıyoruz. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı grup oluştururlar. Hizip oluştururlar. Her biri kendilerindekilere ferahlanırlar. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ulaşanlardır. Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda Allah onların kalplerindeki talebi işitir, bilir ve görür. Ne yapar o zaman? Onların üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Ama rahim esmasıyla tecelli etmesine geçmeden evvel Allah'ın kullandığı bir tabiri kullandık. Münibine, enibü, münib kelimeleri yönelmek anlamına geliyor. Ayet-i kerimeyi söyledik. Bir de Allah Teala gene takva sahibi olanların amin olanlar olduğunu da söylüyor. Allah Teala diyor ki Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun ellezine aminu ve kanu yettekun lehumul büsra fil hayati dünya. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve amin oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır diyor Allah Teala. Yani amin oldukları için, Allah'a ulaşmayı diledikleri için takva sahibi olmuşlardır. Öyleyse
Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah'a yönelenler birinci takvanın sahipleri. Nereden biliyoruz ilk takva olduğunu? Şirkten kurtuluyor insanlar. Bunun altı cehennem. Öyleyse ilk takva. Burada da insanlar mahzun olmazlar. Korku yoktur deniyor onlara. Mahzun oldukları nokta insanların cehenneme gidiş. Zaten aminü kelimesi burada sadece geçerli. Birinci takvanın anlatımında takva sahibi olanlar cehenneme gitmekten, mahzun olmaktan kendilerini kurtarabilmiş olanlar. Bu takvanın sahibi olmasalardı gidecekleri yer cehennemdi. Cehennemden korkanlar olsalardı cehenneme gideceklerdi ve takva sahibi olamayacaklardı. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Cehennem korkusundan da kurtarıyorlar kendilerini. Ve cehennem korkusundan kurtaran bu insanlar aynı zamanda da cehenneme girmekten kurtuluyorlar. Korkudan da neden ya Rabbi sen onları cennetine aldın da beni cehenneme bıraktın diye bir husustan da kurtulmuş oluyorlar. Öyleyse iki kelime. Birisi amini olmak, ikincisi münip olmak. Her ikisi de birinci takvanın işareti olarak geliyor. Ve Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor üzerimizde Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine göre. Ve bu tecelli şöyle anlatılıyor. Hazreti Yusuf diyor ki: "Ve ba uberru nefsi inne nefse le emmaretin bis sui illa ma rahime rabbi." Ben nefsimi beraat ettiremem, temizi çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse Rahim esmasıyla tecelli burada başlıyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerinde Allah'ın Rahim esması tecelli eder. Ve bu Rahim esmasının tecelli etmesiyle sadece oluşan işlevlere bakıyoruz şimdi. Bütün insanlara mutlaka tebliğ yapılır. Bu tebliğe karşı çıkmayanlar ama tebliği kabul edip Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hastalar üzerinde engellerle donatılır Allah Teala tarafından. Görme hastasının, basar hastasının üzeri kışavet adlı perdeyle kapatılır o insanlarda. İşitme hastaları, Semi isimli işitme hastaları mühürlenir. Kalpleri de mühürlenir bu insanların. Arkasından da Allah Teala o diğer kişilere kendilerine tebliğ yapılınca öfkelenen, kızan, sırtlarını nefretle dönen kişilere ise gözlerinin üzerine hicab-ı mestule koyuyor, kulaklarına vakra koyuyor, kalplerine ekinnet koyuyor. Görmeyi, işitmeyi ve idrak etmeyi engelleyen sistemler. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlara Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince 7 tane furkan veriyor. Diyor ki Allah Teala: "Ey amel olanlar, takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün." 7 furkanla Allah Teala bizi gören, işiten ve idrak eden hale getiriyor. Hem görme hastamızın üzerindeki kışaveti alıyor, hem de gözlerimizin üzerindeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarımızdaki vakrayı alıyor, işitme hastamızın üzerindeki mührü açıyor, kalbimizdeki ekinneti almak için kalbimizin mührünü açıyor, kalbimizdeki ekinneti alıyor, yetmez yerine de ihfat koyuyor. 7 tane furkan veriyor, her birinde bize kaybettiğimiz derecelerin 7'de birini veriyor Allah Teala ve böylece neticede birkaç dakika içinde verdiği 7 tane furkanla bizler işiten, bilen ve gören insanlar oluyoruz. Yeter mi? Yetmez. En önemlisi bütün günahlarımız örtülüyor. Bunun manası sevaplarımızın günahlarımızdan fazla oluşu. Yani Allah'ın cennetine gireceğimiz. Öyleyse her kim Allah'a ulaşmayı dilerse
bu kişinin cennete girme süresi en çok 7 dakikadır. Her bir işlemin mümkün değil bir dakika sürmesi. Belki bir saniye bile sürmez. Allah Teala hesabı çabuk görendir. Hemen gereğini yapar. Ama biz en geniş çerçeve içerisinde 7 dakika içerisinde o kişinin bütün işlemlerinin tamamlandığını mutlak bir garantiyle söylüyoruz. Ve o kişi, cehenneme gidecek olan bu kişi sadece bir tek sebeple Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın cennetine girer. İşte bu ilk takvadır. İki ayette Allah Teala bunu kesinleştirmiş. Peki sonra ne olacak? Sonra bakınız neler oluyor? Allah Teala 7. basamağa ulaşan bu kişi için diyor ki: "Femen yu'min billahi yehdi kalbehu." Kim Allah'a amin olursa onun kalbine ulaşırız diyor. Ve bu kalbine ulaştığı kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Kaf 33. Allah Teala diyor ki: "Gaybde Rahman'a huşu duyanların kalbini Allah'a çeviririz." diyor. 9. basamak. Sonra da o kişinin göğsünü yarıyor Allah Teala, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. 10. basamak. Bu nur yolunun arkasından Allah Teala nur yolunu Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince açıyor. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil İslami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'ı açar. Yani göğsünden kalbine nur yolunu açar diyor. 10. basamak. 11. basamakta o kişinin kalbine Allah'ın nurları ulaşmaya başlıyor. Allah Teala buyuruyor ki Zümer 22'de: "Kalbini yardığımız, İslam'ı açtığımız ve kalbine nur gönderdiğimiz kişinin kalbiyle kalpleri kasiyet bağlamış, kararmış, sertleşmiş olan kişilerin kalbi hiç aynı olur mu?" diyor Allah Teala. Kalplerine nur gönderiyor. Nurun kalbe girdiği an, kalbe ulaştığı an, rahmet nurlarının kalbe girdiği an biz 11. basamaktayız. Sonra bu kalbe giren rahmetin oranı %2'ye ulaşıyor. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince 12. basamakta huşu sahibi oluyoruz. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurlarla değil, nurla, rahmet nuru girebiliyor kalbe sadece. Huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Sakın siz de diyor, kalbi zikir sebebiyle sertleşenler gibi, kasiyet bağlayanlar gibi olmayın diyor. Ne demek istiyor? Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediyse, o kişi ne kadar zikir yaparsa yapsın, nefsinin kalbi her geçen gün sadece biraz daha kararır. Çünkü zikrin ona hiçbir faydası olmaz. Allah rahim esmasıyla tecelli etmediği için. Ve 13. basamak, irşat makamının Allah Teala'dan sorulması. Kimler sorabilir? Huşu sahipleri. Burada duralım. Çünkü ikinci takvaya ulaştık. İkinci takva kişinin mürşidini Allah'tan isteyip de Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirdiği yer. Maide suresi 35. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: "Ya eyyühellezine aminittekullâhe vebtegû ileyhil vesilete." Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a ulaştırmaya, sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi isteyerek diyor. İsteyin ve takva sahibi olun. İstediğimiz zaman o mürşid olacak tabiyetimiz bizi mutlaka ikinci takvanın sahibi kılar. Öyleyse ayet-i kerime son derece açık. Amini olmuşuz, Allah'a ulaşmayı dilemişiz.
Onun üzerine ikinci adımı atmamız lazım. Mürşidimize ulaşmamız lazım. Ve Allah Teala diyor ki Ala Allah'ın kasus sebebi Nahl 9. Sebirlerin, mürşitlerin tayini Allah'a aittir. Ve Allah Teala kimi seçmişse hacet namazını kılıyoruz, bize gösteriyor. Ne demek istiyoruz? İsteyin diyor Allah Teala, iptiga edin diyor Maide 35'te. Kimden isteneceğini ise Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde söylüyor. Ve bakıyoruz. Vestaînü bis-sabr ve's-salâte innehâ lekebîretun illâ lil-hâşiîn. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Diyor ki Allah Teala Allah'tan sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazı, isteyin diyor Allah'tan istihaneyi. Bu diyor zor bir iştir. Mürşidi istemek kişiyi mürşide kavuşturmaz. Hangi şartlarda? Huşu sahibi olmadıkça. Çünkü arkasından diyor ki illa alel haşin. Ama huşu sahipleri hariç. Kim peki bu huşu sahipleri? Yani hacet namazını kıldıkları zaman Allah'ın kendilerine mürşidi göstereceği kişi kim bu? Bu kişi huşu sahibi. Peki özelliği? Onlar diyor Allah'a münaki olacaklarına kesin şekilde muhakkak surette inananlardır diyor. Onlar Allah'a münaki olacaklarına, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası Allah'a kişinin ulaşacağına kesin şekilde emin olduğu yer. Özellik birinci özellik Allah'a inanıyor kişi. İkinci özellik insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanıyor. Üçüncüsü bunun farz olduğuna inanıyor. Dördüncüsü kendisinin de Allah'a ulaşmayı denediği takdirde mutlaka Allah'a ulaşacağına inanıyor. Ve böyle bir kişi hacet namazını kılınca mürşidini Allah Teala mutlaka gösterir. Tabiyetiyle beraber Allah Teala'dan 7 tane nimet alacaktır bu kişi. Birinci nimet devrin imamının ruhu başının üzerine geliyor. İkinci nimet kalbinin içine iman yazılıyor. Mücadele 22. Onların diyor Allah Teala başların üzerine devrin başların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve kalplerin içine iman yazılır. Üçüncü özellik Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Furkan 70. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahsettikten sonra Allah Teala diyor ki ama diyor kim tabi olursa mürşidine bu sebeple mümin olursa kalbindeki iman artmış bir mümin kalbine iman yazılacağı için ve nefs tezkiyesine başlarsa Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor. Yetmez. O kişiye 1'e 10 verirken Allah Teala 1'e 100 vermeye başlıyor ve bu 1'e 700'e kadar artıyor. O kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Kişi zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden o yarıktan geçerek kalbine ulaşıyor. Kalbine giriyor rahmet faz ve rahmet salavat nurları. Fazıllar iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlıyor. Bu nefs tezkiyesidir. Oraya yapışan fazıllar faziletleri oluşturmak üzere nefsin kalbini giderek nur olarak işgal etmeye başlıyor. İşte bunun adına nefs tezkiyesi deniyor. Nefs tezkiyeye başlıyor 14. basamakta ve fizik vücut nefsin tezkiyesi dolayısıyla Allah'ın emirlerini giderek daha çok yerine getirmeye başlıyor. Nefsin afetleri Allah'ın emirlerine karşı çıkıyordu. Yasaklarını da işlemek istiyordu ama bunların sayıları devamlı azalıyor. Buna karşılık nefsin kalbinde Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasaklarını işlemek istemeyen fazıllar yerleşiyor. Bu oldukça
nefs tezkiye ediliyor. Yani giderek Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen bir nefs kalbi oluşuyor. Peki sonra? Sonra fizik vücutta nefsin afetleri azaldığı için karşı çıkanlar Allah'ın emirlerini giderek daha üstün boyutta yerine getiriyor. Ruhsa vücuttan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruhun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkması bu noktada gerçekleşiyor. Burada Maide Suresi'nin 35. ayet kerimesinde ikinci takva söz konusu oluyor. Bu takvada mürşide ulaşmak ve ruhun vücuttan ayrılarak

olmuş. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhu Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah'a vasıl ederler diyor. Ne diyor? Bunun bir emir olduğunu söylüyor. Hangi konu emir olarak geçiyorsa o bir farzdır. Demek ki ruhumuzun Allah'a ulaşması kesinlikle üzerimize farz. Ve zaten Allah Teala Müzemmil 8'de de aynı şeyi söylemiş. Veskür ismi Rabbike ve tevettil ileyhi tebdila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a ulaşma emri üzerimize farz kılınmış. Öyleyse bunun için ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması lazım. Ayrılabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Yeter mi? Yetmez. Ayrılabilmesi için mürşidimize ulaşmak mecburiyetindeyiz. Tabiyetimizle beraber başımızın üzerine gelen devrin imamının ruhu, Mümin 15'te ifade edildiği üzere, bizim ruhumuza diyor ki, senin yevmüttelakın, Allah'a ulaşma için geri dönüş günün, Allah'a milaki olma günün geldi. Yani vücudu terk et. Allah'ın emrinden geliyorum ve sana bunu devrin imamı olarak emrediyorum diyor. Bu andan itibaren bu kişinin başının üzerinde benim görevim başlıyor. Ve ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor. 14. basamak. İrademiz de giderek kuvvetleniyor. Çünkü karşımızdaki iradenin karşısında bulunan nefsin afetleri giderek zikrin devamlı artışı sebebiyle daha hızlı bir şekilde afetler yok oluyor. Ve afetler yok olduğu için iradenin görevi kolaylaşıyor. İrade afetlere karşı her gün biraz daha güçlenmiş oluyor. Ve ruhumuz Allah'a doğru vücudumuzdan ayrılarak yola çıkıyor tabiyetimiz anında. Ve bu yola çıkış bir seyr-i sülük adlı bir müesseseyle oluşuyor. O gün, tabi olduğumuz gün Allah-u Teala diyor ki Sebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Zalikel yevmül hakkı femen şahittâza ilâ rabbihi meâbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol olarak seçer ve ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meâb olur diyor. Ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. İşte bu mürşide ulaşıp da o istikamette harekete geçen ruh neticede Allah-u Teala'ya ulaşacaktır. Nasıl ulaşacaktır? Nefs tezkiyesi başlayacaktır. Nefsin kalbindeki her %7 nur birikiminde ruh bir gök katı yükselecektir. Nefsin kalbinde ilk %7 nur birikimi nefsi emmare. Demin söylemiştik Yusuf suresi. Ve Allah Teala orada ne diyordu? Affedersiniz, Hazreti Yusuf ne diyordu? Diyordu ki, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Rahim esmasıyla Allah'ın tecellisi ve nefs tezkiyesinin oluşması. Nefsimizin kalbindeki afetler azalıyor. İlk %7 azalmada nefsi levvame söz konusu. Ruhumuz birinci kata kadar çıkmak yetkisinin sahibi oluyor. İkinci kata kadar çıkma yetkisini ise ikinci defa %7 fazıl birikimiyle gerçekleştiriyor ruhumuz. İkinci defa %7 nur birikimiyle nefsi levvamede oluyoruz. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levvameti. Hayır öyle değil. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Levvam edilen nefs, kınanan nefs, nefsimizi kınıyoruz, hala yanlışlıklar yapıyoruz ama zikrimize de devam ediyoruz. Zikir sebebiyle, zikrimizin artışı sebebiyle nefsimizin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi gerçekleşmiş. Sonra üçüncü defa %7 nur birikimini gerçekleştiriyoruz. Nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. فَاَلْهَمَهَا فِجُرَهَا وَتَقْفَاهَا. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor Allah Teala. Şems suresi 7. ayet-i kerime.

Sonra 107. 4. defa 107 nur birikimi Ela bi zikrillahi tatmainnül kulubu diyor Allah Teala. Rad 28. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Allah'ın zikriyle kalbimiz mutmainne kademesine geliyor. Mutmain oluyor. Yani Allah'ın verdiklerinin kendisine gittiği, artık açgözlülüğünün bittiği bir nokta. Sonra 5. defa %7 nur birikimi, bu nefsi mutmainneden sonra nefsi radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Arkadan bir daha %7 nur birikimi, 6. defa %7 nur birikimi, Allah da bizden razı oluyor. Şems suresinin, Fecr suresinin 27 ve 28. ayetleri. Ya eyyetühen nefsün mutmainnetü, irci'i ila rabbike radiyeten vardiyye. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan ve ey ruh, Rabbine geri dön. Burada ruhun Allah'a geri dönmesi, geri dönerek ulaşması söz konusu. Ancak biz Allah'tan razı olduktan sonra, Allah da bizden razı olduktan sonra mümkün, geri dönüşün sonu vuslattır. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Diyor ki Allah Teala, kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendi nefsi için yapmıştır. Çünkü nefsi Allah'a ezelde tezkiye ve tasfiye olacağına dair yemin vermiştir Allah Teala'ya. Ve ilallahil masir diyor ve Allah'a döner diyor. Onun ruhu Allah'a geri döner, Allah'a ulaşır. İşte burada ruhun Allah'a ulaşması söz konusu ve yeni bir takva. Allah Teala burada hidayete ermek olarak vasıflandırıyor ruhun Allah'a ulaşmasını. Diyor ki: "İnnel hüdallah." Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Allah'ın ulaştırmasıdır. Allah'ın kendisini ulaştırmasıdır. Ya da bunun kısaltılmış manası, hidayet Allah'a ulaşmaktır, ruhun ulaşmasıdır. Şimdi bunun takvayla muhtevasına bakıyoruz, ilişkisine. Muhammed 17'de Allah Teala diyor ki: "Onlar ki hidayete ermişlerdir ve hidayetleri onlar ki hidayet üzeredirler ve lezînehtedev." Onlar hidayet üzeredirler, zâdehum hüden. Hidayetleri arttırılır. Allah'a ulaşmayı denedikleri zaman hidayet üzereler. Hidayetleri arttırınca hidayete eriyorlar. Hidayete erdikleri zaman da Allah Teala ve atahüm takvahum ve onlara takvaları verilir. Böylece üçüncü takva oluşuyor. Kaf 31-32'de de Allah Teala aynı şeyi ifade etmiş. Ve uzdifetül cenneti lil muttakine gayri bayit. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmaya yaklaştırıldı. Hafiz olan ve evvab olanlar için. Hafiz olan başların üzerine devrin imamının ruhunun geldiği nokta. Ne zaman ruhumuzu Allah-u Teala'ya ulaştırmak istiyorsak, o zaman başımızın üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Mücadele ve mümin 15'in gereğince bu hafiz olmak, o kademeyi yani ikinci takvayı ve evap olmak da meap olan sığınağa ulaşmak istikametine kullanılıyor. Kişi meaba ulaşmış, Allah'ın zatında ruhu yok olmuş, evap oluyor. Ve bu üçüncü takvanın sahibi oluyor kişi. Ve ruh Allah'a ulaştıktan sonra ne olur? Kişi zikrine devam eder. Bu ruhun Allah'a ulaşması 21. basamaktadır. Ve 22. basamakta ruhumuz Allah'ın zatında yok olur. Meaba ulaşır. Demin söyledik. Hem Allah'a için yola çıkışı hem de meaba sığınmayı ifade ediyordu. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi. Ve Allah Teala diyor ki:
Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde vallahu indehu husnul me'ab. Yemin olsun ki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel ahsen sığınaktır diyor. Ve ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamak. Bu da evvap sıfatıyla ifade ediliyor. Kaf 32'de evvap takva açık bir şekilde belirtilmiş. Kaf 31 ve 32'de, Kaf 31'de takva sahiplerine cennet yaklaştırıldı diyor. Onların evvap olanları olduğu anlatılıyor. Kaf 32. Ve böylece ruh Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur. Kişi zikrini arttırıyor ve artan zikriyle kişi bir süre sonra kendisine bir taht verilen bir noktaya ulaşıyor. Enam 127'ye göre onlara Allah'ın katında indi ilahide yurtlar verilir diyor. Bu teslim yurdu, o onlara verilen yurt bir taht. 23. basamak ve 24. basamakta kişi günün yarısından daha fazla zikrederek zahit oluyor, zühd makamının sahibi oluyor. Negatif zühd anlatılmış Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Onu çok ucuz bir fiyata birkaç dirheme verdiler diyor. Ama pozitif zühd kişinin her gün günün yarısından daha fazla bir zamanı Allah için kullandığını, Allah için harcadığını, Allah ile birlikte geçen zamanının zikirli zamanının zikirsiz zamanından daha fazla olduğunu her gün Allah'a ispat ettiği bir nokta zühd makamı. Nefsin kalbindeki nurlar %71'e kadar burada, 71'den sonra burada şekilleniyor ve 81'e doğru yürüyor zühd makamında. %81'e ulaştığı zaman nefsimizin kalbindeki nurlar yeniden yeni bir takvanın sahibi oluyoruz. Fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Nefsin kalbinde hala %19 afet vardır. Ama fizik vücudumuz artık onlara hiç aldırmıyor. Onları kale almıyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Burası fizik vücudumuzun Allah'a teslim edildiği 25. basamak. Ve burası 4. takva. Allah Teala diyor ki Ali İmran 133 ve 134'te Rabbinizden mağfirete ve arzı gökler ve yerler kadar olan cennetlere koşuşun. Ki o cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır diyor. Alttaki ayet-i kerimede Ali İmran 134'te onlar ki diyor o takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da infak ederler diyor. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler diyor. Öfkesini yutmak, hala %19 afet var ama o afetin verdiği öfkeyi yutabiliyor kişi. Yani dikkate almamayı başarıyor ve insanları affetmeyi başarıyor. Tıpkı daimi zikre ulaşmış biri gibi Allah muhsinleri sever diyor. Muhsinler fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerdir. Kimdir fizik vücudunu Allah'a teslim eden? Nisa 125. فَمَنْ اَحْسَنُ د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor. Fizik vücudunu teslim eden kişi muhsin adını alıyor Kur'an-ı Kerim'imizde. Burada da fizik vücudunun tesliminde Allah'ın kullandığı takva, 4. takva, Ali İmran 133 ve 134'te yer almış. Muhsinler takvası. Ve bu noktadan itibaren kişi zikrini arttırıyor. Öyle bir noktaya ulaşıyor ki daimi zikrin sahibi oluyor. Burası artık aynel yakinin başladığı yerdir. Daimi zikrin sahibi olan kişi ulul elbab olmuştur. Allah Teala diyor ki ni ulul elbab veskürallâhe kıyamen kuyuden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için diyor, ulul elbab kullarımız için ayaktayken de, otururken de, yer üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek.